surenin sonundaki 3 ayeti okursa, evine şeytan girmez. Mecnun, deli üzerine okunursa, iyi olur. Sıkıntısı olan kimse, çok istiğfar okusun. Hepiniz misafirsiniz, mallarınız emanettir. Misafir gidici, mallar da sahibine kalıcıdır. Allahü Teala'ya ibadet et. Ona hiçbir şeyi ortak koşma. Doğruyu kabul et. Yanlıştan uzak dur. Şu 4 şey için yemin ederim. Allahü Teala hakiki Müslümanla Müslüman olmayanı bir tutmaz. Dünyada himaye ettiği kulunu ahirette de himaye eder. Dünyada ayıplarını örttüğü kulunun ayıplarını mutlaka ahirette de örter ve kişi sevdiğiyle haşrolunur. Sizden biriniz sabahtan akşama kadar dünya için çalışıp da akşamdan sabaha kadar ölü gibi yatmasın. Ölüm ve fakirlik aslında iyidir. Zengin olmama sevinmem, fakir olmama üzülmem. Zenginlik Allahü Teala'nın lütfudur. Fakirliğe de sabır gerekir. Kişiye fakirlik zenginlikten, tevazu şöhretten daha iyi gelmedikçe hakiki imana kavuşamaz. Sizler gelip geçmekte olan gece ve gündüzün içindesiniz. Ömrünüz eksiliyor, amelleriniz yazılıyor. Ölüm ansızın gelir. İyilik ve kötülük yapanın karşılığını göreceği yer yakındır. Herkes karşılığını alacaktır. Herkese kaderde olan kadar gelir. Allahü Teala'dan korkanlar büyük kimselerdir. Fıkıh alimleri çok büyüktür. Onlarla birlikte olmak Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanıdır. İnsanlar 3 kısımdır. Bunların dışında hayır yoktur. Birincisi, Allah yolunda cihad edenleri gördükleri zaman malıyla, canıyla onlara katılıp cihad edenler. İkincisi, emr-i maruf ve nehy-i anil münker edip diliyle cihad edenler. Üçüncüsü, kalbiyle hakikati tanıyanlardır. Allahü Teala'yı hatırlayın ve Allahü Teala'yı ananlarla birlikte bulunun. Kelime-i tevhid insanı Allahü Teala'ya bağlar. Salih amel de insanı yükseltir. Şeytan içinde Bakara suresinin okunduğu evden kaçar. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki: Dünyada adaleti gözetenler kıyamette böyle davranmalarının mükafatı olarak inciden minber üzerinde otururlar. İnsanlara merhamet edene Allahü Teala merhamet eder. Kalbinde kibrin zerresi bulunan cennete giremez. Bir Müslüman doğru olarak ve huşu ile 2 rekat namaz kılınca geçmiş günahları affolur. Yani Allahü Teala onun küçük günahlarının hepsini affeder. Huşuyu terk etmek ise münafıklık alameti ve kalbin harap olmasıdır. Nitekim Allahü Teala Mü'minun suresi 117. ayetinde mealen gerçek şudur ki Allah'tan başkalarına tapınan kâfirler felaha, kurtuluşa kavuşamazlar buyurmaktadır. Allahü Teala'yı hatırlamakta, onu zikretmekte ihlas sahibi olan kimseye Allahü Teala yaptığı ibadetlerin lezzetini duymak nimetini ihsan eder. Bu lezzetin zevkiyle Allahü Teala daha çok nimet ihsan eder. Allah yolunda yürümek o kimseye kolay gelir. Eğer şükretmezse veya noksanlık olursa o zaman o nimetlerin hepsi elinden gider. Bir kalpte Allah korkusu yerleşirse o kimsenin dilinden lüzumsuz bir kelime çıkmaz. Bir kimse Allahü Teala'nın rızasından başka her şeyden vazgeçip ona yönelirse Allahü Teala onu kimseye muhtaç etmez. Niyet her şeyin başıdır. Hayırlı işler iyi niyetlerle, güzel maksatlarla yapılırsa çok sevap olur. Böyle kimseye Allahü Teala doğruluk, sıhhat ve başka birçok nimetler ihsan eder. Kimin niyetinde
zayıflık bulunursa, bildirilen faydalara kavuşamaz. Ya Rabbi, bizi doğru yolda bulundur. Bizi gizli ve aşikar, bütün kötülüklerden koru. Kulağımızı, gözümüzü, kalbimizi, ehlimizi, neslimizi hayırlı kıl. Tövbelerimizi kabul et. Bizleri şükredenlerden eyle. Nimetlerini bil. Halid bin Velid Hazretleri. 2. Bölüm. Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, Seyfullah, Allah'ın kılıcı unvanını alan kahraman. Eshab-ı kiramın ve İslam kumandanlarının büyüklerindendir. İsmi Halid, künyesi Ebu'l-Velid ve Ebu Süleyman'dır. Nesebi Halid bin Velid bin Mugire bin Abdullah bin Amr bin Mahsum'dur. Ebu Cehl bin Hişam ile ve Velid bin Abdüşems ile kardeş çocuklarıdır. Hazreti Velid bin Velid'in kardeşidir. Annesi Lübabe, Ümmül Mü'minin Hazreti Meymune'nin kardeşidir. Halid bin Velid Hazretlerinin soyu Mürre bin Ka'b'da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşir. Kureyş'in ileri gelenlerinden ve kumandanlarındandır. Bütün Arap kabileleri tarafından tanınır ve sevilirdi. 8. Miladi 630 senesinde Müslüman oldu. 21. Miladi 642'de Humus'ta vefat etti. Bütün Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan gibi Halid bin Velid Hazretleri de ömrünü İslamiyet'in yayılması için harcamıştır. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem olan hürmeti, muhabbeti ve bağlılığı son dereceydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında mübarek saçlarını tıraş ettiriyordu. Bütün eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan etrafında toplanmış, saçları yere düşürmemek için havada yakalıyorlardı. Mübarek alınlarındaki saçlarına sıra gelince Halid bin Velid Hazretleri, "Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah. Ne olur mübarek alnınızdaki saçları bana verir misiniz?" diyerek o kadar yalvardı ki Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kıramadı. Tebessüm buyurdular. Mübarek saçları alan Hazreti Halid radıyallahu anh öptü, kokladı, yüzüne gözüne sürdü ve sarığının içine yerleştirdi. Bütün savaşlarda muzaffer olmasının sebebini sorduklarında sarığını çıkarıp içindeki mübarek saçlar sayesinde olduğunu söylerdi. Yanında Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifinin salatu selam ilave edilmeden yalnız olarak söylenmesine müsaade etmezdi. Resulullah Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir şey gelirse bundan büyük şeref ve saadet duyar, iftihar ederdi. Bütün eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan gibi o da sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem rızasını ve hoşnutluğunu kazanabilmek için çırpınırdı. Bunun için her şeylerini feda eder, hiçbir şeyden çekinmezdi. Cesaret ve şecaatini ve askerlikteki tecrübelerini İslamiyet'in her tarafa yayılması için harcamış ve bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından methedilmişti. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için Allah'ın iyi kullarından biridir diye söylemişlerdir. Hazreti Halid radıyallahu anh hitabet ve fesahatta da çok mahir idi. Halid bin Velid Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Dinül mer'i dinül ahihi. İnsanın dini arkadaşının dini gibidir. İmanını güçlendirmek isteyen imanı güçlü olanlarla beraber olmalı. Çok ibadet yapmak isteyen
en güzel ibadet yapanla, en güzel şekilde ve ihlasla çalışanla beraber olmalı. Bu sefer o da onun gibi olur. Gerek imanın güçlenmesi, gerek ihlasın artması, gerek ibadetlerin artması veyahut felaketlerin artması, günahların artması, küfre varması hep insanın vereceği kararına bağlıdır. Tercih meselesidir. Ne olmak istiyorsa o taraftaki insanları bulacak, onlarla arkadaşlık kuracak. İyi olmak istiyorsa iyilerle beraber, kötü olmak istiyorsa kötülerle beraber olacak. Gayet tabii bir şey bu. Dünya ve ahiret saadeti için iyilerle beraber olmayı tercih etmeli. Cemaatte rahmet vardır. Bir cemaatte bir kişi Allahü Teala'nın sevgili kuluysa, duası makbul ise onun hürmetine Allahü Teala hepsini affeder. İmanın temeli hubbi fillah, buğdi fillah'tır. Yani sevmesi de sevmemesi de Allah için olmaktır. Müslüman Allahü Teala'nın seçtiği, sevdiği insandır. Onun seçtiğini ben seçmiyorum, onun sevdiğini ben sevmiyorum. Hiç böyle şey olur mu? Müslümanın kıymeti, nuru ahirette belli olacak. Cehennem diyecek ki, çabuk geç, nurun ateşimi söndürüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Bunun bir manası da Kur'an-ı Kerim İslamiyet demektir. İslamiyeti öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır demektir. Burada öğreten kelimesi önemli. Yani doğru öğrendiğini, doğru öğreten demektir. Nasıl ki bedenin rızkı varsa ruhun da rızkı var. Nasıl ki bedenin rızkı verilmezse hastalanır, sonunda ölür ise, ruhun rızkı da verilmezse hastalanır ve zamanla ölür. Ölmesi, Allah korusun, kâfir olması demektir. Namaz ve diğer ibadetler, ruhun rızkıdır. Dünyada en makbul ibadetlerden birisi de, Allahü Teâlâ'nın rızası için insanlara yardım etmektir. Bir insan bir mü'mine çatık kaşla baksa, kul hakkı olur. Gıybet etse, kalbini kırsa falan değil, çatık kaşla baksa. O yüzden Müslüman olarak birbirimizi sevmek mecburiyetindeyiz. Hepimiz büyük nimet içerisindeyiz. Hepimiz seçilmişiz. Allahü Teala malı, rütbeyi isteyene verir. Fakat imanı, ehl-i sünnet itikadını istediğine verir. İman nimetinin şükrünü eda edebilmek için birbirimizi sevmemiz şarttır. Eğer birbirimizi çok seversek çok faydaları var. Birincisi Allahü Teala'ya şükretmiş oluyoruz. Çünkü Allahü Teala verdiği nimetinin şükrünü istiyor. Onun şükrü de müminlerin birbirini sevmesidir. İkinci faydası dünyada kim kimi severse ahirette beraber olacaktır. Üçüncüsü, birbirini Allah için sevenler, ahirette herkesin gıpta ettiği büyük nimetlere kavuşacak, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, sevdiği yerde buluşacaklardır. İmanı muhafaza edip, imanla ölmek için, görmemeli, işitmemeli, dili tutmalı, ehl-i sünnet itikadını öğrenip, kendi hata ve kusurlarımızı düzeltmeye, eksiklerimizi tamamlamaya çalışmalı. Dünya hayatında bir yolcuyuz. Bavulumuzu ahirette açacağız. Ona ne doldurduğumuza dikkat etmeli. Lüzumlu ve kıymetli şeyleri, gittiğimiz yerde geçerli şeyleri seçmeli. Onun bunun eşyasını da kendi bavulumuza koymayalım. Dünyada insanlar karışıktır. Müslümanlarla kâfirler karışıktır. Allahü Teala Müslümanlara imanlarının karşılığı olarak bu dünyada hemen nimetler vermiyor. Öyle olsaydı kâfirler demek ki Müslüman olmak iyi bir şey derler, hemen iman ederlerdi. Fakat gördüklerine iman etmiş olurlardı. Halbuki iman gaybidir.
Muhammed aleyhisselamın bildirdiklerine iman etmek lazımdır.

birbirinizi sevin. Kim Allah içinse Allahü Teala da onun içindir. Bundan uzaklaşan sıkıntıya düşer. İstiğfar edin. Mutlaka onu affedici bulursunuz. Dua kazayı ve belayı def eder. Sıkıntıyı kendine anlatan, yani şükretmeyip, sabretmeyip, oflayıp puflayıp duran Allahü Teala'yı nefsine şikayet etmiş olur. Başkasına anlatan, bu sefer anlattığına şikayet etmiş olur. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, bir genç ayağa kalkıp, "Ya Resûlallah, inananların en akıllısı kimdir?" diye sorunca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ölümü en çok hatırlayan ve gelmeden önce ona en iyi hazırlananlar. İşte en akıllıları onlardır. Allahü Teala'ya karşı sorumluluğunun şuuruna varan nice akıllı kişiler var ki halk katında densiz ve değersizdir. Ama yarın kurtulacaktır. Halk nazarında nice tatlı dilli, giyimli kuşamlı olanlar da vardır ki yarın kıyamet gününde kurtulamayacaktır. İstediğini ye, istediğini giyin. İnsanları yanlış yola götüren israf ve tekebbürdür. Varlığı halinde veren kimse, yokluğu halinde bunu kabul edenden daha çok sevap kazanan değildir. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Bunlardan birine Allahü Teala servet vermiş, o da bu serveti hak yolunda sarf etmiştir. Diğerine de ilim vermiş, o da ilmiyle amel etmiş ve başkalarına da öğretmiştir. Allah için sev, Allah için darıl, Allah için anlaş, Allah için bozul. Velilik mertebesini ancak bununla elde edebilirsin. Namazı ve orucu çok olsa bile bu minval üzere olmayan kişi imanın tadını alamaz. Ölümü anın. İyi biliniz ki nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki benim bildiğimi siz bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Halid bin Velid Hazretlerinin pek çok menkıbesinden birini nakledelim. Fahl mevkiinde Rumlarla yapılan savaşta Rum orduları perişan edilerek zafer kazanıldı. Şam'da yapılan ikinci karşılaşmada Rumların bütün orduları yok edilinceye kadar savaş devam etti. Arda arda yenilen Rumlar Anadolu'da papazlar vasıtasıyla köy köy dolaşarak asker topladılar. Büyük bir haçlı seferi düzenlediler. 240 bin Rum askeri Yermük'te toplandı. Buna karşılık 46 bin kişilik Müslüman ordusu vardı. Başkumandan Halid bin Velid Hazretleri ordusunu biner kişilik bölüklere ayırdı. Her bölüğe kumandanlar tayin etti. Askerin maneviyatını kuvvetlendiren nutuklar irad ettikten sonra düşmana hücum emri verdi. Bu savaş tarihte eşine ender rastlanan kahramanlıklara sahne oldu. Rum kumandanlarından Yorgi, Hazreti Halid bin Velid'e radıyallahu anh gelip Müslüman oldu. O da kâfirlere karşı çarpışmaya başladı ve şehit oldu. Harbin şiddetinden öğle ve ikindi namazlarını ima ile kıldılar. Bu harpte İslam kadınları bile fevkalade cenk ettiler. Allahü Teala'nın kılıcı Hazreti Halid radıyallahu anh bütün gücüyle Haçlı ordusunun merkezine yüklendi. Merkezdeki kuvvetlerini dağıtınca Rum ordusu kaçmaya başladı. Bu savaşta kan gövdeyi götürdü. 100 binden ziyade Haçlı askeri öldürüldü. Buna karşılık 3 bin Müslüman şehit oldu. Bu savaşta da zafer İslam'ın oldu. İran, Irak, Şam, Suriye, Filistin, Hazreti Halid bin Velid'in radıyallahu anh kumandanlığı ve fevkalade güzel idaresiyle fethedildi. Her gittiği yerde İslamiyeti tanıttı. Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh tarafından Suriye bölgesi valiliğine tayin olundu. Hazreti Ömer

radıyallahu anh devrinde Medine'ye çağrıldı. Bütün hesaplarını muntazam olarak verdiği için Halife Hazreti Ömer'den radıyallahu anh çok ihsan ve ikram gördü. Kısa bir süre sonra Harran taraflarına vali tayin edildi. Bu vazifede bir sene kaldı. Halid bin Velid Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: Allahü Teala'nın nimetleri, ihsanları saymakla bitmez. Allahü Teala bunların hepsini bütün insanlara vermiş. İnsanlar bunların şükrünü yapmazsa nankörlük yapmış olur. İnsan bu nimetlere küfran ederse sonsuz cehennemde kalmak hakkıdır. Bu hakkı kendisi talep etmiştir. Allahü Teala'nın Resulünde sallallahu aleyhi ve sellem fani olmak, onu çok sevmek lazım olduğu gibi onun varislerinde de fani olmak lazım. Varislerine yapılan şey Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem gider. Bu yüzden dikkat etmek ve korkmak lazım. Cenab-ı Hak 5 vakit namazın her bir vakti kılındığında bir önceki vakitten itibaren işlenen günahları siler. Her cuma bir önceki cumadan itibaren işlenen günahlara kefaret olur ve her Ramazan da bir önceki Ramazan'dan itibaren işlenen günahları yok eder. Çünkü Allahü Teala affetmeyi çok seviyor. Bir gün Eshab-ı Kiram'dan aleyhimür rıdvan biri geldi. Ya Resulallah, en eftal ibadet nedir diye sordu. Güzel ahlaklı olmaktır buyurdu. Gelen şahıs aynı mecliste aralıklarla 4-5 sefer aynı suali sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde aynı cevabı verdi. Sonuncusunda ilaveten buyurdu ki, güzel ahlaklı olmak kızmamaktır. Kambur oluncaya kadar oruç tutsanız haramdan kaçınmadıkça kabul olunmaz. Hikmet 10 kısımdır. 9'u sükût, biri de az konuşmaktır. İnsanın mahiyeti arkadaşından anlaşılır. Kendinden üsttekine haset, aşağıdakine tahakküm eden ehli ilim sayılmaz. Kulun temizlenmesi gereken azası dilidir. Kişi baki olanı fani, yok olana tercih etmedikçe kâmil imana kavuşamaz. Allah korkusundan dolayı bir damla yaş akıtmak benim için 1000 altın sadaka vermekten daha sevimlidir. İnsan imkanı kadar iyilik etmeli. Her zaman tatlı konuşmalı ve güler yüzlü olmalıdır. İnsan ne kadar çok Cenab-ı Hakk'a yaklaşırsa o nispette derecesi yükselir. İnsanın kıymeti ilim ve imanladır. Güzel ahlaklı olmalı. Kimseyi haset etmemeli ve kin gütmemelidir. Kişi kabre konduğu zaman kabir şöyle seslenir: Ey Adem oğlu, seni ne aldattı? Buranın karanlık, yalnızlık, korku, yılan ve çıyanlarla dolu bir yer olduğunu bilmedin mi? Eğer iman ile ölmüş, feraha kavuşan kimselerden ise, onun namına kabre birisi şöyle cevap verir: Bu kimsenin dünyadayken insanlara iyiliği emredip kötülüklerden sakındıran kimselerden biri olduğunu görmedin mi? Bunun üzerine, evet, şimdi onun için güllük gülistanlık olurum. Onun cesedi nur olur, ruhu da semalara yükselir, der. Vefatı Halid bin Velid Hazretleri 21 miladi 642 yılında Humus'ta hastalandı. Yanında silah arkadaşları vardı. Vefat edeceği sırada kılıcını istedi. Kabzasını tutarak şefkatle okşadı. Sonra nice kılıçlar elimde parçalandı. İşte bu benim ölümümü görecek olan son kılıcımdır. Beni en çok üzen
Hayatı hep savaş meydanlarında geçip,

yatak yüzü görmemiş olan bu Halid'in yatakta ölmesidir. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir eshabı rahat yatağında ölmedi. Ya savaş meydanlarında veya uzak beldelerde din-i İslam'ı yayarken garip olarak şehit oldu. Ah Halid! Şehit olamayan Halid! Harp benim etimi çiğneyemedi. Şehitlik mertebesi hariç elde etmediğim makam kalmadı. Vücudumda bir karış yer yoktur ki, ya kılıç yarası, ya bir ok yarası veya bir mızrak yarası olmasın. Ömrü dini İslam'ı yaymak için savaşlarda at koşturan kimsenin sonu böyle yatak üzerinde mi olacak? Ölümü harp meydanında, atımın üzerinde, düşmana Allahü Teala için kılıç sallarken şehit olarak beklerdim, dedi. Sonra Yermük Savaşı'nı hatırlayarak, ah Yermük günü, insan kanlarının vadide sel gibi aktığı Yermük, şiddetli bir kırağının olduğu gece, gökten boşanan yağmura karşı kalkanımın altında gecelediğimi unutamıyorum. O gece muhacirlerden kurulu akıncı birliğimle baskın yapmak için sabahı zor etmiştik. Ah Yermük Harbi! 3000 yiğitle 100.000 küffara karşı zafer kazandığımız Mute'yi bile unutturdun. Ey yakınlarım! Cihada sarılın. Bu topraklar ancak cihad etmekle korunabilir. Yermük, Rumlarla yaptığımız ilk büyük muharebedir. Bundan sonra daha nice savaşlar birbirini takip edecektir. Sakın gaflete düşmeyin. Şimdi kendimi at kişnemeleri arasında, Allah Allah nidalarıyla insanlara dar gelen Yermük Vadisi'nde hissediyorum. Vallahi Rabbimden beni her gazada diriltmesini ve o savaşın hakkını vermeyi isterim, dedi. Sonra, vasiyetimi bildiriyorum. Beni ayağa kaldırın, deyince ayağa kaldırdılar. Beni bırakınız. Şimdiye kadar hep taşıdığım kılıcım artık beni taşısın diyerek kılıcına dayandı. Ölümü savaştaymışım gibi ayakta karşılayacağım. Öldüğüm zaman atımı muharebede tehlikelere dalabilen bir yiğide veriniz. Atım ve kılıcımdan başka bir şeye sahip olmadan öleceğim. Mezarımı bu kılıcımla kazınız. Kahramanlar kılıç şakırtısından zevk alır, dedi ve yatağına düşüp kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayreylesin.

kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek elbette keremin.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur. Ya
1: Hay. Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Resulullah
1: sallallahu aleyhi ve sellemin sireti ve mübarek şahsiyeti sırf beşeri idrake sığabilen tezahürleriyle dahi beşeri davranışlar manzumesinin en ulaşılmaz zirvesini teşkil eder. Zira Allah Celle Celaluhu o mübarek varlığı bütün insanlığa bir üsve-i hasene, yani en mükemmel bir örnek olarak yaratmıştır. Bundan dolayıdır ki onu insan topluluğu içinde acziyet bakımından en altta bulunan yetim çocukluktan başlatarak hayatın bütün kademelerinden geçirmiştir. Sonra kudret ve selahiyet bakımından en üst noktaya, yani peygamberlik ve devlet reisliğine kadar yükseltmiştir. Ta ki beşeriyet kademelerinin herhangi bir yerinde bulunanlar ondan kendileri için en mükemmel fiili davranışları örnek alabilsinler ve kendi iktidar ve istidatları nispetinde gerçekleştirmeye meyletsinler. Bu da hiç şüphesiz ona duyulan muhabbet ve onun ruhaniyetine bürünebilme nispetinde olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sireti herkes için en mükemmel bir örnektir.
0: Din liderliğiyle örnektir. Devlet reisi olarak örnektir. İlahi muhabbet bağına girenlere örnektir. Rabbin nimetlerine gark olduğu zamanlar şükür ve tevazu ile örnektir. Zor zamanlar ve mekanlardaki sabır ve teslimiyeti ile örnektir. Ganimet karşısında cömertliği ve istinası ile örnektir. Ailelerine şefkatiyle örnektir. Zayıflara, kimsesizlere, kölelere merhametiyle örnektir. Mücrimlere affı ve müsamahasıyla örnektir.
1: Eğer servet sahibi, zengin bir kişiysen, bütün Arabistan'a hakim olan, bilumum Arap ulularını kendisine muhabbetle ram eden, o yüce peygamberin tevazu ve cömertliğini tefekkür et.
0: Eğer zayıf tebaadan biriysen, Mekke'de zalim ve gasıp müşriklerin nizam ve idaresi altında yaşayan peygamberin hayatından örnek al.
1: Eğer muzaffer bir fatih isen, Bedir ve Huneyn'de düşmanına galebe çalan, cesaret ve teslimiyet peygamberinin hayatından ibret al.
0: Allah göstermesin, eğer mağlubiyete uğradığın olursa, o zaman da Uhud harbinde şehit düşen veya yaralanıp yere yatan ashabı arasında şecaat ve cesaretle dolaşan mütevekkil peygamberi hatırla.
1: Eğer muallim isen, mescitte soffa ashabına ince, rakik ve hassas gönlünün feyizlerini aktararak ilahi emirleri öğreten peygamberi düşün.
0: Eğer talebe isen, kendisine vahiy getiren Cibril-i Emin'in önünde oturan peygamberi tasavvur et.
1: Eğer öğüt veren bir vaiz ve emin bir mürşit isen, Mescid-i Nebevi'nin içinde ashabına hikmet saçan peygamberi dinle. Onun tatlı sesine kulak ve gönül ver.
0: Eğer hakkı müdafaa etmek, hakkı tebliğ etmek, hakkı tutup kaldırmak istiyorsan ve bu hususta seni destekleyen bir yardımcın dahi yoksa, Mekke'de her nevi yardımdan mahrum bir haldeyken, zalimlere hakkı ilan edip, onları hidayete davet eden peygamberin hayatına bak.
1: Düşmana galebe çalıp, onun belini kırdınsa, karşındakinin inadını kahredip, ona üstün geldinse, batılı perişan edip, hakkı ilan ettinse, Mekke'nin fetih günü mukaddes beldeye galip bir kumandan olduğu halde büyük bir tevazu ile devesi üzerinde secde edercesine giren şükür halindeki peygamberi gözünün önünde canlandır.
0: Eğer çiftlik sahibi bir kişiysen ve oradaki işlerini yoluna koymak istersen, Beni Nadr, Hayber ve Fetek arazisine malik olduktan sonra onları ıslah ve en iyi yolda idare edecek şahısları iş başına getiren peygamberden örnek al.

0: Eğer kimsesiz biriysen, Abdullah ve Amine'nin yetimleri, ciğerpareleri olan biricik masumu, Nur'dan yetimi düşün.
1: Eğer yetişmiş bir genç isen, Mekke'de amcası Ebu Talib'in sürüsüne çobanlık yapan peygamber namzedi gencin hayatına dikkat et.
0: Eğer ruhaniyetli bir yuva kurmak isteyen bir genç isen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatına ve tavsiyelerine dikkat et. Tercihin takva olsun ki iki cihan saadetine eresin.
1: Eğer ticaret kervanlarıyla yola çıkan bir tacirsen, Suriye'den Busra'ya giden kafilenin en ulusu olan zatın ahvalini mülahaza et.
0: Eğer kadı ve hakim isen, Mekke uluları birbirine girip vuruşacağı sırada, Hacer-i Esved'i Kabe'deki yerine koyma hususunda onun adil ve firasetli davranışını düşün.
1: Ve tekrar gözünü tarihe çevirerek, Medine'de Mescid-i Nebevi'de oturup darlık içindeki fakirle varlık sahibi zengini huzurunda müsavi tutarak insanlar arasında en adilane bir surette hüküm veren o peygambere bir bak.
0: Eğer bir zevç isen, Hazreti Hatice'nin ve Hazreti Ayşe'nin zevci olan o mübarek zatın temiz siretine, derin hissiyatına ve şefkatine dikkat et.
1: Eğer çocuk babası isen, Fatıma-tü Zehra'nın babası ve Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in dedesi olan bu zatın onlara karşı davranışlarındaki ahvalini öğren.
0: Senin sıfatın ne olursa olsun, hangi ahval içinde bulunursan bulun, akşam sabah, her vakit ve anda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendin için en mükemmel bir mürşit ve en güzel bir rehber olarak bulursun.
1: O öyle bir mürşittir ki, onun sünnetleri vasıtasıyla her yanlışı düzeltebilirsin. Çığırından çıkan işlerini yoluna kor, umurunu ıslah edersin. Onun nuru ve rehberliği sayesinde hayatın handikaplarından kurtulup gerçek saadeti bulursun.
0: Eğer kendini maddeye ram olmaktan kurtarıp ruhani bir hayat yaşamak istiyorsan, o alemlerin efendisinin yetiştirmiş olduğu Bilal, Yasir ve Sevbanları bul. Onlarla beraber ol ve sadıklaş ki hassas, ince, rakik ve zarif bir gönle sahip olasın. Unutma ki cahiliye insanları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin delaletiyle hidayete kavuşup onun etrafında pervane oldukları için sadıklaştılar. Ashab-ı Kehf'in kıtmiri bile sadıkların muhabbet harcından nasip aldığından ne büyük lütfa nail olmuştu. Bunun zıddı olarak Hazreti Lut'un karısı ve Hazreti Nuh'un oğlu Kenan, fasık ve zalimlerle ihtilat etme neticesinde ilahi kahra uğramışlardır. Onlar ve onlar gibi olanlar nefsin girdaplarında boğularak zalimler topluluğuyla birlikte helake düçar olmuşlardır.
1: O halde ömür takvimini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sadık ve salih aşıkları olan zikir ehliyle beraber olarak doldurmaya gayret et ki gafillerden olmayasın.

0: Bilesin ki onun seyreti nadide ve zarif çiçeklerle, misk kokulu güllerle tezyin edilmiş bir gülistandı. Bu eşsiz gülistandan nasip alan şair Arif Nihat Asya, gönlünün irticaları içerisinde onu şöyle anlatır.
1: Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir günkü gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydün. Ümmetin göz bebeği göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne atlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız.

artık yolunu bilmiyor. Artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. İyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk, ne doğru. Ne iyilik, ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırda aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar? Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt hüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvade yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayıszade Osmanlar. Nat'ını Galip yazsın, Mevlid'ini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey

0: Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında sakla aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davut okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.
1: Dünya üzerinde insanlar arasında hüküm süren bir adalet gözünüze çarparsa, insanların kalplerini birbirine bağlayan bir rahmet ve şefkat varsa, veyahut bir cemaatte zenginler şefkatle muamele ederek yoksulların yardımına koşuyor, kuvvetliler mazlumları koruyorsa, sıhhatte olanlar biçarelere imdad ediyor, servet sahipleri öksüzleri gözetip dulları doyuruyorsa, tereddütsüz bilmiş olun ki bu faziletler daima peygamberlerden ve onların izinden gidenlerden intikal etmiştir. Asıl fazilet odur ki düşman bile onu tasdik ve itirafa mecbur kala. Peygamber Efendimizin fazilet ve dirayeti kendisine inanmayanlarca bile tasdik edilmiştir.
0: Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müstesna sireti, muhtelif işlerin her birine ayrı ayrı cevap verecek ahlaki mükemmelliği kendinde toplamıştır. Çeşitli ahvalde bulunan insanların hayatlarının bütün safhalarında onlara rehber ve mürşit olacak tercüme-i hal yalnız onun siretidir. O yeryüzündeki bütün insanların eğitiminin esas noktasını teşkil eder. O nur arayanların yoluna nur serper. Onun hidayeti doğru yolu arayan herkese aydınlatıcı ve şaşırtmaz bir ışıktır. O bütün beşerin yegane mürşididir. Onun irşat halkası insanlığın bütün tabakalarından her taifeyi toplayan bir külliye halindeydi. Bütün milletler lisanlarının, renklerinin ve sınıflarının farklılığına, içtimai durum ve kültürlerinin çeşitliliğine rağmen orada toplanıp birleşiyordu. Herhangi bir insanı oraya almaktan men eden hiçbir kayıt mevcut değildi. Orası sadece bir kavme mahsus olmayıp insanı sırf insan olmak hususiyetiyle ele alan bir ilim ve irfan ziyafeti gibiydi. Zayıfla güçlünün birbirinden farkı yoktu.

0: Şair Kemal Edip Kürkçüoğlu, burada sayılan ve sayılamayan tüm güzellikleri kendinde cem eden Allah Resulü'nün sünnetinden uzakta kalan gafil müminleri şu beytiyle ne güzel irşat ve ikaz ediyor.
1: İltifatından uzak düşmesi eyvah, eyvah! İki dünyada yeter gafile hüsran olarak.
0: Eyvah, eyvah! Peygamber Efendimizin iltifatından uzak düşmesi gafil bir insana elbette hüsran olarak yeter.
1: Rabbimiz bizleri ona muhabbetle bağlanan layık bir ümmet eylesin. Zira o zeminine dahi erişilmez bir merhamet ve şefkat ufkuydu.
0: Hadis-i Kutsi'de Allah Celle Celaluhu buyurur: biz insanın sırrıyız. İnsan da bizim sırrımızdır. Bu sır yalnız Muhammedi hakikatle çözülebilir. Onda ne kadar fani olabilirsek bu hakikat o kadar ortaya çıkar. İnsan bu kainatın yaratılış hikmetini bulamazsa bu kainat onu yutar.
1: Bilmeliyiz ki bilhassa şu günlerde onun ruhaniyetine ne kadar çok muhtacız. Şairin "Kum ya Seyyidel Vera katkametil kıyame" yani "Kalk ey alemlerin efendisi, kıyamet kopmaktadır" diyerek ifade ettiği çalkantılı bir zaman içindeyiz. Salavatlarımız yani onunla selamlaşmamız ve ona olan muhabbetimiz bizler için ne büyük bir teselli menbaıdır. İnce ruhlu zarif müminler Resulullah'ın hakikatine yaklaşabilmek için onun ruhaniyeti etrafında pervane olup yolunda fani olmayı dünyanın en büyük nimeti sayarak ilahi lezzetlere garg olmuşlardır.
0: Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'i bizler için bir rahmet ve bereket vesilesi kılarak hakikati Muhammediye'den hisse alabilmeyi nasip buyur.

0: Muhabbetin cevheri ve menbaı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati uzmasına nail eyle. Amin.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار وأس

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا ذا

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Mucip sensin. Sensin mucip ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, konumuz ihtilaf ahlakıydı. Allah inşallah bu sefer bana yardım eder de bu konuyu bugün bitirmiş olurum. Çünkü inşallah haftaya sizlere eleştiri ahlakını anlatmayı planlamıştım. Arkasından münazara ahlakını. Öylelikle bu faslı bitireceğiz Allah nasip ederse. Bugün biraz daha sahabi efendilerimizin üzerinden bu meseleyi anlamaya çalışacağız. En güzel örneklerden İhtilaf ahlakı dersleri diye de bir üst başlığımız var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz en güzel örnek. Onun mübarek ellerinde yetişenler de en güzel örnekler. Çünkü Peygamberimizin usvetun hasene olma özelliği sahabe üzerinden tezahür ediyor. Birçok biz Kur'an'ın istediği, görmek arzuladığı o ideal kulluk çizgisini Efendimizin yetiştirdiği talebeler üzerinden görüyor ve anlıyoruz. Dolayısıyla biz hangi sahabi Efendimizin hayatını anlamaya çalışırsak çalışalım, tarihi bir şahsiyet ötesinden biriyle münasebet kurduğumuzu unutmamamız gerekir. Tarihi bir şahsiyet, tarihte yaşamış, miladi 6. asırda, 7. asırda her neyse, ama onun üzerinden ideal kulluk çizgisi oturmuş. Onun üzerinden belli hakikatler nihai çizgiye doğru yürümüş. Ve Kur'an onların üzerine nazil olmuş. İyilikleri tasdik görmüş. Yanlışları ikaz görmüş. Canlı bir biçimde vahye muhatap oldukları için Cebrail'in ayak seslerine şahit olmuşlar. Onun için o coğrafyada yaşamak, nasıl bir şey söylesem ki tam yerine oturur, ha şöyle bir yürek ister adamda. Yani böyle bir yüreği olmayan adam o coğrafyada yaşayamaz. Neden biz değil de onlar sorusunun da aslında bir cevabıdır bu. Allah imanlarımızın derecesini çok iyi bildiği için nimet külfet dengesi dengeli bir biçimde yürüdüğünden dolayı onlara verilen nimetin karşılığını o coğrafyada, o yaşadıkları zeminde onlardan istediği için onlar o işin taliplileri oldular. Daha doğrusu Allah tarafından görevlendirilen bir nesil oldular. Biz ise mahrum olduk. Biz sadece şimdi onlardan ilham almaya çalışanlardan olduk. Keşke demek yok. bizim kitabımızda hele hele Allah'ın yaratılışına ait bazı şeylere, mesela bazen duyuyorum gençlerden, çocuklardan, ihtiyarlar da söylüyor, sadece gençlere de hapsetmek doğru olmaz. Keşke kız olsaydım, keşke erkek olsaydım, keşke şöyle olsaydım. Ne olacaktı öyle olduğun zaman? Sen çok farklı biri mi olacaktın? Bu konuda hiçbir şey bize sorulmadı. Ne milliyetimiz, ne ırkımız, ne kavmiyetimiz, ne yaşayacağımız coğrafya, ne cinsiyetimiz, hiçbiri bize sorulmadı. Bize sorulmayan şeyler için keşke demek yok. Dolayısıyla biz o miladi 6. ve 7. asır için de yüreğimizde özlem de duysak, keşke diyerek bakmayız ona, bilakis oradan ilham alarak bugünün dünyasını bir yönüyle ihya ve inşa etme adına gayret içerisinde oluruz. Mevla hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Sahabenin ihtilafı mevzusu geniş bir konu. İki tane şok cümle vereyim böyle işin başında. Ondan sonra onların üzerinde biraz konuşacağız. Sahabe ne kadar meselede ittifak etmişlerse en az o kadar bir meselede de ihtilaf etmişlerdir. Cümleyi bir daha söylüyorum. Sahabe ne kadar meselede ittifak etmişlerse en az o kadar bir meselede de ihtilaf etmişlerdir. Bu cümlenin arkasından şöyle bir cümle gelmeli. Sahabenin ihtilaf ettikleri meselelerin büyük bir kısmı tefrikanın sebebi olmamıştır. İkinci cümleyi de bir daha tekrar ediyorum. Sahabenin ihtilaf ettikleri meselelerin büyük bir kısmı tefrikanın sebebi olmamıştır. Peki bu cümleden şöyle bir çıkarımda bulunmamız gerekmez mi? Bir kısmı tefrikanın sebebi olmamıştır dediğimiz zaman bir kısmı da tefrikanın sebebi olmuştur diyor muyuz? Ne yazık ki diyoruz. Yani siz defaatle benden burada bu meseleleri dinlediniz. Bunları yeri geldikçe de anlatıyoruz. Anlatmak da zorundayız. Çünkü şu anda bu işin doğrusunu anlatmadığınız zaman bilgiye erişim çok kolay olduğu için birileri buna farklı anlamlar yüklüyor ve onun üzerinden kendi bugünkü bulunduğu konuma delil olabilecek şeyler üretiyor. Dolayısıyla bu işin aslı neyse aslına sadık kalarak, kaynaklara sadık kalarak bizler de anlamak zorundayız. Sahabenin ihtilaflarının tefrikaya dönüştüğü tarih Hazreti Osman'ın şehit olduğu andan başlar. Zaten onun şehadeti en büyük tefrikadır aslında. Onunla birlikte artık İslam dünyasında o gün yaşayan insanlar içerisinde sorunlar bir türlü bitmedi. Çünkü Hazreti Osman'ın dönemiyle beraber ve onun şehadetiyle beraber fitne kapısı Huzeyfetül Yemani'nin ifadesiyle açılmadı, kırıldı. Kırıldığı için o günden sonra da artık o süreç devam edip geldi bugüne kadar. Ve biz bir Cemel gördük ki kardeş kavgasına şahit olduk Cemel'de. Bir Sıffın gördük, imamet ile saltanat kavgasına şahit olduk. Bir Nehveran gördük, ilim ile cehalet kavgasına şahit olduk. Bir Kerbela gördük, saltanat ile imamet savaşına bir kez daha Kerbela meydanında şahit olduk. Bir Harre olayları gördük, menfi cepheden baktığınız zaman bir ganimet kavgasına şahit olduk. Bütün bunlar aslında İhtilafların ahlakına ait bazı meselelerin tam anlamıyla gözetilmemesinden kaynaklanan arızalardan ortaya çıkmıştı ve o süreç artık başka bir sürece doğru dönmüş. Tefrika dediğimiz o hastalık, o sıkıntı ne yazık ki İslam dünyasının içerisinde yayılmış olmuştu. Şimdi biz bu kadar geniş bir meseleyi bu dersin hepsinde incelemeye, anlamaya çalışacağız. Ben öncelikle size sahabe ekseninde, madem sahabenin üzerinden ihtilaf ahlakının derslerini göreceğiz, çok görürüz. İnanın ki çok görürüz. Ancak şöyle

bir çerçeve çizerek yürüyelim ki anlayabilelim. Göreceğimiz 8 tane önemli dersi sizinle paylaşmak istiyorum. Sahabenin ihtilaf ahlakı adına bize öğreteceği 8 ders bunlar. Nedir bunlar? Birincisi, ihtilaf beşer olmanın en belirgin vasfıdır. İki, ihtilaf engellenemeyecek bir durumdur. İkincisini bir daha söylüyorum. Tekrardan döneceğim zaten. İhtilaf engellenemeyecek bir durumdur. Üçüncüsü, ihtilaf hakikate sadakatin bir tecellisidir. İhtilaf hakikate sadakatin bir tecellisidir. Dördüncüsü, ihtilaf nasları farklı anlamanın ve okumanın bir neticesidir. Beşincisi ihtilaf, farklılık, tefrika, ayrılıktır. Bunu böyle zihninize silinmez harflerle yazın. Bu özellikle beşinci maddeyi. İhtilaf, farklılık, tefrika, ayrılıktır. Altıncısı ihtilaf, kesinlikle zafiyete dönüştürülmemesi gereken bir alandır. Yedincisi ihtilaf, düşmanlara fırsat verecek bir duruma kapı açmaması gereken bir haldir. Sekizincisi ihtilaf, yanlış bir şekilde yapılmış ise sonucu ne olursa olsun dönülmesi gereken bir iştir. Bakın, rehber sahabe olunca mesele hissiyatla sadece yürümüyor. Biz zannediyoruz ki bazı şeylerde hamaset, hissiyat olursa iş ne de olsa yürüyecek. İnsanlar da yankı bulacak. Bir şekliyle söyleyeceğimizi söyleyeceğiz. Ama böyle bir şey değil. Çünkü biz beşer içerisinden çıkmış, beşere de örnek olmuş bir nesilden bahsediyoruz. Öyle olduğu için makul çizgi neyse odur aslında sahabenin üzerinden göreceğimiz çizgi. Konumuz ihtilaf olduğu için şimdi biz o dersleri almaya çalışıyoruz. 8 tane ana ders bugün bu mesele hakkında onlardan öğreneceğimiz şeyler. Birincisi neydi? İhtilaf beşer olmanın en belirgin vasfıdır. Beşerse eğer muhatabımız, Kur'an beşeri anlatıyor, insanı anlatıyor. Bakıyorsunuz zafiyetleriyle Kur'an'da insan var, kabiliyetleriyle insan var. İki çizgiyi de yaratan yarattığını bildiği için bunları tam anlamıyla ortaya koyduğundan dolayı orada bize bu işin nasıl olması gerektiği konusunda da çok önemli ilahi mesajlar çerçevesinde mesajlar veriliyor. Hal böyle olunca biz Kur'an'dan insan kimliğini öğrendiğimiz zaman bu işin olması gereken noktasında görüyoruz. Zaten bir Kur'an cemaati olan sahabe de bunu yansıtıyor. Şimdi beşer olmanın en belirgin vasfıysa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gözetiminde olsalar, başta söylediğim gibi Kur'an'ın canlı tanığı da olsalar, peygamber evinde de olsalar insansa eğer birbirleriyle ihtilaf ederler. Peki bu ihtilaflar hep böyle koca koca ilmi meseleler, siyasi meseleler, iktisadi meselelerden mi olur? Yoksa çok basit meselelerden de mi olur mu? İnanın çok basit meselelerden de olur. Bir örnek vereceğim size. Şimdi duysanız ki sevdiğiniz bir hoca, ben hoca olmadığım için kendimi oraya sokmuyorum. Sevdiğiniz bir alim, sevdiğiniz ve değer verdiğiniz toplumun önündeki birisi bir miras münakaşasından dolayı kardeşleriyle ya da akrabalarıyla mahkemelik olmuş. Allah aşkına ne düşünürsünüz? Şöyle bir şey düşünürüz. Hemen ben sizin aklınızda olanı söyleyeyim. Koca adam düşmüş dünyalık malın peşine. Böyle işte olur mu diye belki de o insanın hak arama mücadelesini kınayabiliriz ve kınıyoruz da duyduğumuz zaman bu konuda başka şeyler söylüyoruz. Onları siz de biliyorsunuz. Şimdi bu bilginin ışığında gelin sizi bir yere götüreyim. Sahabe dediğimiz zaman en üstte olan isim hiç tartışmasız Hazreti Ebubekir'dir. Onun
ümmet içerisindeki değerini, sahabe içerisindeki

0: Değerini saatlerce konuşuruz. Siz bildiğiniz için oralara girmeyelim. Ama bir tane nebevi beyan bizim bugünkü azığımız olsun. Ümmetin kıyamete kadar elde edeceği sevabı bir kefeye, Ebu Bekir'in elde ettiği sevabı başka bir kefeye koysanız, Ebu Bekir'in kefesi ağır gelecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. Diğer tarafta Hazreti Ebu Bekir ile beraber ihtilaf yaşayan sahabi ise Rebia İbni Kab El Eslemi. Allah Resulüne aşık bir delikanlı. Gerçekten farklı bir hali var. Sevda dediğiniz zaman, aşk dediğiniz zaman, peygamber sevgisi dediğiniz zaman üstlere yazabileceğiniz bir isim. Bir örnek vereyim onun sevdasıyla alakalı. Bir gece kendi kendine karar vermiş. Allah Resulü'nün hücre-i saadetinin önünde bekleyeceğim. Ona bu gece ben hizmet edeceğim. Bekliyor uyku uyumadan elinde su bekliyor ki Efendimiz hücre-i saadetten çıksın. Çıkıyor Efendimiz koşuyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir sultan değil, hizmetçileri yok öyle ona su veren. Kendi işini kendi yapar. Bunun da sünnet olduğunu söyler bize. Bırakmaz orada Rebia ona hizmet etsin. Ama ısrar eder. Ya Resulallah ne olur bu şereften beni mahrum etmedir. Efendimiz müsaade eder. İştiyakla, sevgiyle, sevdayla bunu ortaya koyunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada şöyle bir söz söyler. Rebia, dile benden ne dilersen senin için Allah'a dua edeyim. İki rivayet var. Birisi peygamberden böyle bir karşılık görmüş. Ne desem acaba? O anda demiyor. Düşüneyim ya Resulallah diyor. Ama benim tercihim ikincisidir. Anında ya Resulallah dua et cennette seninle beraber olayım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sadece talebin bu mu Rebia diyor. Evet diyor. O zaman duadan önce bir cümle söyleniyor ki o cümle direkt bize söylenen bir cümle. Ben dua edeceğim. Sen de secdelerinle bana yardımcı ol. O duanın kabulü için sen de adım at diyor. Ve eller açılıyor Rebia İbni Kab'a orada dua ediliyor. O Rebia bundan 3 sene önce yanlış hatırlamıyorsam sahabenin rehberiyeti diye bir ders yapmıştık. O derste uzun uzun anlattığım için burada fazla girmeyeceğim ama o derse havale edeyim. Şimdi bana kızmazsınız değil mi? 3 sene önceki dersi nerede hatırlayacağız diye. Hatırlayın işte. Hatırlamanız için söylüyorum. Talebelerim bana kızmazsa söylemeyeceğim dedim ama söyleyeceğim artık. Dün derste dedim ki dün akşamki namazda siz yalnız kıldıysanız yoksa bir cemaatle kıldıysanız namazda hangi süreleri okuduğunuzu hatırlayanınız var mı? Hiçbir cevap yok. Yok biz böyle namaz kılıyoruz. Bu sadece bizim talebelere has bir şey değil. Halimiz böyle. Kıldığımız namazda okuduğumuz sürelere bile hatırımızda yok. Zihin bizim iflas etmiş. Bir şekliyle başka şeyler zihin dünyamızı meşgul ettiği için ama onlara moral olsun diye bir şey de söyledim. Hazreti Ebu Hureyre de soruyor sahabeye. Diyor siz beni çok rivayet etmekle suçluyorsunuz. Hadi gelin bir test edelim. Düneyin akşam namazında Resulullah'ın arkasında hepiniz var mıydınız? Vardık. Ne okudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Cevap yok. Bir cevap Ebu Hureyre'den geliyor. İşte okuduğunu bilen Ebu Hureyre oluyor. Bize yol gösteriyor Ebu Hureyre. O nübüvvet medresesinin o güzel ismi Allah ondan ebeden razı olsun. Ne yaptığını, ne ettiğini, ne okuduğunu bilirsen işte o hafızayı Allah nübüvvet mektebinin hizmetine veriyor. Onun için havale edeyim siz oradan biraz detaylı bakın. Evlenmesini teklif ediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam birkaç kez. Sonra evleniyor. O evlilik hikayesi de çok güzeldir. Aradan bir müddet geçince Medine'ye birisi savaşsız hediye yoluyla bir bahçe bahşediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o bahçeyi tam yarıya bölmüş. Yarısı Hazreti Ebu Bekir'in, yarısı Rebia İbni Kab'ın. İmtihan bu ya. Tam yarıdan bölündüğü yerde orta bir yerde bir hurma ağacı var. İki ortak gidiyorlar arsalarının, o tarlalarının yerini tespit edecekler. İhtilaf çıkıyor aralarında. Hazreti Ebu Bekir ağaç benim diyor. Rebia İbni Kab el-Eslemi ağaç benim diyor. Ve bir ağaç üzerine orada bir tartışma çıkıyor. Bakın, sıradan bir insandan bahsetmiyorum size. Hayal de değil, olan, olması muhtemel olan bir hadiseden bahsediyorum. Ve tartışma biraz uzuyor. Hazreti Ebu Bekir sinirleniyor. Orada çok ağır bir söz söylüyor. O sözü işitince Rebia'nın biraz morali bozuluyor. Hemen Hazreti Ebu Bekir de ben ne yaptım diyerek pişman oluyor. Büyüklerde büyüklük alameti budur zaten. Yanlış yaparlar ama yanlışlarını savunmazlar. Küçükler yanlışlarını savunurlar. Büyüklerdeki büyüklük alameti anında o hatadan dönmeleridir. Ne olur Rebia diyor, seni kırdım. Sana söylenmemesi gereken bir sözü söyledim. Ne olur diyor. Aynı sözü sen de bana söyle, ödeşelim. En azından sözle kısas olsun diyor. Rebia İbni Kab diyor ki ben nasıl söylerim? O da pişman oluyor. Ben diyor seni kızdırdım. Kızdırdığım için sen söyledin. O anda o da geri adım atıyor. Ama bu sefer tartışma o sözü söylersin söylemesin noktasına geliyor. Bu da uzuyor. Hazreti Ebu Bekir bu sefer diyor ki gideceğim seni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet edeceğim. Sen sözü söylemediğin için ben şu anda sıkıntıdayım diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e doğru yürüyor. Rebia İbni Kab da onun arkasından. O anda Eslem kabilesinden tanıdıkları Rebia'nın etrafını sarıyorlar. Rebia diyorlar, sana bak kötü söz söyledi. Hakkın olan ağacı da elinden almak istedi. Biz de gelelim seninle beraber peygamberin huzurunda senin lehine şahitlik yapalım. Rebia diyor, siz ne diyorsunuz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın en çok sevdiği sahabisini ben kızdırdım. Şimdi bir de ailemden birilerini peygamberin huzuruna götüreyim. Peygamberin de mi gadabını kendi üzerime alayım? Hayır diyor, yalnız başına gidiyor. Hazreti Ebu Bekir peygamberin huzurunda, arkasından Rebia İbni Kab da içeriye giriyor. Hazreti Ebu Bekir olanları anlatıyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular.

0: ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni Muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Adilsin ki, adil sensin ki, ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzenle ölçü seninle tamam olur. Kalp ebedi ahenkten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
5: Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada bir hakim sıfatıyla meseleye bakacak. Ne olur dikkat buyurun. Ah şu söylediklerimizi bir hayatın içerisine taşıyabilsek. Söylüyoruz, konuşuyoruz, iyi hoş da hayata intikal etmiyor bunlar. Benim adamım, benim dostum, benim arkadaşım Ebu Bekir peygamberden sonra bir numara adam. Ama bakın hakim sıfatıyla Resulullah'ın tavrına bakın. Hazreti Ebu Bekir'i dinledikten sonra dönüyor Rebiya İbni Kabe Efendimiz. Sen de bir anlat bakalım. Onun dediği gibi mi? Rebiya'nın sözü vallahi ya Resulallah aynen dediği gibi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hüküm veriyor. Ağacın kökü kimin tarafındaysa ağaç onundur. Kimin tarafında? Rebiya İbni Kab'ın tarafında. O anda Hazreti Ebu Bekir ya Resulallah peki nasıl olacak? Nasıl ödeşeceğiz? Rebiya İbni Kab'a söyledim. O bana söylemedi aynı sözü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rebiya İbni Kab'a dönüp diyor ki iyi yaptın söylemedin Ebu Bekir'e. Ama sen onun için Allah onu affetsin. Allah onu affetsin diye dua et. Ben öyle dua ederken diyor bir de baktım ki Hazreti Ebu Bekir duvara dönmüş gözyaşları içerisinde ağlıyor. Hicri 63'te vefat edecek dikkat buyurun. Rebiya İbni Kab el-Eslemi o günden 50 yıl sonraya kadar yaşayacak, ömrü sürecek. Hazreti Ebu Bekir'in ona söylediği o ağır sözü bize söylemeyecek. O onunla sır olarak gidecek. Bilmem ihtilaf adına bu örnek beşeriyetlerin izharı noktasında bize bir şey söyler mi? Çok şeyler söylediği kanaatindeyim ben. Daha da belki farklı şeyler de yapılabilir ama hepsini tamamlayacağımız için ben biraz hızlı geçeceğim. İkincisi ihtilaf engellenmeyecek bir durumdur. Allah bize akıl vermiş. Akıl öyle bir şey ki herkes aynı pencereden bakamaz. Baksa zaten zenginlik olmaz. Bir mesele gelecek. Siz başka bir şey söyleyeceksiniz. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ama ben ne zaman ki dayatsam hayır. Herkes benimle aynı fikri paylaşacak. Benimle aynı düşünecek dersem orada bir İslam cemaatinden bahsedemeyiz. Onun için müspet ihtilafın reddi geçen dersi hatırlayın nasıl cinayetlere sebebiyet veriyordu. Kardeşliği öldürüyor, gelişmeyi engelliyor, tefrikayı arttırıyor, tekfiri yaygınlaştırıyor. Neler neler onunla alakalı da 5 maddeyi size verdim. Şimdi burada da yine bir örnek vereceğim. Örneği de yine farklı bir isim üzerinden vereceğim. Şimdi biz sahabenin ihtilafı dediğimiz zaman Ayşe anamızla Hazreti Ali aklımıza gelir. Ona ait bir şeyler söyleyeceğim şimdi. Hazreti Ali ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir aklımıza gelir. Hazreti Ayşe ile ashabın diğerleri arasında özellikle mesela Abdullah İbni Ömer, Ebu Hureyre bunlar arasındaki ihtilaflar aklımıza gelir ki İmam Zerkeşi'nin müstakil bir kitabı var. Hazreti Ayşe'nin sahabeye yönelttiği tenkitler ismiyle de Türkçe'ye tercüme edildi. El İcabe orijinal ismi böyle bir kitapta Hazreti Ayşe anamızın sahabe ile özellikle bazı meselelerdeki ihtilaflarını nazarımıza veriyor. Sayarız başka isimler de ama hiç aklımıza Hazreti

Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'in birbirlerine ihtilaf ettiklerine dair bilgiler gelmez. Ama bakın öyle ihtilafları var, öyle ihtilafları var ki böyle insan durup o mesele üzerinde düşününce bunların nasıl bu meseleleri konuşabildiğini, hele hele peygamber huzurunda konuşabildiğini, hele hele ayetler bu meseleler üzerinde nazil olmuş, bu çerçeveden konuşabildiğini düşündüğünüz zaman inanın sadece durup bakıyorsunuz. Bir örnek vereceğim onunla alakalı. Bukhari'de, Tirmizi'de onlarca hadis kitabında geçen bir rivayet. Temim oğullarından bir heyet geliyor Medine'ye. Heyet birkaç gün kalıyor. Müslüman olduklarını ikrar ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara bir tane lider, emir seçecek. Peygamberimizin huzurunda Ebu Bekir bu tarafta radıyallahu an, Ömer bu tarafta radıyallahu an konuşuyorlar. Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü aleyhissalatü vesselama diyor ki ya Resulallah, beni dinlersen KK İbni Mabed'i seç onlara emir olarak. Hemen itiraz geliyor Hazreti Ömer'den. Ya Resulallah, o olmaz diyor. Beni dinlersen Akra İbni Habis'i seç. Bir anda Hazreti Ebu Bekir gadaplanıyor. Biz zannediyoruz ki gadap damarı yoktur Hazreti Ebu Bekir'de. Öyle bir damar vardır ki bazen Ömer'i bile gölgede bırakır. Ona ait de bir şey söyleyeceğim birazdan. O anda sinirleniyor Hazreti Ebu Bekir ve şunu söylüyor. Senin işin gücün bana muhalefet etmek. Ben bunu dedim diye sen o başka ismi söyledin. Ben bir şey söylemeseydim sen isim teklif etmeyecektin diyerek orada bir tartışma oluşur aralarında. Kimin huzurunda? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda. Nerede? Mescid-i Nebevi'de. Ve bu tartışma büyür, büyür, büyür, sesler yükselir. Allah Resulü de şöyle sadece onları izliyor. Hucurat suresinin birinci ayetinin bunlar hakkında indiği söylenir. Başka sebebi nüzuller de var ama bu hadise hakkında Bukhari'de de, Tirmizi'de de, başka hadislerde de var. Ey iman edenler, Allah ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah semidir, konuştuklarınızı işitendir, alimdir, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Ayet inince ikisinin de başından kaynar sular dökülmüş gibi oluyor. Ve anında sözlerini geri alıyorlar. Şöyle bir ayrıntı var sebeb-i nüzul kitaplarında. Bu ayet indiği günden sonra Hazreti Ömer ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuşsa Efendimiz 2-3 kez Ömer'in dediklerini tekrar ettirirdi. Neden? Çünkü sessiz konuşurdu. Ayeti üzerine aldı, bu manada önlemini aldı ve böyle bir tavır ortaya çıktı. Ama o gün hali böyle, engellenmeyecek bir durum ya ihtilaf. O anda görüşünü, düşüncesini bu şekliyle ifade ediyor. Buradan da bence İhtilaf ahlakına ait çok mühim mesajlar almamız lazım. Üçüncüsü, ihtilaf hakikate, sadakatin bir tecellisidir. Hak bildiği adına ortaya atılmış bir adımdır. Hatırlayın ihtilaf ahlakının ilkelerini. Birinci maddemiz neydi? Selim bir niyetle olması. İkincisi, derin bir ilme dayanması. Şimdi bu ikisi varsa hakikat vardır ortada. Peki hakikati ortaya koymak için kardeşim, babam, amcam, ehli beyt, yakınlarım, şu bu hiçbir engel olabilir mi? Asla. Bir örnek mi? En güzel örnek burada verilecek örnek. Biraz netameli de bir konudur ama buranın en güzel örneği odur. Fedek arazileri mevzusudur. Ne yazık ki bu mesele yanlış bir bakış açısına kurban edildiği için hem Hazreti Ebu Bekir'in hakkına hem de karşı tarafta olan Hazreti Fatma'nın hakkına ne yazık ki giriliyor ve haklar ihlal ediliyor. Bazen Ehli Beyt'in hukukunu savunalım diye Hazreti Ebu Bekir gibi bir kametin hukukuna dil uzatıyoruz. Bazen Hazreti Ebu Bekir'in hakkını savunalım diye Ehli Beyt'in hukukunu görmezden geliyoruz. Ama meseleyi tarafgirlikle değil, taassupla değil, ilmi ve hakikate bağlı olarak değerlendirdiğiniz zaman
Hazreti Ebu Bekir'in tavrı asla Ehli Beyti hak ettiği bir maldan mahrum bırakmak değildir. Hazreti Fatma'nın tavrı ise asla bir malı elde etme çabası değildir. Ya nedir? İkisinin gayreti de hakikatin tecellisidir. Sadece Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Fatma'ya söylediği birkaç cümle var. O cümleden bir miktarını size okuyacağım. Diyor ki bakın Hazreti Ebu Bekir. Ey Allah Resulü'nün biricik hatırası. Vallahi amacım ne seni üzmek ne seni zor durumda bırakmaktır. Nefsim kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki garabeti Resulullah'a sıla-i rahim yani Allah Resulü'nün yakınlarına gösterilecek ilgi yakınlık kendi öz akrabalarıma yapacağım sıla-i rahimden daha önceliklidir. Eğer ben babandan biz peygamberler topluluğu ilim dışında bir miras bırakmayız bıraktığımız sadece sadakadır sözünü duymasaydım asla senin elinden fedeki almazdım. Ama bu sözü duymama rağmen gereğini yapmazsam Allah katında mesul olurum. Sizin tüm ihtiyaçlarınız bizim üzerimizedir diyor. Söz anlaşılıyor değil mi? Ve Hazreti Ebu Bekir'in oradaki tavrının sebebi de anlaşılıyor. Dolayısıyla ihtilaf meselesi ortaya çıktığı zaman hakikate sadakat noktasında meseleleri farklı anlamaktan kaynaklanan bazı problemler olabilir. Burada önemli olan kimin hakikate yakın olmasından ziyade gerçekten selim bir niyetle amacın sadece hakikati ortaya koymak olsun. İşte biz sahabeden bunu da öğreniyoruz. Şimdi bu meseleyi destekleyecek dördüncü derse gelelim. İhtilaf nasları farklı anlamanın ve okumanın bir neticesidir. Nas nedir? Kur'an ve sünnettir. Şimdi biz bizzat duymuyoruz. Mecburen okuyoruz. Ama o gün bizzat duyanlar vardı. İşitmelerine rağmen nasları farklı anlayanlar oluyor muydu? Oluyordu. Allah onların farklı anlamalarını sonraki ümmete rahmete bir vesile olsun diye öyle yapıyordu. Bugün mezheplerin oluşumuna bakın o farklılığı göreceksiniz. Birilerine göre mezhep tefrika. Mezhebe tefrika diyenin kendisi tefrikadır. Mezhep rahmettir aslında. Niçin tefrika olsun? Dört tane sınıftır. Dört tane yol gösterir. Ana yola paralel arz eder. Ana caddede bizi tutar. Darusselam'a götürür. Dolayısıyla mezhep meselesi ihtilafların bir ürünü değil. İhtiyaçların bir karşılığıdır. Dolayısıyla buradaki o bilgi de nasların farklı anlaşılmasının, farklı okunmasının ne anlama geldiği konusunda bize ipuçları verir. Bu konuda size iki tane örnek vereceğim ki mesele iyice anlaşılsın. Bildiğiniz örnekler. Hendek gazvesinin arkasından yine Buhari'den, Müslim'den aktarıyorum. Orada aktaran Abdullah İbni Ömer'dir ama başka kaynaklarda da var. Efendimiz geliyor Hendek gazvesinde ahsap orduları darma duman olmuş çok farklı bir hava var Medine'de. Efendimiz günlerdir savaş meydanında yorulmuş zırhını çıkarıyor kılıcını yıkıyor istirahat gibi bir amacı var. O anda Cebrail aleyhisselam peygamber hücresinde ve söz şöyle Cebrail'in lisanında. Ya Resulallah siz kılıçlarınızı bıraktınız mı? Biz melekler ordusu kılıçlarımızı bırakmadık ve sefere doğru gidiyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biliyor nereye olduğunu ama bir kez daha nereye diye soruyor Kurayza oğulları mahallesine. Ve hemen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle bir söz orada söylüyor. Hiç kimse Kurayza oğulları yurduna varmadan önce ikindi namazı kılmayacak. Sözde anlaşılmayan bir şey var mı? Yok, gayet açık bir söz. Hiç kimse Kurayza oğulları yurduna yani mahallesine varmadan ikindi namazını kılmayacak. Sahabe bu sözü işitiyor anında hazırlıklara girişiyor. Kurayza oğullarının yurduna gidilecek mahallesine ama sahabe iki kısma ayrılıyor. Bir kısmı diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözden maksadı acele gitmemizdir. Eğer yolda biz fırsat bulursak bir yerde tutar namazımızı kılarız.

Bir kısmı da diyor ki hayır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki Kurayza oğulları mahallesine varmadan ikindiyi kılmayın. Dolayısıyla biz oraya gideriz, orada kılarız. Ve bir kısmı öyle yaptı, bir kısmı öyle yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem de o iki kısımdan bazı sahabi efendilerimizi dinledi. Sen de isabet kaydetmişsin, sen de isabet kaydetmişsin dedi. İkisini de tebessümle karşıladı. Dolayısıyla burada böyle bir imkanın var olduğuna dair sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir alan açtı. O gün sahabenin önüne, onların üzerinden de bu ümmete bir rahmet kapısı olarak böyle bir imkanın varlığından bizi haberdar etti. Bu manada ihtilaf rahmet miymiş, zahmet miymiş Allah aşkına? Bir başka örnek vereyim size. Ebu Said el-Hudri, Ebu Davud'da, Nesai'de ve başka hadis kitaplarında naklediyor. İki kişi diyor, isim vermeden, Ebu Said el-Hudri Medine dışına bir sefere çıktılar. Orada o yolculuk anında bir yere geliyorlar, su bulamıyorlar. Namaz vakti giriyor. Teyemmüm ederek namazlarını eda etme noktasına karar veriyorlar. İkisi de teyemmüm ediyor, namazlarını eda ediyorlar. Biraz yürüyorlar. Daha kıldıkları namazın vakti çıkmadan su görüyorlar. İki sahabi efendimiz orada birbirleriyle ihtilaf ediyor. Biri diyor ki vakit çıkmadığı için biz tekrardan abdest alıp namazlarımızı iade etmemiz, yeniden kılmamız lazım. Öteki sahabi efendimize diyor ki hayır, biz kıldık namazlarımızı, bizim üzerimizden farziyet kalktı. İkisi de aralarında bu ihtilaf derinleşince biri dediği gibi, diğeri de dediği gibi amel ediyor. Yani biri namazlarını iade ediyor, diğeri ise teyemmüm ile namazlarını kılmış bir biçimde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna geliyorlar. Anlatıyorlar başlarından geçenleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onları dinliyor. Teyemmüm ile namazını kılıp iade etmeyene diyor ki sen sünnete ittiba ettin. Teyemmüm ile kıldığın namaz sana yeter. Dönüp namazını iade edene de diyor ki sana iki kere sevap vardır. Var mı bir problem Allah Resulü'nün dünyasında? Yok. O ihtilafın var olmasına adına peygamber tarafından atılmış adımlar bunlar. İşte bugün İslam düşüncesi bu kadar bereketli, bu kadar zengin, meseleler karşısında çözüm üretmede bu kadar azametli, böyle olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın onlara açtığı o imkanın sonraki süreçte de kullanılmasıdır. Allah aşkına bir an düşünün. Bir an durun ve düşünün. Peygamberimizden hemen sonra Müslümanlar Yemen medeniyetiyle muhatap oluyorlar. Mısır gibi binlerce seneye yayılan bir medeniyete muhatap oluyorlar. Sasaniler gibi koca bir medeniyete muhatap oluyorlar. Bizans gibi Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu'nun o zamanki kalıntıları olan ve gerçekten de güçlü ve büyük bir medeniyet olan Bizans'a muhatap oluyorlar. Var mı acziyet sahabede ya da tabiinde? Hayır. Öyle bir arkalarında bir dağ var ki o İslam fıkhı dediğimiz İslam medeniyeti. İslam medeniyeti bir yönüyle fıkıh medeniyetidir. Yaslamışlar şöyle dağa arkalarını, konuşuyorlar. Ne geliyorsa karşılarına, nasıl sıkıntılar geliyorsa çözüm üretiyorlar. Ve bir şekliyle Kur'an'a ve sünnete dayanarak bu manada ortaya ümmetin önünü aydınlatacak şeyler koyuyorlar. Niye bu ümmet 14 asırdır canlılığını hiç yitirmedi? Bundan dolayı peygamber aleyhissalatü vesselam onlara kapıları kapatmadı ki, açtı sonuna kadar, usulünü söyledi, şartlarını söyledi, sizin dedi ve o manada onlara imkan verdi. İşte burada biz dördüncü madde olarak, dört değil mi? Dördüncü madde olarak nasların farklı okunmasından, farklı anlaşılmasından kaynaklanan bir ihtilaf dersi olduğunu da unutmamamız lazım. Beşincisi, İhtilaf farklılık, tefrika ayrılık. O kadar güzel ifade edilebilir ancak bu kadar kısa bir biçimde. İhtilafa ait şeyleri söyledim geçen ders. Şimdi tefrikaya ait birkaç şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de türevleriyle birlikte 77 tane tefrika kelimesi geçiyor.

Yakından alakadar olan madde bu. En'am suresi 159. ayet ve başka ayetler. Bütün bunların hepsi Kur'an'ın ifadesiyle tefrika. Demek ki ihtilaf başka bir şey, tefrika başka bir şey. Ama biz yakınlıklarını nasıl ortaya koyduk geçmiş derslerde? Eğer ihtilaf menfi ise, muteber olmayan ihtilafsa, caiz olmayan ihtilafsa o ihtilafın adı tefrikadır. Böyle bir yakın bağları var. O halde ne yapıp yapıp o ihtilafın tefrikaya dönüşmemesi adına o beş tane ihtilaf ahlakının ilkelerine yaslanması gerekir. Bir örnek vereyim ki anlaşılsın. Bu örneği de biraz bugünün dünyasında şu anki içinde bulunduğumuz halleri de zihninizde çağrıştırarak anlamaya çalışın. Hazreti Osman'la Abdullah İbni Mesud, Allah ikisinden de ebeden razı olsun, meseleleri anlama noktasında ciddi ihtilafları var aralarında. Mesela en büyük ihtilaflardan bir tanesi Hazreti Osman'ın hilafetinin 7. yıldan sonraki süreçte Mekke'de hac sırasında kendisi mukim olmamasına rağmen namazlarını kısaltarak, kasr ederek kılmasıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekkeliydi ama evi Mekke'de olmadığı için, orada da 15 günden az kalacağı için ne yaptı Efendimiz? Hac boyunca bütün 4 rekatlı namazlarını 2 rekat olarak kıldı. Aynısını Hazreti Ebubekir uyguladı. Aynısını Hazreti Ömer uyguladı. Aynısını Hazreti Osman ilk 6 yılında uyguladı. 7. yıla geldi, bir anda hayır dedi, namazlarımızı tam kılacağız. Bir ihtilaf ve ciddi bir ihtilaf ortaya çıktı. Abdullah İbni Mesud dedi ki sen peygamberin ve senden önceki iki halefin olan Ebubekir ile Ömer'in yapmadığı bir işi nasıl yaparsın? Ciddi bir biçimde onunla bu konuda tartıştı ve kendi bu manadaki görüşünü ona ikna ettirme adına gayret içerisinde oldu. Hazreti Osman'ın niye böyle yaptığına geleceğim ama şimdi sizi bir Mina'ya götürüyorum. Mina'dadır. İnsanlar ısrar ediyorlar. Sen geç namaz kıldır diye Abdullah İbni Mesud'u imamete geçiriyorlar. Şöyle dönüyor insanlara. İnsanlar diyor, biliyorsunuz halifemiz Osman ile aramızda namazların kasr mı tam mı kılınacağı yönünde bir ihtilaf var. Ben Allah Resulü'nün Ebu Bekir'in ve Ömer'in gibi kılınmasını söylüyorum ama Osman başka şeylere bağlı olarak tam kılınmasını söylüyor. Ben ona ihtilaf etmeme rağmen şu anda ümmetin arasına tefrika düşmesin diye namazı Osman'ın dediği gibi kıldırıyorum. Hay senin elini ayağını ben öpeyim. Ya bu nasıl bir ufuktur Allah aşkına? Bugün biz bundan mahrumuz işte. Söylediğin %100 hak da olabilir. Ama ne dedik? İhtilaf ahlakının 5. maddesini hiç unutmayın. Zaman ve zemin ona uygun olacak. Eğer o başka yerlere çekilecekse Abdullah İbni Mesud gibi davranmak tam da yiğit gibi davranmaktır. Tam kitabın ortasından konuşmaktır. Peki niye Hazreti Osman böyle davranıyor? Bakın kitaplarımızda epey görüş göreceksiniz. Ahmet bin Hanbel'e göre oradan evlenmiştir, mukim olmuştur, ondan dolayıdır. Başkaları başka şeyler söyler ama bir görüş var ki daha isabetlidir. Hazreti Osman bakıyor ki Azerbaycan'dan, İran'ın belli yerlerinden, Ermenistan coğrafyasından, Mısır'dan, Afrika'dan insanlar geliyor ve sadece hacdaki o olaya şahit olarak yerlerine dönüyorlar. Dönerlerken de namazın sürekli öyle kılınacağına zannederek bilgiyi götürüyorlar. Ve bu insanlar namaz konusunda yanlış bilgileri geldikleri yere götürmemeleri için Hazreti Osman böyle bir içtihatta bulunuyor. Bu bir içtihattır ve böyle bir içtihadı ortaya koyuyor. İsabet etmiştir, etmemiştir o ayrı bir mesele. Ama biz meselenin ihtilaf meselesine bakıyoruz. İhtilaf yönüne bakıyoruz. Bakın Hazreti Osman'a karşı Abdullah İbni Mesud'un ortaya koyduğu tavır sonuna kadar ihtilaf. Evet ihtilaf var ama tefrikaya asla meydan yok noktasında bir mesajdır. Gelin

Altıncı maddeye, bu madde de biraz öncekiyle alakadar. İhtilaf kesinlikle zafiyete dönüştürülmemesi gereken bir alandır. Önemli ve ihmal ettiğimiz bir husus. İhtilaf edebiliriz. Haklarımızı söyledik. Ya zaman ve zemin uymuyorsa, ya yaptığın o ihtilaf ümmeti içten içe kemirecek ve yıpratacak bir hale getirecekse, ya o ihtilaf daha farklı zararlar ortaya çıkaracaksa, işte orada dikkatli olacaksın. Asla ümmetin zafiyeti noktasında bir yere doğru işi sevk etmeyeceksin. Ne gibi? Örnek vereyim size. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hastalanmadan önce Üsame İbni Zeyd, 17 yaşında bir delikanlı, emrine sahabenin bütün büyüklerini de vererek babası Zeyd bin Harise'nin öldürüldüğü topraklara doğru gidip öldürülen elçinin ve babasının hesabını sorması adına bir ordu çıkartmak istedi. Ve insanlar ileri geri konuştular. Üsame 17 yaşında ve bir köle. Bir kölenin çocuğu, azadlı olsa bile böyle içlerinde Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Abdurrahman İbni Avf gibi aklınıza gelecek bütün isimler var. Onlar gibi isimlerin olduğu bir yere nasıl ordu komutanı atanabilir? Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz topladı onları. Onun babasına da bir dönem aynı itirazları yapmıştınız. Şimdi de ona yapıyorsunuz. Sizin başınıza başı üzüm taneli gibi olan Habeşli bir köle bile atansa itaat edeceksiniz diyor. İtaatin bu ümmetin en önemli vasfı olduğunu ortaya koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sular duruluyor. Ama bir türlü ordu hareket etmiyor. Niçin? Efendimiz hastalanmış ve Efendimiz vefat ediyor. Aradan bir müddet geçiyor. Ridde olayları başlıyor. Her tarafta sıkıntı var. Hazreti Ebu Bekir'de bir hareketlilik var. Nedir? Üsame'ye diyor ki orduyu hazırla, Allah Resulü'nün çıkardığı ve sana gösterdiği menzile doğru yürüyeceksin. İnsanlar korkuyorlar ve Hazreti Ebu Bekir'in bu görüşüne ihtilaf ediyorlar. Başka şeyler söyleniyor, başka şeyler konuşuluyor. İçlerinden bir heyet Hazreti Ömer'in yanına geliyor. Ömer diyor, ikna edersen Ebu Bekir'i ancak sen ikna edebilirsin. Git söyle, bu işi şimdilik yapmasın. Önce bir sular durulsun, ondan sonra yapılsın diye Hazreti Ebu Bekir'e Hazreti Ömer'i elçi olarak gönderiyorlar. Dedim ya dersin başında biz Ömer'in celaletini biliriz. Gelin şimdi bir Ebu Bekir celaletine misafir olalım. Hazreti Ömer'i kaynaklar bize 2 metreye yakın bir boyda tasvir ederler. Hazreti Ebu Bekir ise biraz daha ufaktır, yani neredeyse 1,70, belki daha aşağıya. Gelip bu sözleri söylüyor. Söylediği zaman bir anda kalkıyor Hazreti Ebu Bekir. Şöyle sakalından tutuyor. Cahiliyenin cesuru İslam'ın korkağı mı oldu diyor. Vallahi bilsem Medine'yi yaban kuşlar basacak. Asker gelecek, düşman askerleri Medine'yi istila edecekler. Ve müminlerin anneleri olan analarımızı cariye olarak alacaklar. Ben yine de peygamberin çıkardığı orduyu bir dakika olsun Medine'de bekletmem. Zafiyet yok. İşte budur kararlılık. İstişare edilir, karar alınmış, karar peygamber kararıdır. Hazreti Ebu Bekir'in tavrı böyle bir tavırdır. Kim ne derse desin, kim tutar artık onu? O onun hak olduğuna, hakikat olduğuna çok iyi kani. Onun için onu hiçbir şey yolundan edemez. Ve öylelikle Üsame'nin ordusu gidiyor. Biliyorsunuz kavga olmadan, savaş olmadan geri dönüyor. Bugün İslam tarihini değerlendirenler diyorlar ki eğer o gün Üsame ordusu çıkmasaydı belki Ridde savaşları için, Ridde hareketleri için isyan edenler bile bastırılmayacaktı. El hak bu isabet, bu görüş isabetli bir görüştür. Dolayısıyla ihtilaf evet, ama asla zafiyete kapı açmak yok. Yedincisi, ihtilaf düşmanlara fırsat verecek bir duruma kapı açmaması gereken bir haldir. İhtilaf düşmanlara fırsat verecek bir duruma kapı açmaması gereken bir haldir. Bazen merak ederiz değil mi, fitneler döneminde, şu anda da fitne döneminde yaşıyoruz. Acaba yaptığımız tavır doğru mu?
acaba yap

yaptığımız tavırdan Allah razı mıdır? Yaptığımız bu iş, bu tavır, ortaya koyduğumuz bu hal Mevla'nın razı ve memnun olacağı bir hal midir? Çözümü belli aslında. Biz boşuna kendimizi sıkıntıya sokuyoruz. Bakın İmam Şafii rahmetullahi aleyh ne diyor? Kimin haklı olduğunu görmek istiyorsan atılan okun kime isabet ettiğine bak. Okun gittiği menzil sana meseleyi gösterir. Bu manada eğer ok Müslümanların hayrına değil de şerrine ise kim söylerse söylesin, kim yaparsa yapsın bizim tavrımız burada belli olmalı. İşte burada söylenen şey odur aslında. Evet ihtilaf edebilirsin, belki doğru da söylersin, hakikat de olabilir ama burada sen eğer düşmana fırsat verecek bir kapı açarsan işte o kapı seni de başkalarını da yıkıp yakan bir kapıya, bir fırsata dönüşür, Allah korusun. Anlayabileceğimiz iki örnek vereyim. Sahabe işte imdadımıza yetişiyor. Yaşadıkları hayatla bize örnek oluyorlar. Mesele nasıl anlaşılmalı bu noktada bize çok önemli mesajlar veriyorlar. Hicretin 5. yılı Beni Mustalik gazvesi, Müreysi kuyusunun başında iki sahabi arasında bir tartışma çıkıyor. Muhacirlerden Cahcah İbni Mesud, Hazreç'ten Sinan İbni Weber kuyudan su çekme sırasında sıra konusunda bir tartışma oluyor. O anda Sinan İbni Weber yetişin ey muhacir topluluğu diye muhacirleri çağırıyor. Diğeri de yetişin ey ensar topluluğu deyip ensarı çağırıyor. Ensar muhacir Kur'an'a o kardeşlikleriyle giren o büyük insanlar bir anda birbirlerinin karşısına geliyorlar. Bakın ihtilaf tefrikaya dönüşüyor ve düşman o anda onu bekliyor. Zaten düşman için bir kıvılcım lazım. Hemen İbni Selül ellerini ovuşturuyor. Şu anda da İbni Selüller ellerini ovuşturuyor. Hiç kusurunuza bakmayın, İbni Selüller var ve şu anda ümmetin bu halinden bir şekliyle fırsat çıkarıyorlar kendi hesaplarına. Ellerini ovuşturuyor, bu sefer siz görürsünüz diyor. Hemen birkaç tane adam koyuyor o tartışmanın içerisine. Biri ensarı, biri muhaciri derken iş büyüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama mesele intikal ediyor. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Müslüman olduktan sonra cahiliye çağrısı öyle mi? Müslüman olduktan sonra cahiliye davası öyle mi diyor? Kalkın yürüyoruz diyor. Kalkıyor ve orduyu fasıla vermeden, durak tanımadan neredeyse 8 saat yürütüyor. Yürüyor, yürüyor, yürüyor Müslümanlar bir yere gelmişler, bitmişler, ölmüşler yorgunluktan. Oturdukları, konakladıkları yerde uykuya dalıyorlar. Kalkıyorlar uykudan. O gadab, o sinir, o ihtilaf, o tefrika hepsi unutulmuş. Alıyor musunuz buradan bir şeyler? Bakın alacağınız şeyi ben size kolaylaştırayım biraz. Şu anda Müslümanlar olarak birbirimizi yememizin sebebi bu işte. Yürüseydik yiyemezdik birbirimizi. Durduğumuz için yiyoruz. İşi olan bir insanın başkasıyla ne işi var? İşi var, onun yetiştirmesi gereken işi var, projeleri var, üretiyor, bir şeyler yapıyor. Allah'a vereceği hesabın korkusuyla yanıp tutuşuyor, şu memlekette yaşıyor. Namaz kılmayan binler insan var, yüreği yanıyor onlar için. Sabah kalkıyor onlara ağlıyor, gece gidiyor ağlıyor. Arkadaşlarını görüyor, dostlarını görüyor, komşularını görüyor. Bu manada imansızlık adına bu memleketin ve bu insanlığın çektiği ızdırabı görüyor ve diyor ki benim işim Müslümanlarla değil. Müslümanlar bana çelme takmaya çalışsa da benim işim Müslümanlarla değil. Ben öyle bir yangını söndürmeye gidiyorum ki ayağıma çelme takanları görmüyorum. Böyle bir ızdırapla yürüyorum demenin aslında bir karşılığıdır bu. Bilmem alıyor muyuz buradan alacaklarımızı. Ben aldığımızı umuyorum, inşallah alanlardanız. Bir başka örnek vereyim size. Azılı bir münafık, bir Yahudi münafık, Şaz İbni Kays. Bakıyor ki Medine'de her şey güllük gülistanlık. Ensar muhacir o biçim birbirlerine kardeş. Adamlarından birini çağırıyor, diyor ki git ikisinin yani Evs'ten ve Hazreç'ten birilerinin oturduğu bir mecliste otur ve geçmişe ait bu ashab

dertlerine dair bazı şeyler söyle. Ah efsilerdi. Siz ne kahraman adamlardınız. Hani o Boğaz savaşlarında nasıl kesiyordunuz, biçiyordunuz, hazretçilere nasıl cezalar veriyordunuz de. Bir müddet sonra sözü hazretçilere getir. Ah hazretçilerdi, siz o savaşlarda ne yiğit adamlardınız de. Bu manada eski günlere ait meseleleri konuş. Fitneyi görüyor musunuz? Var mı Allah aşkına aynı şey bugün? Var. Bizi birbirimize düşürmek için zafiyetlerimizi düşman kullanıyor. Irkımızı kullanıyor, kavmiyetimizi kullanıyor, cemaatimizi kullanıyor, milliyetimizi kullanıyor, toprak mensubiyetimizi kullanıyor, kullanıyor da kullanıyor. Zaten Allah'a şükür ümmetin bir sürü derdi var. O dertler zaten bitmez. Zafiyetler kangren olmuş. Onu fark eden düşman hemen gelip o yarayı kaşıyor. İşte o yara kaşındığı zaman mümin tavrı ne? Onu göreceğiz şimdi. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir anda gerginleşiyor. Kılıçlar çekiliyor. Demek öyle diyorsunuz he. Medine'nin dışında falanca mıntıka, falanca saatte gelin orada aynen Boğaz'daki gibi savaşacağız diyor. Ve Ensar Muhacir orada savaşma adına karar veriyorlar. Bu kararı uygulama adına da harekete geçiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meseleden haberdar oluyor. Topluyor hepsini. Ey Müslüman topluluğu, ey Evs, ey Hazret yok. Madem siz Evs ve Hazret için bunu yapıyorsunuz, size böyle hitap edilir. Ey Müslüman topluluğu, Allah'tan korkun. Ben sizin içinizdeyken yine cahiliye dönemindeki gibi savaşacak mısınız? Oysa Allah sizi İslam'a ulaştırmış. Bu dinle sizi izzetli kılmış. Cahiliye adetlerini kesip atmış. Küfürden kurtarmış, kalplerinizi birbirinize karşı yumuşatmışken eski cahiliye dönemlerinize mi dönmek istiyorsunuz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam konuştukça Ensar Muhacir gözyaşları içerisinde. Ve ayetler inecek bunun üzerine. Ali İmran suresinin 98-99. Ayetleri. Arkasından bir daha Ali İmran'ın 100'den 107'ye kadar ayetler. Bu ve buna benzer birkaç hadise üzerine inecek. Ensar ve Muhacir arasındaki o kardeşlik pekişecek bir daha. Ne olacak peki, bize yol gösteriliyor değil mi burada? Bir tefrika mı var? Var olan bir ihtilaf. Zenginlik olmadan, farklılık olmadan ayrışmaya doğru, tefrikaya doğru mu gidiyor? Çıkacaksın ortaya ve ümmeti çağıracaksın Kur'an'a ve sünnete. Onlara gerçek manada görevlerini hatırlatacaksın. Böyle bir vazifen var. Hani söyledin, dinlemediler. Taraftar olmayacaksın, orayı terk edeceksin. Tavır bellidir. Sen ona talip olursan, başka şeyler seni zorlarsa onlarla beraber olmaya, tefrikanın aleti ve bir parçası olursun, Allah korusun. Sekizincisi, son madde, ihtilaf. Yanlış bir şekilde yapılmış ise sonucu ne olursa olsun dönülmesi gereken bir iştir. Yapılır, yanlış olabilir. Dönersem millet nedir? Ah bu el nedir putu var ya, bu put. Bu put nicelerinin ocağını batırdı. Halen de batırmaya devam ediyor. Ama şimdi sahabeden çok önemli bir şey öğreneceğiz. Bakın, en derin ihtilaf sahabe arasında Cemel'dir. Bir tarafta Hazreti Ali, bir tarafta Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir ve anamız, müminlerin anası Ayşe anamız. İhtilaf ettiler. Hazreti Osman'ın kanı üzerinden ihtilaf oldu. Ne diyordu Hazreti Ali? Diyordu ki, kardeşlerim, bana iman biat edin. Biat edin, Medine durulsun. Asileri sürüp çıkaralım. Sonra bir heyet kuralım, bir tahkikat heyeti. Bu heyet araştırsın. Kim girdiyse Osman'ın kanına, onlar tespit edilsin ve onlara ceza uygulansın. Ama bunu yapmazsak mazlum insanların bedenlerine el uzatmış oluruz. Çünkü ortada iftiralar var, ortada başka şeyler var. Asıl katiller dışarıda geziyor, mazlum insanlar tutuklanıyor. Yani algı operasyonu o gün de devam ediyor. Böyle bir yanlışa kapı açmayalım diye Hazreti Osman'ın bu meselesinin üzerinden Hazreti Ali çırpınıyor. Ama Hazreti Ayşe anamız ve diğer iki sahabi efendimiz

Hayır diyorlar. Katillerin bir miktarı senin saflarında. Önce cezalandır, biz sonra sana biat edelim diyorlar. Hiç kimse bu konuda Hazreti Ali'ye haksızsın diyemez. Hazreti Ali %100 haklıdır. Çünkü Hazreti Ali adaleti mahsayı esas almıştır. Yani külli adaleti esas almıştır. Ama karşı tarafında duranlar adaleti izafiyi esas almışlardır. Cüz'i adaleti esas almışlardır. Hazreti Ali ne yaptıysa ne ettiyse ikna edemedi. Bakın ihtilaf başladı. O günkü derin devlet işi yürüttü, yürüttü, yürüttü ve son noktada meseleyi getirip tefrikaya ulaştırdı. Artık savaş kaçınılmaz oldu. Yine Hazreti Ali Cemel Meydanı'nda çırpınıyor. Akşam iki tarafın da çok sevdiği, sözüne itibar ettiği, değer verdiği Kaka İbni Amr isimli sahabi efendimizi ki El Cezire toprağının fatihidir. Bu topraklarda yani Anadolu'nun dört bir tarafında onun atının nalının izleri var. Ona da o ize de kurban olalım. Ona çok şey borçluyuz biz. Onu seçti, temsilci olarak karşı tarafa gönderdi. Gitti Kaka İbni Amr, konuştu, ikna etti. Tamam, savaş olmayacak. Ne olacak? Sabah namazı vaktinde bir imamın arkasında toplanacak iki grup, orada anlaşma adına maddeler yazılacak ve iş sulh yoluyla bitecek. Baktılar ki o gün işin karanlık yüzleri, karanlık güçleri, eğer şimdi sulh olursa biz bir daha sahabeyi karşı karşıya getiremeyiz. O halde ne yapmalıyız? Elimize gelen bu imkanı sonuna kadar kullanmalıyız. Böyle yaparak bir kısım Basralıların elbisesini giyerek, bir kısım sanki Hazreti Ali'nin yanındaki adamlarmış gibi elbiselerini giyerek yüzlerini kapatıp iki tarafa aynı anda eş zamanlı saldırı düzenliyorlar. Ve iki tarafta saldırıya uğrayınca sözlerini tutmadılar diye birbirlerine karşı güvensizlik duyuyorlar. Çırpınıyor Hazreti Ali. Bu bizim işimiz değil diyor. Meydan vermeyin diyor buna ama ikna edemiyor. Ertesi sabah Ankara sulha böyle bir ortam oluşuyor sahabenin o günün dünyasında ve Cemel'in meydanında. İki taraf saf tutuyorlar. O anda Hazreti Ali meydana doğru yürüyor. Zübeyir, Talha diyor, çıkın öne. İkisi de çıkıyor. Zübeyir diyor, senle ben bazı hatıraları beraber yaşamıştık. Şimdi savaş olacak. Ben istiyorum ki öncesinde bunları hatırlatayım sana. Hatırlıyor musun? Benle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ghanem oğulları mahallesinde bir bahçede oturuyorduk. O anda sen geldin. Geldin ve selam verdin. Yanımıza oturdun. Aramızda bazı muhabbete ait cümleler konuşuldu. Allah Resulü sana döndü, dedi ki Zübeyir, Ali'yi seviyor musun? Sen dedin ki ya Resulallah vallahi çok seviyorum. Dikkat et Zübeyir, bir gün gelecek sen ve Ali karşı karşıya geleceksiniz. O gün Ali haklı, sen ise haksızsın. Hatırladın mı Zübeyir bu konuşmaları? Elinden kılıç düşüyor Zübeyir bin Avvam'ın. Anında hatırlamış, o anda hatırlamış. Unutmuş gitmiş, yıllar geçmiş aradan. Hatırladım diyor. Ve şu sözü söylüyor orada. Dünyaları bana verseniz vallahi Ali'nin karşısında savaşmam diyor. Atına biniyor ve Medine'ye geriye gidiyor. Cemel vakasından Hazreti Zübeyir'i anlatıyorum size. Zanneder misiniz ki Hazreti Zübeyir savaş meydanındadır? Hayır. Anında geriye dönüyor. Sıba Vadisi diye bilinen bir vadide namaz kılarken bir bahtsız namazın üstünde Hazreti Zübeyir'i şehit ediyor. Onun kesik başını getiriyor, haberini getiriyor veya Hazreti Ali'ye, Hazreti Ali şunu söylüyor o katile. Vallahi ben şu kulaklarımla duydum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki Safiye'nin oğlunu öldürene cehennemi müjdele. Ali'nin dilinden çıkıyor bu söz. O anda Talha İbni Ubeydullah da etkileniyor. O da geri gidecek ve hazırlıklar yapıyor. Ama İbni Kesir başta olmak üzere, İbnül Esir olmak üzere kaç tane tarihi kaynakta Mervan bin Hakem bakıyor ki Talha İbni Ubeydullah da çekilecek. O da giderse çözülecek ordu. O anda zehirli bir mızrağı Talha İbni Ubeydullah

Resulullah'ın ayağına atıyor ve onu yaralıyor. Talha İbni Ubeydullah kendi saflarında olan birinin mızrağıyla yaralanıyor. Yaralanıp düşüyor. O zehir etkisini göstermeye başlıyor. O anda yanından birisi geçiyor. O geçen askeri çağırıyor Talha İbni Ubeydullah. Kimsin sen diyor. Ben Ali'nin askeriyim diyor. Uzat elini sana biat edeyim. Ben Ali'ye biatını bozmuş olarak Allah'ın huzuruna gitmek istemiyorum. Uzatıyor elini. Sen kimsin diye soruyor o asker. Ben Talha İbni Ubeydullah'ım diyor. O askere biat ediyor Talha İbni Ubeydullah. Koşup geliyor asker. Hazreti Ali'ye haber veriyor. Hazreti Ali hemen Hazreti Hasan'ı yanına alıp oraya geliyor. Gelmiş, vefat etmiş, şehit olmuş. O kanlı bedenini alıyor göğsüne bastırıyor. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Öyle ki dakikalarca Hazreti Hasan bize rivayet ederken babamın başına bir iş geleceğinden korktum diyor. O anda diyor ki ah Talha diyor. Şu yıldız dolu semanın altında seni böyle görmek bana ne kadar ağır geliyor. Gözyaşlarıyla yıkıyor orada. Ve o manada Talha İbni Ubeydullah'ın faziletinden, hayırlarından bahsediyor. İhtilaf, ihtilaf. Tefrikaya dönmüş, tefrikaya dönmüş ama böyle de bir neticesi var. Ya Ayşe anamız, Ayşe anamız Havep köpeklerinin sesini duyar duymaz yaptığı işin yanlışlığını anlıyor. Dönmek istiyor ama bırakmıyor derin güçler. Savaş oluyor. Savaştan sonra Hazreti Ali baba bir kardeşi olan Muhammed İbni Ebubekir'in yanına bazı adamlar vererek onu Medine'ye gönderiyorlar. Bakın ben Ayşe anamızın ondan sonraki halini söyleyeceğim size. Cemel kaçta oldu? Hicri 36'da. Anamız kaç yılında vefat etti? Hicri 58'inde. 58'de. Tam 22 sene boyunca anamızın gözlerindeki yaş hiç kurumadı. Cemel dedi, Ali dedi gözyaşı döktü. Ve yaptığı işe karşılık yüreğinde o ızdırabı duydu. Yaptığı o işin bir yönüyle tevbesini ve istiğfarını ödedi. Biliyorsunuz anamızın hanesindedir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şöyle düşünün o haneyi, iki bölümdür burası. Bir tarafta gece yatılan, bir tarafta hol gibi. Hol gibi yere defnediliyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Orası onun evi, oradaydı zaten Hazreti Ebubekir'in iştihadıyla da peygamberler öldükleri yere defnedilirler diyerek oraya defnetti. Sonra Hazreti Ebubekir defnedildi. Sonra Hazreti Ömer. Orada bir kişilik yer daha var. Ve orayı anamız kendine saklamış. Ama yıllar sonra Hazreti Hasan izin istiyor oraya defnedilmeyi. Ona izin veriyor. Ama Emeviler, o günkü vali, bırakmıyor. Fitne çıkmasın diye de Ebu Hureyre aracı oluyor, oraya defnedilmiyor. Ve orada halen bir mezar vardır ve bir mezar yeri ve boştur. Niye Ayşe anamız oraya defnedilmedi? Bazı ihtilaflı görüşler var ama benim tercih ettiğim şu. Bu hadiseden sonra Ayşe anamız oraya defnedilmeyi istemedi. Yaptığı işin ızdırabı öyle yüreğini yakıyordu ki o ondan feragat etti. Vefat edeceği anlarda şöyle bir vasiyette bulundu Ayşe anamız. Beni dedi mezarlığa götürürken Baki kabristanlığında diğer hanımların olduğu yere götürün. Ama mezarımı, benim cesedimi taşırken naaşımı meşaleler yakın götürün. Niye meşaleler yakalım diye soranlara da şunu dedi. Siz bilmiyor musunuz? Medine'de gelinler damat evine böyle taşınır. Ben de öyle taşınmak istiyorum. O ızdırap altında inleyerek gitti Ayşe anamız. Allah hepsinden ebeden razı olsun. İşte benim aziz kardeşlerim, ihtilaf mı olabilir, insanız. Bunun kapısının kapatılması dertlerimizi çözmeyecek. Ümmet 14 asırdır hiçbir zaman ihtilafsız olmadı ki. Bizim sıkıntımız ihtilaf etmeme meselesi ya da ediyor meselesi değil. Ne olur tabirim eğer yakışıksızsa beni affedin ama söylemem lazım. Bizim meselemiz ahlaksız ihtilaf etmek. Ahlakına bağlı olarak ihtilaf edersek eğer bizim için zenginlik, bizim için rahmet, bizim için nimet, bizim için bereket, bizim için bambaşka bir ödül, bambaşka bir karşılık. Dolayısıyla yapmamız gerekiyor.

0: gereken budur. Bu ihtilafı da sahabe rehberliğinde anlayıp gereğini yerine getirmektir. Rabbim bizlere bunu nasip eylesin. Onların ayak izlerinden bizleri bir an olsun ayırmasın. Attıkları adımlara adımlar koyarak yürüyebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz.

0: hepsi aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: İnsanlar arasına karış, fenalıkları önle, insanları birbirine yaklaştır ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme, dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kal. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet.
1: ...91.8... Gönül frekansınız, Radyo Hedef.
3: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
4: Radyo Tiyatrosu.

0: Bayım.
1: Ne var gardiyan?
0: Hazırlan, jandarmalar seni almaya geldiler.
1: Jandarmalar mı? Neden?
0: Bugün duruşman var ya.
1: Duruşman mı? Ha öyle, unutmuşum. Mahkeme bugün suçlu olup olmadığıma karar verecekti.
2: Uzat ellerini bayım, kelepçe takacağım.
1: Tabii asker, al takabilirsin.
2: Hadi şimdi düş önümüze. Mahkeme salonuna gidiyoruz.

0: Gidişatı nasıl görüyorsun avukat? Jüri nasıl bir karar verecek dersin?
1: Pek ümitli değilim. Yüz mimiklerine bakacak olursak durumun hiç de iyi görünmüyor.
0: Yani kurtaramayacak mısın beni?
1: Sanmıyorum. İşlediğin cinayet su götürmez bir şekilde ortada. Kurbanını işsizlik yüzünden hasta kızına ilaç alabilmek için soymak isterken yanlışlıkla vurduğunu söyleyerek savunmaya çalıştım. Ama yoksulluk edebiyatı pek işe yaramadı sanıyorum.
0: Daha açık konuşabilirsin.
1: Jürinin seni suçlu bulup giyotine göndereceğini sanıyorum. Fakat küçük de olsa bir ümit ışığı kaldı bayım.
0: Nedir o, çabuk söyle.
1: Yargıçla konuşup cezanı ömür boyu forsalığa çevirebilirim.
0: Forsa mı dedin? Hı-hı. Asla. Ölümü 1000 defa forsa olmaya tercih ederim. Unut bunu. Ömür boyu forsa olmak ha. Yürek mahkumu. Yok yok, kalsın.
1: Sen bilirsin.
2: Yargıç geldi. Sayın yargıç geldi. Herkes ayağa kalksın.
3: Oturun. Jüri karar.

0: Kararını verdim.
1: Verdi sayın yargıcım. Jüri sanığı birinci dereceden suçlu bulmuştur.
0: Avukat, müvekkiliniz suçlu bulunmuştur. Bu suçun karşılığı idamdır. Cezanın uygulanması hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Şey efendim, müvekkilimin cezasının ömür boyu forsalı...
3: Hayır, hayır, hayır, isteme bunu. İstemiyorum sayın avukat, bunu daha önce de söyledim sana.
2: Hayır, hayır sayın yargıcım, söyleyeceğimiz bir şey yok artık.
0: Sanık, başı giyotinle kesilmek suretiyle idama mahkum edilmiştir. Karar temyize açıktır. Temyiz kararını verinceye kadar mahkum Bisetre zindanında kalacaktır. Dava sonuçlanmıştır.
3: Şimdi ne olacak avukat? Ne olacak şimdi?
2: Temyize başvuracağız tabii.
3: Peki temyiz mahkemesinden ümidin var mı? Bir şey çıkar mı?
2: Belki, kim bilir. Çıkmayan candan ümit kesilmez.
3: Peki ne zaman çıkar bu karar?
2: 6 hafta içinde neticelenir.
3: Şu anda Bisetre zindanında ve başımın giyotinle kesileceği günü bekliyorum. 6 hafta, yani 1,5 ay. Önümde hepsi yaşayacağım 48 gün var sadece. Bunları niye yazıyorum bilmiyorum. Belki de ölüm denilen müthiş hakikati herkesin bilmesini, yaşamanın, hayatın ne kadar kıymetli olduğunu, daha doğrusu insanın ölümünü bilmemesine ne büyük saadet olduğunu bilmesini istiyorum. Belki de onun için. Biri geliyor. Sonra yazarım.
4: Merhaba bayım.
3: Merhaba gardiyan.
4: Ne yazıyorsun o kağıtlara?
3: Bir ölüm mahkumu ne yazar ki? Saniye saniye yaklaşmakta olan ölüm karşısındaki duygularımı yazıyorum.
4: Evet, aslında hepimiz öleceğiz. Ama senin farkın öleceğin zamanı biliyor olman.
3: Bu anı bilmemenin ne büyük bir nimet olduğunu şu anda benim kadar hisseden birinin olduğunu sanmıyorum.
4: Sen de o zaman tersini düşün. Yani senin ölüm saatine kadar pek çok insanın senden önce öleceğini düşün.
3: Bunu düşünmediğimi mi sanıyorsun? Ama şimdi farkına vardım ki ben hiç ölmeyeceğimi sanıyormuşum. Tıpkı şu anda senin sandığın gibi.
4: Evet, bunda haklısın galiba. Hiç olmazsa şu an için benden çok uzakta olduğunu sanıyorum ölümün.
3: İkimiz arasındaki fark bu işte. Bense bütün insanları şu anda kurbanlık bir hayvan gibi görüyorum. Böyle olunca da kendimi daha şanslı hissedebiliyorum.
4: Nasıl bayım? Nasıl şanslı hissediyorsun?
3: Nasıl mı? Düşünsene gardiyan. Ölümüme kadar geçecek zaman içinde kim bilir kaç milyon insan benden daha önce ölecek. Halbuki onların çoğu bunu bilmiyor. Ben biliyorum ama. Onların bir kısmı hastalıktan, bir kısmı kazadan, bir kısmı da ani kalp sektesinden ölüme gidecek.
4: Evet, haklısın evlat. Pek çok insan ölüm acısını senden önce tadacak.
3: Evet. İşte bunun için de diyorum ki ölüm anını bilmemek meğer ne büyük nimetmiş bizim için.
4: Bana müsaade evlat. Diğer koğuşları dolanayım. Sen kendini benden daha iyi teselli edersin.
3: Evet, yazmalıyım. Eğer ben ölüm denilen hakikati bu kadar yakında hissetmiş olsaydım belki de değil, kesinlikle beni giyotine götürecek suçu her ne pahasına olursa olsun işlemezdim. O halde insanların bu sebeplerle giyotine gitmemesi için duyduklarımı yazmalıyım. Kim bilir, belki de bir insana faydam dokunur.
4: Yazmaya devam ediyor musun evlat?
3: Elbette. Az önce vasiyetimi bile yazdım.
4: Demek geride bıraktığın malın mülkün de var.
3: Hayır gardiyan baba. Giyotin masraflarından başka geride bıraktığım hiçbir malım yoktur.
4: O halde neyin vasiyetini yaptın evlat, bir şeyi bırakmadınsa?
3: Bir anamı bırakıyorum arkamda. Bir kadın bırakıyorum, bir de çocuk bırakıyorum. Tatlı, pembe, narin, iri siyah gözlü ve uzun kestane saçlı 3 yaşında bir kız. Biliyor musun, kızımı son gördüğümde 2 yaşından 1 ay almıştı.
4: Çok yazık evlat. Zaten olan ölene değil, geride bıraktıkların olur. Esas acıyı, yoksulluğu hep geride kalanlar çeker.
3: Hiçbir acı ölüm acısından daha fazla olamaz baba. Ama beni üzen günahlarım sebebiyle 3 masum insanın

0: ıstıraba düşecek olmaları.
1: 20 yıldır bu zindanın gardiyanlığını yapıyorum evlat. Ölüme gidenlerin acıları nedamet ve pişmanlıktan kaynaklanıyordu.
0: Zavallı ihtiyar adacı. 64 yaşında. Evladının götüne gitmesi onu öldürür garanti. Ölmese de inme iner zavallıya. Ya karım? O anacığımdan daha az yaşar sanırım. O kadar ince ruhlu biri ki anlatamam. Bir de fakirlik ve yokluk sırtına bindiğinde düşün. Hepten gider. Ama asıl beni üzen bu saatte gülen, oynayan, şarkı söyleyen ve hiçbir şey düşünmeyen kızım, çocuğum, zavallı küçük Mari. Onun masum hayali gözümün önünden hiç gitmiyor. Günler su gibi akıp geçiyor ve ben her saniye biraz daha yaklaşıyorum Göğüt'üne. Keşke elimde imkanım olsa da zamanı durdurabilsem. Hücremin duvarlarına bakıyorum. Her taraf birbirine karışan ve birbirini silen yazılar, resimler, acayip şekiller ve adlarla dolu. Her idam mahkumu hiç olmazsa burada bir iz bırakmak istemiş anlaşılan. Kurşun kalemle, tebeşirle, kömürle yazılmış siyah, beyaz, gri sözcükler. İnsanda kanla yazılmış duygusunu uyandıran paslı harfler. İşte şurada bir yazı. Mathieu Danvin'i seviyor. İmza Jacques. Karşı duvarda bir başka yazı. Şurada da taşa derince oyulmuş hürriyetle ilgili sözcükler.
1: Hayrola evlat? Duvardaki yazılara mı bakıyorsun?
0: Aha, sen misin gardiyan? Geldiğini fark etmedim.
1: Evet, yine kendi dünyandasın belli. Dalıp gitmişsin.
0: Evet, duvarlardaki şu yazı ve resimler. Bunları yazanlar giyotine mi gitti hep?
1: Evet, onların hepsi de ünlü mahkumlardı evlat. Bu hücrede hep giyotine mahkum olanlar kalır.
0: Suçları neydi?
1: Mesela Doughton. Erkek kardeşini parçalara bölmüş. Geceliğin Paris'te cesetle dolaşarak kafayı bir çeşmeye, vücuduysa bir lahm çukuruna atmıştı.
0: Aman Allah'ım, tam bir vahşet örneği.
1: Doğru. Polen karısını öldürmüş. Kazanda kaynatmış. Jean Martin ihtiyar babasına bir pencere açtığı sırada tabancayla ateş etmiş.
0: Baba katili he?
1: Justin arkadaşını zehirleyen bir hekim. Hastalığı tedavi ediyorum diye ilaç yerine sürekli zehir vermiş.
0: Peki ya Papa Wayne?
1: Ah, o en kötüsü. O en kötüsü. Çocukları başlarına bıçak vurarak öldüren korkunç deli bir katildi Papa Wayne. Ah, hepsi de şimdi senin kaldığın bu zindanda temizden gelecek kararı umutla beklemişlerdi.
0: Tıpkı benim gibi he?
1: Evet. Hepsi de teker teker giyotine gitmekten kurtulamadı ama.
2: Yaşasın! Gidiyoruz!
0: Bu sesler dedi. Dışarıda neler oluyor gardiyan? Yoksa cezaevinde bayram mı var?
1: Bayram da denilebilir. Yarın Toulon'a gidecek kürek mahkumlarını bugün prangaya vuracaklar.
0: Yani forsaları.
1: Ömür boyu forsalar. Genci, yaşlısı, hepsi de sefil adamlar.
0: İyi ama küreğe çıkacakları için neden bu kadar sevinçliler?
1: Cezaevindeki yaşamdan kurtulacakları için.
0: İnanamıyorum. Bir gemide ömür boyu forsalık yapmanın nesi güzel ki? Ayaklarından birbirlerine demir prangalarla bağlanarak bir dilim ekmek, bir tas çorbaya yıllarca kürek çekmek. Bir başka gemi tarafından batırıldığında kurtulma şansı olmayan bu adamlar... Ya. Bu sevinilecek bir şey olmamalı gardiyan baba, öyle değil mi?
1: Hatırladın mı? Daha önce sen söylemiştin. Ölüm acısından daha acı bir şey yok demiştin.
0: Evet, baştan öleceğimi bu kadar ciddiye almamıştım.
1: Hani bir söz var ya, çıkmayan candan her zaman umut vardır.
0: Hayır gardiyan, kürek mahkumluğunun kötü olduğunu söyle. Ölümden binlerce daha kötü olduğunu söyle. Kürek mahkumluğu çekilemez de.
1: Sakin ol evlat, sakin ol. Kaderde olacaklar olur. Sen yine senin ölümüne kadar ölecek olan binlerce insanı düşün. Kendini teselli edecek düşüncelerle vakit geçirmeye çalış.
0: Yani temiz bozmayacak mı benim kararımı? Giyotine gitmem kesin mi? Bunu mu söylemek istiyorsun gardiyan? Bunu mu?

Cezaevi öylesine rezil bir yer ki, burada her şeyi kirleten bir zehir var. Bir kuş görüyorsun.

0: Kanadında çamur var. Bir çiçek koparıp burnunuza yaklaştırıyorsunuz, pis kokuyor. Buradan kaçabilseydim tarlaların içinde nasıl koşardım? Yok, hayır hayır, koşmamak gerek. Bu dikkat ve kuşku uyandırabilir. Tam tersine başımı kaldırarak ve şarkı söyleyerek yavaşça yürümeliyim. Şu kırmızı desenli mavi gömleklerden bir tane bulursam işim daha rahat olur. Civardaki bütün sebzeciler bundan giyiyor. Bir kaçabilsem, hürriyete ulaşabilsem. Annemi, karımı, küçük kızımı da yanıma alıp gitsem, uzaklaşsam. Allah'ım, çıldırmak üzereyim. Beklemek tam bir işkence, tam bir zulüm. Saat sabahın 6'sı. Hürriyeti olanlar için yepyeni bir gün. Ya ben, kısacık ömrümden bir gün daha eksildi. Ve önüme bir kocaman, kocaman bir gün daha yaklaştı.
1: Affedersin evlat.
0: Hayrola gardiyan baba?
1: Bir ziyaretçim var.
0: Ziyaretçi mi?
1: Ha.
0: Sabahın köründe mi? Kimmiş ki lan?
1: Mahkemeden geldiğini söyledi.
0: Mahkemeden mi? Çabuk, çabuk getir onu buraya gardiyan.
1: Peki. Buyur gir bayım.
2: Bayım, ben Paris Krallık Sarayı katında mübaşirim. Başsavcıdan size bir haber getirdiğim için şeref duyuyorum.
0: Başsavcıdan mı?
2: Hı hı.
0: Şu ısrarla başımı isteyen başsavcıdan mı?
2: Evet bayım. Şu mektubu okumam için gönderdi beni.
0: Yoksa temizle mi ilgili? Çabuk, çabuk okuyun bay Mübaşir.
2: Okuyorum bayım. Para için taammüden adam öldürmek suçundan jüri sizi birinci derece suçlu bulmuş ve bölge mahkemesi de giyotinle ölmenize karar vermişti. Avukatınız tarafından temyize gönderilen dilekçiniz karara bağlanmış ve temyiz bölge mahkemesinin vermiş olduğu idam kararını tasdik etmiştir.
0: Ne? Ne? Yani şimdi ölecek miyim? Keyifle bunu söylemek için mi geldin sabahın köründe buraya?
2: Üzgünüm bayım. Cezanız bugün grev alanında infaz edilecek.
0: Olamaz. Bu kadar acele olamaz.
2: Saat tam 7:30'da Adalet Sarayı'na hareket edeceğiz. Benimle gelmek lütfunda bulunmaz mısın?
0: Tabii. Ne zaman isterseniz.
2: Güzel. O halde yarım saat sonra sizi almaya gelmekten şeref duyacağım bayım. Görüşmek üzere.
0: Dur bir dakika.
2: Buyurun bayım.
0: Git o başsavcıya söyle. Beni giyotine göndermede başarılı olduğu için istediği kadar mutlu olabilir. Aynen böyle söyle.
2: İyi günler bayım.
1: Affedersin evlat. İyi misin?
0: Gardiyan baba, böyle bir durumda nasıl iyi olabilirim söyler misin?
1: Haklısın. Ben de sözün gelişi öyle dedim.
0: Öldürecekler benim. Öldürmeye gelmişler. Birkaç saat sonra başımı kesecekler. Allah'ım inanamıyorum hala. Hep temyizin bozacağını ya da birilerinin bu idamı durduracağını, lütfedip beni kurtaracağını sanıyordum. Ama işte olmadı. Kimse kurtarmadı. Öldürecekler beni gardiyan baba. Öldürecekler, öldürecekler,
1: ama
0: öldürecekler.
1: Evlat, sen de birini öldürdün hatırlasan.
0: Ben de evet doğru öldürmüştüm. Ya. Ama ben mecburdum. Sonra istemeyerek olmuştu bu. Ama bu yüzden beni giyotine yollamaları haksızlık. Ben o adamı öldürmek istememiştim. Niyetim soymaktı, parasını almaktı. Annem, karım, çocuğum açtı, işsizdim. Aylarca iş aramıştım. O gün çocuğum hastaydı, açtı. Doktora götürecek param yoktu. Mecburdum. Bir haftadır sade suya ekmek batırıyorduk. Ekmek de kalmamıştı. Sokağa çıktım, duvar dibine saklandım. Öldürmek kastım yoktu. Parasını alacaktım adamın. O parayla ekmek alacaktım. Kızımı doktora götürecektim. Ama adam bağırınca korktum, bıçağı sapladım. Bunun için beni değil, ailemi aç bırakan, bana iş vermeyen devleti yargılamaları gerekirdi. Fransız makamlarını! Giyotinin kanlı bıçağının altına onları yatırmaları lazımdı. Onları, bizi bu hale düşüren makamları. Kim o? Biri geliyor. Ayak seslerini duyuyor musun gardiyan? Yoksa beni götürmeye mi geliyorlar?
1: Aa, sakin ol evlat, korkma. Bakayım. Ha, geleni görüyorum. Cezaevinin rahibi.
0: Rahip mi?
3: Hazırlandın mı?
0: Neye hazırlandın mı peder?
2: ölüm yolu.

0: yalnızlığa, sadece yalnızlığa ihtiyacım var.
1: Peki.
0: Allah'ım bir çare, lütfen yalvarırım bir çare. Kaçmam gerekti. Kaçmazsam başımı kesecekler. Öleceğim. Birazdan öleceğim. Çok korkuyorum Allah'ım. Bir şeyler yapmalıyım. Bu duvarı delmeliyim. Ama bunun için önce ahalede de var, sonra da aylar gerekti. Oysa benim hepsi sadece birkaç saatim var. Ecel kapıya geldi Chet. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Çok korkuyorum. Bütün vücudum soğukta kalmış gibi titriyor. Organlarım sanki felç olmuş gibi. Bir ayna olsa da kendime bakabilseydim. Soluğum kesiliyor, nefes alamıyorum. Yaşadığım şu anlar bir kabus gibi geliyor bana. Rüya zannediyorum. Gözümü açıp kapıyorum ama heyhat, başıma gelenler, yaşadıklarım hep hakikat. İşte geliyorlar. Beni götürmeye, giyotinin kanlı bıçağının altına yatırmaya geliyorlar.
2: Evlat! Muhaşir seni götürmeye geldi. Hazır mısın?
0: Tabii. Hazırım.
3: O halde gidelim bayım.
2: Bayım, niye durdun ki?
0: Hiç. Bir daha hiç göremeyeceğim hücreme bakıyorum. Sizlere garip gelecek ama ben bu hücreyi seviyordum. Alışmıştım buraya. Ne bileyim, en azından yaşıyordum burada. Bütün sıkıntılarımı, ıstıraplarımı hep ona anlattım. Hiç kızmadan dinledi beni.
3: Sizden sonra biri daha gelecek buraya.
0: O da mı giyotinlik?
3: Evet, kararı temyizli. Sonucunu sizin gibi burada bekleyecek.
0: Şuna ölüm anını bekleyecek deseniz ya Bay Mübaşir.
3: Gidebilir miyiz artık?
0: Elbette. Başımın kesileceğini merakla bekleyenleri bu zevkten mahrum etmemiz doğru olmaz. Gidelim bir an evvel.
4: Aa şey, durun, durun beni de bekleyin.
3: Ah, eder, siz misiniz?
4: Evet, evladım, bak, Ulu Tanrı bağışlayıcıdır. Birazdan onun yanına gideceksin ve bu yüzden...
0: Lütfen peder, susar mısın sen?
4: Ama bu benim görevim, yoksa dinsiz misin sen?
0: Asla. Ama senin anladığın manada biri olup olmadığımı da bilmiyorum.
4: O halde dua edelim birlikte.
0: Yaklaşmayın yanıma. Şu anda sizi dinleyecek halde değilim. Duaya gelince hücremde kaldığım 6 hafta boyunca ona yeteri kadar yalvarıp dua ettiğimi sanıyorum. Şu anda beni 4 tarafı kapalı atlı bir arabada adliye sarayına götürüyorlar. Dışarıda hafif bir yağmur yağıyor. Halk sokaklara toplanmaya başlamış bile. Yollar oyuk oyuk ve sularla kaplı. Arabanın içinde mübaşir, cezaevi rahibi ve bir jandarma var. Arabamızın etrafındaysa atlı jandarmalar. Tıpkı Haşmet'te Fransa kralını korur gibi tedbir almışlar.
5: Şuraya bak! Giyotinle!
0: Nedense giyotinle idam edilen bir mahkumu seri her zaman için Paris halkının büyük eğlence kaynağı olmuştur. Şimdi de benim bedenimden ayrılacak başımı görmek için meydanları doldurmuşlar. Halk çılgınca bir arzuyla başımı istiyor. Ya arabanın içinde bulunduğum arkadaşlarım?
3: Peder, bu sabahki Paris'in büyük haberini duydunuz mu?
4: Ne dediğinizi duyamadım Bay Mübaşir.
3: Büyük haberi duydunuz mu diye sordu.
4: Hayır. Henüz gazeteleri okuyacak vaktim olmadı Bay Mübaşir. İnfazdan sonra eve gittiğim zaman okuyacağım.
3: Bunu bilmemeniz imkansız. Paris bu haberle çalkalanıyor.
0: Ben bildiğimi sanıyorum.
3: Sahi mi? Nedir peki, söyler misin?
0: Bakıyorum da çok meraklısın Bay Mübaşir.
3: Ne demek? Elbette herkesin siyasi bir düşüncesi vardır. Sanırım sizin de vardır. Doğrusu ben kralcıyım. Seçimlerde oyumu kralcılardan yana vereceğim. Çünkü orduyu severim. Çavuşluk yaptım, mangam vardı.
0: Ne? Ben haberi biliyorum derken bunu kastetmemiştim Bay Mübaşir.
3: Anlamadım. Yani neyi kastetmiştiniz?
0: Bugün Paris'i meşgul eden haberi demek istiyordum.
3: Ya, demek daha önemli bir haber var. Neymiş o bayım?
0: Benim giyotine gitmem. Ben bugün bütün Paris'in bu haberle çalkalandığını sanıyorum. Öyle değil mi?
3: Maalesef yanıldınız bayım. Senin giyotinle idam edilmen sıradan bir haber.

0: var.
1: Ya, sıradan bir haber demek.
0: Evet, çünkü her hafta en az 2 veya 3 kişi bu şekilde idam ediliyor. Halk bile eskisi kadar zevk alamaz oldu bundan. Benim dediğim cumhuriyetçilerle kralcıların mücadelesi. Seçimlerde kimin galip geleceği. Bu konuda sizin bir düşünceniz var mı?
1: Hayır, çünkü birazdan düşünemeyeceğimi düşünüyorum.
0: Neden? Aa, evet, şimdi hatırladım. Doğru tabii.
2: Metin ol evladım. Yaşayan her fani bir gün gelip ölecektir. Önemli olan Tanrı'nın huzuruna günahsız olarak çıkmak.
1: Lütfen peder, metin olmadığımı kim söyledi? Hem metin olursam günahsız olacağımı söylemen de son derece saçma bir şey.
2: Ah evladım, anlaşılan senin içine şeytan fena yuvalanmış.
1: Sizin içinizdekiler geçmesin de ben benimkini idare ederim peder.
2: Tanrı aşkına evlat, biraz sonra başın köftenden ayrılacak. Sen işin alayındasın. Günahlarını bir düşünsen.
1: İyi de anlamadığım bir şey var peder. Sen hangisini doğru yola sokmayı düşünüyorsun? Başımı mı yoksa gövdemi mi?
2: Anlaşılan şeytan senin aklına da hükmediyor. Başı kesilecek olan sen değil de sanki benim. Kendine gel bayım. Biraz sonra Tanrı'nın huzuruna çıkacaksın.
1: Bu şerefi bütün kalbimle sana bırakabilirim muhterem peder. İster misin?
2: Beni dinle bayım. Yıllardır bu cezaevinde rahiplik yapıyorum. Tıpkı seninle geçtiğimiz gibi geçtik bu yollardan.
1: Kimden söz ediyorsun peder?
2: Arkadaşını zehirleyerek öldüren Doktor Kastink'ten tabii. Onu da ölüm yolculuğuna ben hazırlamıştım. Yolu hayli sohbet ettik. Sonra küçük çocukları bıçakla öldüren şu meşhur deli katil Papa Wendek götüne gitmezden önce benim yanımdaydı. Başında samur bir şapka vardı ve sigara içiyordu.
1: Umarım o çocuk katili Tanrı'nın huzuruna çıkmadan önce tarafınızdan günahlarından arındırılmıştır peder.
2: Elbette, elbette. O dinine bağlı bir insandı. Konuşarak hayli rahatlatmıştım kendisini.
1: O namussuz herif hiçbir suçu, günah olmayan bir sürü çocuğu katletmişti. Yani tepesindeki tüylere kadar günaha gömülmüştü. Peki söyler misin peder? Yol boyu saçma sapan konuşmalarınla o caniyi Tanrı'nın huzuruna nasıl günahsız gönderdin ha? Söyler misin?
2: Oh, İsa Mesih aşkına bayım, senin inançların hepten yok olmuş. Kızların ırzına geçip sonra da öldüren La Rochelle'li delikanlılar da giyotine giderken ben onların yanındaydım. Onlar da senin gibi beni dinlemek istemediler.
1: Lütfen sus artık peder. Biraz kendimi dinlemek istiyorum.
0: Sigara içer misiniz?
1: Hayır, hayır içmem. Sigara sağlığa zararlıdır, ömrü kısaltır.
0: Umarım sizi güvetine götürdüğüm için bana kin beslemiyorsunuzdur.
1: Korkmayın, bu kinim uzun sürmeyecek Bay Mübaşir.
0: Arabacı neden durdu acaba?
3: Hey arabacı, sana dedim, neden durdun?
4: Vergi şubesinin önündeyiz bayım, memurlar arabadaki yükün vergisini istiyorlar.
3: Söyle o memurlara, bu arabada koyun ya da inek taşımıyoruz ki vergi verelim. Aynen böyle söyle.
1: Öyle ya, taşınan şey kesilecek bir kelle. İnsan kellesi de vergiden muaf olduğuna göre bunu da ilave et arabacı.
0: Buyurun müdür bey, mahkumu getirdim. Şu kağıdı imzalarsanız benim işim bitecek.
5: Acele etmeyin Bay Mübaşir. Size teslim edeceğimiz bir mahkum var. Getirdiğiniz mahkumla götüreceğiniz mahkumu aynı tutanakla imzalarsınız. Böylesi daha kolay olacaktır.
0: Olur, beklerim.
5: Siz şimdi mahkumu geçici olarak hücreye tıkınız.

0: Amma karanlık burası. Aman Allah'ım, yalnız değilmişim. Hey, kim var orada?
1: Korkma dostum, ben varım.
0: Sen de kimsin?
2: Ne acayip bir soru, kim olacağım? Bir kasaplık.
0: Kasaplık mı? Ne demek bu?
2: Yani kasap 6 hafta sonra kellemi sepete atacak demek. Tıpkı 6 saat sonra seninkini atacağı gibi. Artık anlamışsındır sanırım.
0: Aha, sen öteki mahkum olmalısın. Bugün yargılanan, Bisetre zindanında beklenen mahkum, yani mirasçım.
2: Nihayet anladın dostum.
0: Suçun ne senin?
2: Ben iyi bir hırsızın oğluyum dostum. Ama ne yazık ki cellat babamın boynuna kravatını takmak işgüzarlığında bulunmuş. O zamanlar idamların daracında yapıldığı zamanlardı. 6 yaşında ne babam vardı ne de annem. Yazları posta arabalarının kapılarından birkaç

0: kuruş atılır umuduyla yol kenarlarında toz toprak içinde taklalar atardım.
1: Anlaşılan çocukluk yılları çok kötü geçmiş.
0: 9 yaşında ellerimden yararlanmaya çalıştım. Arada bir cep boşaltıyor, bir manto çalıyordum. 10 yaşında bir yan kesiciydim. Sonra tanıdıklar edindim. 17'imde ise bir hırsızdım. Artık dükkan kapılarını zorluyor, kilitlere maymuncuk uyduruyordum. Tabii ki yakalandım. Yaşım tuttu ve beni kürek mahkumu yaptılar.
1: Kürek mahkumu mu?
0: Evet, ama forsalık zordu. Tahta üstünde yatmak, deniz suyu içmek, hiçbir işe yaramayan demir bir prangayı peşin sıra sürüklemek, sopa darbeleri ve güneş darbeleri. Bu yetmiyormuş gibi güzelim kestane rengi saçlarımı kökünden kırptılar.
1: Peki sonra?
0: 15 yıl forsalık yaptıktan sonra cezamı doldurdum. 32 yaşındaydım. Güzel bir sabah elime bir yol kağıdı ve 15 yıl kürek cezam süresince her gün 16 saat, ayda 30 gün ve yılda 12 ay çalışarak biriktirebildiğim 70 frangı tutuşturdular.
1: Hazır cezanı çekmişsin. Keşke yeniden suç işlemeseydin.
0: Evet, ilk başlarda ben de böyle düşünmüştüm. Cebimde 70 frank vardı. Ne var ki şu şeytanlar götüresi pasaport sarıydı ve üzerinde de bağışlanmış forsa yazılıydı. Geçtiğim her yerde onu göstermek ve sürgün edildiğim köyün belediye başkanına her 8 günde bir imzalatmak zorundaydım.
1: Bu ne biçim özgürlükmüş böyle?
0: Herkesi korkutuyordum. Ben geçerken küçük çocuklar kaçışıyor, kapılar kapanıyordu. Kimse bana iş vermek istemiyordu. 70 frankımı bitirince yaşamak zorunluluğu çıktı karşıma. İşe yatkın kollarımı gösterdim. Kapıları yüzüme kapadılar. Gündelik 15 kuruştan, 10 kuruştan, 5 kuruştan çalışmaya razı oldum. Yine de hiç. Evet, elimde kalan bir hiçti. Sence ne yapmalıydım? Bir gün açtım. Bir fırının camına bir dirsek indirdim. Bir ekmeği kavradım. Yemesini bitiremeden omzuma kızgın demirle 3 harf vurarak ömür boyu forsalık yapmaya mahkum ettiler.
1: Ama haksızlık bu. Bir ekmek için ömür boyu forsalık ha?
0: Bu işe suç tekrarlama diyorlar. Böylece tekrar küreğe döndüm. Beni Tulon'a verdiler. Oradakilerin hepsi ömür boyu kürek cezası yemişlerdi. Oradan kaçmalıydım. Bunun için 3 duvar delmem, 2 zincir kırmam gerekiyordu ve bir tane çivim vardı. Neticede başardım ve kaçtım.
1: Peki sonra?
0: Bu kez üzerimde ne para ne de pasaportum vardı. Doğrudan adam öldüren bir çeteye katıldım ve artık ben de yaşamak için öldürmeye başladım. Avımız ya bir posta ya bir yolcu arabası ya da bir sığır tüccarı oluyordu. Öldürdüğümüz adamları da toprağa gömüyorduk.
1: Biliyor musun bayım, adam öldürmek çok korkunç bir şey.
0: Çok komik oluyorsun bayım. Madem öyle sen ne yaptın peki ha? Adam öldürmedin mi?
1: Evet ama ben yani hasta çocuğum, yaşlı annem ve aç karım için. Hem benim öldürme gibi bir kastım yok.
0: Her neyse. Sonunda bir gece bizi pusuya düşürdüler. Arkadaşlarım benden daha genç oldukları için kaçıp kurtuldular. Ama ben yakalandım.
1: Sonra?
0: Sonrası yargılandım. Ve senin gibi giyotine mahkum edildim.
1: Demek senin de benim gibi başını kesecekler ha?
0: Hadi kendine gel arkadaşım. Hiç de cesur bir halin yok. Ölümün karşısında ödleklik yapma. Evet. Ölüm sehpasının üstünde birkaç kötü an geçireceksin. Fakat her şey o kadar çabuk oluyor ki. Başının nasıl düştüğünü anlamayacaksın bile. Yemin ederim seninle beraber biçileceğimizi bilsem temize bile başvurmam. İkimize de aynı rahip bakardı. Senin artıklarınla benim işimi görürlerdi. İyi bir çocuk olduğumu anlamışsındır sanırım ha? Söyle bakalım, dost muyuz?
1: Tamam dostuz.
0: Bayım biliyor musunuz? Siz bir markisiniz. Evet bir marki.
1: Saçmalama, ben marki falan.
0: Yo siz bir markisiniz.
1: Rahat bırak beni, kendimi toparlamam gerek.
0: Bak dostum, siz bir markisiniz bu belli. Fakat sırtınızda artık pek işinize yaramayacak güzel bir redingot var. Sizden sonra cellata kalır. İyisi mi onu bana verin. Tütün almak için satarım.
1: Ne yani, redingotumu mu istiyorsun?
0: Evet dedim ya, satıp parasıyla tütün alırım.
1: Neden olmasın? Nasıl olsa başım gövdemden ayrılınca işime yaramayacak. Tamam. Al bakalım.
0: Sağ olun bayım, sağ olun. Ama böyle çıplak kalamazsınız. Sonra üşürsünüz. Siz de üzerindeki kazağı alıp giyin. Hem dışarıda yağmur yağıyor, ıslanırsınız. Ayrıca arabaya bindiğinizde yönetmelik sıhhatli olmanızı ister. Lütfen, alın bunu giyin.
1: Peki oluruz.
0: Harika, redingotunuz bayağı da güzelmiş. Cepler yepyeni, yakada yıpranmamış. Bundan en aşağı 15 frank kazanırım. Görüyorsun ya, bayağı talihli bir adam. Bana 6 hafta yetecek kadar tütünüm olacak.
2: Evet, sizler bizimle geleceksiniz. Biriniz idam mahkumlarının son saatlerini beklediği odaya, ötekiniz de bir set rezindanına.
0: Hey, giyimlerimiz sizi şaşırtmasın. Babayla ben elbiselerimizi değiştirdik. Onun yerine beni alıp da giyotine götürmeyi deneme sakın. He.

0: Tamam mı? Bak, giyotine onu götüreceksin.
1: Beni dört duvarından başka bir şey olmayan, pencerelerinde bir sürü parmaklık ve kapısında da bir sürü sürgü bulunan bir hücreye tıktılar. Bir masa, bir sandalye ve yazmak için ne gerekliyse istedim. Bütün hepsi getirildi. Sonra bir yatak istedim. Gardiyan neye yarar der gibi şaşkın bir bakışla beni süzdü. Ama yine de köşeye bir asma yatak yaptılar. Fakat aynı anda bir jandarma hücreme gelip yerleşti. Kendimi şilteyle öldüreceğimden mi korkuyorlar ne? Saat 10. Ey zavallı küçük kızım. 6 saat sonra ben ölmüş olacağım. Beni öldürecekler kızım. Bunu anlıyor musun Mary? Soğukkanlılıkla, törenle toplumun iyiliği için beni öldürecekler. Zavallı küçüğüm. Baban seni ne kadar severdi. Beyaz ve güzel kokulu küçücük boynunu öper, durmadan ellerini ipeği andırır saçlarının buklelerinde dolaştırır, yuvarlak güzel yüzünü elinde tutar, dizlerinin üzerinde zıplatırdı. Bütün bunları kim yapacak şimdi sana? Kim sevecek seni? Senden başka akranın bütün çocukların babaları olacak. Yılbaşlarından, yaş günlerinden, güzel hediyelerden, şekerlerden ve öpücüklerden nasıl vazgeçeceksin çocuğum? Şu jüri üyeleri hiç olmazsa onu görselerdi. Küçük güzel Mary'mi. 3 yaşında bir çocuğun babasının öldürülmemesi gerektiğini anlarlardı. Gerçekten ölecek olan ben miyim? Dışarıda yükselen çığlıkların boğuk uğultusu, şimdiden iskelelerde toplanan bu neşeli halk kalabalığı, kışlalarında hazırlanan jandarmalar, siyah elbiseli rahip, kırmızı elli öteki adam, hepsi benim için mi hazırlanıyor? Saat kaç oldu asker?
2: 12.
1: Allah'ım, saatin yelkovanıyla akrebi ne kadar da çabuk ilerliyor. Neden zaman durmuyor? Neden zamanın yelkovanıyla akrebi bozulmuyor? Neden? Neden? Neden? Saat kaçta götüreceksin beni giyotine?
2: 5'te.
1: 5'te mi? Demek 4 saatim kaldı. Nefes alabileceğim hepsi bir 4 saat. Ama belki de infaz etmezler. Ne dersin asker? Belki lütfedip hayatımı bağışlarlar. Ha? Olamaz mı?
2: Bilmem ki beyim. Hem kim lütuf gösterip de hayatını bağışlayacak ki?
1: Kral. Sevgili kralımız.
2: Kral mı?
1: Evet, neden olmasın? Kralın bana kızgınlığı yok ki. Evet, o mutlaka benim hayatımı bağışlar. Çabuk, çabuk bana avukatımı bulun, avukatımı getirin bana. Söyleyin ona kürek mahkumluğuna razıyım artık. 5 yıl ya da ömür boyu prangalara bağlanarak kürek çekerim. Yeter ki hayatım bağışlansın. Bir forsa hiç olmazsa yürür, gider, gelir ve güneşi görür. Ama getirmediler avukatımı. Beni dinleyen bile olmadı. Keşke o zaman duruşmalar sırasında kabul etseydim avukatın teklifini. Ayağımda prangayla da olsa yaşamaya razı gelseydim. Avukatım yerine rahip geldi hücreme. Adam ısrarla beni günahlarımdan arındırarak Tanrı huzuruna çıkartmak istiyordu.
3: Oğlum, Tanrı'ya inanıyor musun?
1: Evet peder. Ama senin inanış şeklinde benimki aynı mı bilemiyorum.
3: Kutsal Katolik, Papalık ve Roman Kilisesi'ne de inanıyor musun?
1: Bunları inanmam neyi değiştirecek ki peder?
3: Bak gördüm. Bu ifadeler inanmadığını gösteriyor.
1: Bak peder, şurada çok kısa bir ömrüm kaldı. Bir, bilemedin 2 saat. Bırak da bu zamanı seninle değil kendi kendimle geçireyim. Anlıyor musun beni?
3: Ha, evet tabii. Yani şimdi gitmemi mi istiyorsun?
1: Evet, lütfen.
3: Ama benim görevim seni ölüm yolculuğuna hazırlamak.
1: Beni yalnız bırakırsan bil ki en iyi şekilde hazırlamış olacaksın ölüme. Bak, ne yaparsan yap, bu beni sakinleştirmeyecektir peder. Çünkü korkuyorum. Anlıyor musun beni? Hem de çok korkuyorum. Başımın kesilmesinden, ölmekten korkuyorum. Senin zırvaların ne yazık ki benim korkularımı gideremiyor. Hadi şimdi gidin artık.
3: Peki o.
2: Neden ona kötü davrandın bayım? O bir din adamı.
1: Bunun nedenini anlamak için benim gibi giyotine mahkum olman gerekir asker.
2: O senin Tanrı katına gidecek olan ruhunu temizlemek, günahlardan arındırmak istiyor.
1: İşte bütün terslik de burada ya.

0: sebepler tıpkı akbabalar gibi insanın öleceği zaman yanında bitiyor. Oysa ailem açlık çekerken, parasızlık yüzünden kızımı doktora götüremezken bana yardımcı olsalardı ben bugün burada olmazdım. Anlayacağın rahipler ölürken değil yaşarken yardım etsinler insanlara.
1: Sen iyi birine benziyorsun bayım.
0: Ne fark eder ki iyi olmuşum kötü olmuşum. Biraz sonra öleceğim.
1: Evet evet sen iyi birisin. Temiz bir yüreğin var. Ben adam gibi adamdan anlarım.
0: Keşke adalet daha tanlar da anlasalardı bunu.
1: Senden bir şey isteyeceğim. Benim için yapar mısın?
0: Ben mi? Eğer yapabileceğim bir şeyse.
1: Benim gibi zavallı bir askeri mutlu etmek elinizde. Hem de hiçbir zahmete girmeden bunu yaparsınız öyle değil mi?
0: Beni şaşırtıyorsun asker. Benim sana vereceğim ne gibi bir mutluluk olabilir ki?
1: Bana bir servet kazandırabilirsin bayım.
0: Ne? Servet mi?
1: Evet evet bir servet. Bakın anlatayım. Ben fakir bir jandarmayım. İşim ağır, ücretim az. Bu yüzden gelirimi piyangoda dengelemek istiyorum. E bu da talih işi. Şimdiye kadar talihli numaraları hep küçük farklarla kaçırdım. Durmadan oynuyorum. Ama hep ya bir üstünde ya da bir altında çıkıyor ikramiye. 76'ya basıyorum 77 çıkıyor. Ama bir türlü bana çıkmıyor.
0: İyi de senin için ne yapabilirim ki bir türlü anlayamadım.
1: Çok şey yapabilirsiniz bayım. Bugün dünyanızı değiştireceksiniz ya. He. Sonları böyle olan ölülerin piyango sonuçlarını önceden kestirdikleri bilinir. Bana yarın akşam geleceğinize söz verin ne olur. Çıkacak 3 numarayı bana söylersiniz oldu mu?
0: Ne? Ne dedin? Yani ben öldükten sonra sana görünüp de ikramiye kazanacak olan numaraları mı söyleyeceğim?
1: Evet evet.
0: Olacak şey değil. Son 6 haftadır hiç böyle gülmemiş. Demek ortamamı ve sana görünmemi istiyorsun öyle.
1: Evet canım bunda gülünecek bir şey yok. Hem ben hortlaklardan korkmam merak etmeyin.
0: Peki hortladıktan sonra nereye gelmemi istersin?
1: Adresimi veriyorum. Popinkurt kışlası A merdiveni. Numara 26. Koridorun sonundadır. Beni tanırsınız öyle değil mi? Bir daha iyice bakın yüzüme. Yanlışlıkla bir başkasına görmenizi istemem.
0: Olacak şey. Delirmişsin sen asker.
1: Eğer sizin için daha kolay olursa bu akşam da gelebilirsiniz. Nasıl olsa birkaç saat sonra öleceksiniz. Evet evet bu akşam gelin isterseniz. Geleceğim derseniz beklerim sizi.
0: Dinle. Ölmek üzere olan bir adamın yapabileceği kadar ustaca bir oyunculukla seni kraldan bile daha zengin yapabilir, milyonlar kazandırabilirim sana.
1: Sahi mi? Yapabilir misiniz bunu?
0: Evet de ama bir şartla.
1: Nedir o? Çabuk söyleyin. Sizin hoşunuza gidecek her şeyi yaparım. Çabuk söyleyin.
0: Sana 3 değil 4 numara getireceğime söz veriyorum. Yalnız elbiselerimizi değiştireceğiz.
1: İstediğiniz bu muydu? Elbette hemen şimdi değiştirelim. İşte üniformamı çıkartıyorum. Bir dakika. Siz benim elbiselerimi buradan çıkmak için mi istiyorsunuz?
0: Evet ama karşılığında sen de bir servete kavuşacaksın.
1: Ama olmaz ki. Numaraların doğru olması için sizin ölmeniz gerekiyor. Yaşayanlar söyleyemez ki. Üzgünüm ama üniformamı vermem size.
0: Az önce saat vurdu. Fakat kaçı bilmiyorum. Artık saatin tokmağını bile güç işitiyorum. Bütün organlarım iflas etti. Korkuyorum. Sadece korkuyorum. İnsanın öleceği günü saati bilmesi kadar pis, iğrenç bir şey yok. Katil de olsa insana bu azabın çektirememesi gerekir. Evet. Evet bir adam öldürdüm. Bir canı sona erdirdim. Öyle olmasını istememiştim ama öldürdüğüm adama azap çektirmedim. Bıçağı yer yemez ölmüştü. O zaman neden beni aynı şekilde işkence yapmadan öldürmüyorlar? Her şeye rağmen ey sefil yasalar ve sefil insanlar ben kötü biri değilim. Hayat ne kadar garip ve tutarsız. Şu anda bile hemen dibimde grev alanını ve sarayı çevreleyen şu evlerde ve Paris'in her yerinde giden ve gelen konuşan ve gülen gazetelerini okuyan işlerini düşünen insanlar var. Mallarını satan satıcılar ve bu akşam için balo elbiselerini hazırlayan genç kızlar çocuklarıyla oynayan anneler. Bir de ben varım bu saatlerde. Ölüme giden ben. Kafası kesilecek olan ben. İşte saat 2'yi vuruyor. 3 saatim kaldı.
1: Kendini nasıl hissediyorsun bayım?
0: Çok kötü. Başımda kahredici bir ağrı var. Böbreklerim soğuk, alnım yanıyor. Bütün vücudumda ateşli ürpertiler dolaşıyor.
1: Korkudandır. Ama akşamüstü bir şeyin kalmaz bayım.
0: Neden?
1: Şunun şurasında idamına kaç saat kaldı ki? Giyotinle kellen gidince bütün dertlerim bitecek. Hem korkma, hiç acı duymayacaksın.
0: Nereden biliyorsun acı duymayacağımı? Kim söylemiş bunu? Kesilmiş bir baş sepetin içinden kanlar içinde doğrulup halka hiç acıtmıyor demiş midir şimdi?

0: Ne kadar?
1: Bunu söylemesi mümkün değil ama.
0: Sonları bu şekilde olmuş ve onlara teşekkür etmeye bunu iyi bulmuşsunuz. Sakın değiştirmeyin bu idam sistemini. Çok iyi işliyor demeye gelen ölüler mi olmuştur yoksa?
1: Ölüler konuşur mu bayım?
0: Robespierre mi? 16. Louis mi? Giyotin'in en ünlü kurbanlarıydı onlar. Ama hayır, hiçbiri. Ölürken gıklarını bile çıkartamadılar.
1: O dediklerini bilmem de ne olursa olsun giyotin yarım saniyede bitiriyor işi. Hem de acı ustalıkla yok ediyor.
0: Yeter asker, Allah aşkına yeter. Boğulacak gibi oluyorum. Şu aynı kentte, aynı saatte, buradan pek uzak olmayan bir yerde, bir başka sarayda senin gibi bütün kapılarında nöbetçiler olan bir adam yaşıyor asker.
1: Ya kimmiş o adam?
0: Kral. Kralımız. Yalnız bir farklı ki ben ne kadar aşağılıksam o kadar yüksek. Hayatının tümü şan, büyüklük, zevk ve coşkunlukla dolu. Etrafındaki her şey sevgi, saygı ve kutsallık. En yüksek sesler onunla konuşurken alçalıyor. En gururlu anlar önünde eğiliyor. Gözlerinin önünde sadece ipek ve altın var. Bu saatte hepsi de kendisiyle aynı düşüncede olan bakanlarıyla meclis kurulmuştur. Veya yarınki sürek avını ya da akşamki baloyu düşünüyordur.
1: Evet tabii ki o kral. Senin benim gibi akşama ne yiyeceğimizi düşünecek değil ya.
0: Evet ama o adam da senin benim gibi et ve kemikten asker. Ve hemen şu anda benim için hazırlanan korkunç ölüm sehpasının yıkılması, hayatımın, özgürlüğümün verilmesi için şu kalemle bir kağıdın altına adımı yazıp mahkumu affettim diye yazıp imzalaması yetiyor biliyor musun?
1: Orası öyle kral bu. Ne isterse yapabilir.
0: Madem öyle, kral neden affetmiyor beni asker? Neden?
1: Bilmem. Affetmesi mi gerekiyor?
0: Elbette. Neden affetmesin? O benim kralım değil mi? Ben onun tebaası değil miyim?
1: Şey tabii öyle. Peki Haşmetli kralımız senin burada olduğundan haberi var mı acaba?
0: Bilmiyorum. Olması gerekir. O kralsa her şeyden haberdar olmalı. Boşver, aptal aptal konuşuyorum işte. Umut derler ya. Ben de umut ediyorum işte. Kralım benim başımın kesileceği umurunda mı sanki? Ne kadar kaldı?
1: Neye?
0: Ölüm yolculuğuna.
1: 2,5 saat.
0: Ne düşünüyorum biliyor musun asker? Acaba öldükten sonra ruh ortalarda gezip dolaşıyorum. Ne dersin? Bir fikrin var mı?
1: Dolaşmasa senden piyangonun son 3 rakamını ister miydim? Elbette dolaşıyor. Ruh bu. Nereye gidecek ki?
0: Umarım öyledir. Eğer öyleyse grev meydanında idam edilen ölüler karanlık kış gecelerinde kendilerine ait olan bu alanda toplanıyorlardır. 2,5 saat sonra ben de o ölülerin arasında olacağım ve onlarla birlikte bu meydanda dolaşacağım. Yalnız geri dönülüyorsa ne şekilde döneceğiz?
1: Nasıl yani?
0: Eksik ve kopuk vücutlarından arta kalan hangi uzuvlarla geri dönülecek? Hayalet olacak baş mı, gövde mi? Bu da ne? Ayak sesleri değil mi bunlar?
1: Evet, birileri buraya geliyor.
0: Sakın cellat olmasın.
1: Yok canım, daha 2 saat var. Hem cellat oraya, giyotinin başında bekler seni.
0: Gelen her kimse bize geldi ama.
2: Mahkum!
1: Ah korkma, cezaevinin müdürüymüş.
0: Buyurun müdür bey.
2: Kızımı getirdiler bayım. Görüşmek ister misiniz?
0: Allah'ım, ne dediniz? Kızımı küçük Marie mi getirdiler? İnanamıyorum. Son nefesimde. Nerede o müdür bey? Söyleyin kızım nerede?
2: Burada, kapının dışında. Gel kızım, gir yavrucuğum içeri.
3: Peki
2: gel.
3: Efendim.
0: Kızım. Yavrum. Yaklaş, yaklaş babana.
3: Geldim işte.
0: Gözlerime inanamıyorum. Benim küçük varım, küçük varım. Allah'ım teşekkür ederim. Annen nerede? O gelmedi mi?
3: Hayır, hasta.
0: Peki ya babaanne?
3: O da hasta.
0: Seni kim getirdi güzelim?
3: Komşu kadın.
0: Her neyse, geldin ya. Seni ölmeden önce son kez gördüm biz. Güzelim bir tanem, babasının bir tanesi.
3: Yeter ama öpüp durmayın, canımı acıtıyorsunuz bayım.
0: Ne? Bayım mı? Aman Allah, bir yıl içinde beni unuttun mu yoksa? Ben senin babanım Marie. Baban, beni tanımıyor musun?
3: Hayır, tanımıyorum.
0: İyi bak bana Marie. Benim kim olduğumu nasıl bilemezsin?
3: Biliyorum, bir baysınız siz.
0: Allah, bu öykümden de beter. Peki Marie, baban var mı?
3: Evet bayım.
0: Peki nerede o?
3: Aa, bilmiyor musunuz? Öldü o.
0: Öldü mü? Marie, ölmenin ne demek olduğunu biliyor musun sen?
3: Evet bayım. O hem yerde hem de gökte. Biliyor musunuz?

0: babam için sabah akşam annemin dizlerinde Allah'a dua ediyorum.
1: Güzel kızım. Bir tanecik yavrum. Mari, duanı bana da okursana.
0: Okuyamam bayım. Dua gündüz vakti okunmaz. Bu akşam bizim eve gelin, size okurum.
1: Keşke gelme imkanım olsa. Mari, ben senin babanım kızım.
0: Ya.
1: Baban olmamı ister misin?
0: Hayır, benim babam daha güzeldi.
1: Yavrum, yavrum.
0: Lütfen bayım, sakallarınız yanağımı acıtıyor, öpmeyin beni.
1: Ama ben senin babanım Mari. Seni çok özledim.
0: Hayır, siz benim babam değilsiniz bayım. Söyledim size. Benim babam ölmüş. Annemi istiyorum, eve gitmek istiyorum.
1: Yapma Mari, babanı nasıl unutursun? Senin için, sana ilaç ve doktor parası bulmak için cinayet işleyen, ölüme giden babanı.
0: Annemi istiyorum ben. Annemi
1: tamam, istiyorum. Tamam, sus ağlama. Görüşme bitmiştir müdür bey. Kızımı komşu kadına geri verebilirsiniz.
2: Peki bayım. Gel kızım. Gel gidelim.
1: Gel. Kızım en büyük dayanağımdı. Ama o beni tanımadı. Yüreğimin son bağı da koptu. Artık hiçbir dayanağım kalmadı.
3: Hadi götür beni asker. Artık daha fazla beklemek istemiyorum. Bana yapacaklarına hazırım.
4: Daha vakit gelmedi. Gelince götüreceğim. Daha bir saatin var.
1: Zaman hızla ilerliyor. Küçük Marim tanımadı beni ama bir gün okuması ve 15 yıl sonra bugün ağlaması için ona birkaç sayfa daha yazmaya zamanım olur belki de. Hikayemi ve ona bıraktığım adın neden kanlı olduğunu benden öğrenmeli kızım.
4: Evet, saat 5'i vuruyor bayım. Zaman geldi artık.
1: Ya geldi mi? Yani tamam mı? Tamam. Bitti mi? Bitti mi her şey? Her şey bitti.
2: Vakit geldi bayım. Lütfen kalkınız. Araba aşağıda sizi bekliyor. Grev meydanına götürecekler sizi.
1: Bir dakika.
2: Evet.
1: Şu kağıtlar. Bunlar idama mahkum olduğum günden beri yazdıklarım. Bunlar ölümümden sonra kızıma verir misiniz müdür bey?
2: Elbette veririm.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
2: Lütfen kazağınızı çıkartır mısınız?
1: Kazağımı neden?
2: Kurallar böyle. Giyotine giden mahkumun üstünün çıplak olması gerekir.
1: Herhalde başım kesilirken kana bulanmaması içindir. Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Şimdi ellerinizi arkadan bağlayacağız.
1: Peki, buyurun bağlayın.
2: Kazağınızı da yazdıklarınızla birlikte kızınıza vermemi ister misiniz bayım?
1: Evet.
2: Peki.
1: Gidelim artık müdür bey. Giyotinin uşağı celladı bekletmeyelim.

0: Paris'e yağmur yağıyor.
1: Titriyorsun oğlum.
0: Evet ama yağmur ve soğuk da değil peder.
1: Korkma evladım. Tanrı'nın yanına gideceksin.
0: Ben ailemin yanında kalmayı tercih ederdim peder. Elveda Paris. Elveda insanlar. Elveda ailem. Her şeyi. Hepinizi son kez görüyorum. Çok az zamanım kaldı. İlerideki köprüyü geçince Grev Meydanı'na geleceğim ve orada 32 yıllık yaşamım giyotinin altında son bulacak. Korkudan ayaklarım tutmuyor, bütün vücudum titriyor. İnsanın bile bile ölüme gitmesi ne feci bir şey. Şimdi şurada gördüklerim birkaç dakika sonra yok olacak. Çünkü ben artık yaşamayacağım.
2: İşte bakın.
0: Allah, bu halk delirmiş. Yağmura rağmen kesilen başları görmekten ne zevk alıyorlar ki? Bugün benim için gelenlerden bazısı sonunda kendisi için gelecektir bu meydana.
1: Halka kızma evladım. Onlar bu işi sadece seyir için yapıyorlar.
0: Seyir mi? Ölen bir insanı kesilen başını görmenin ne zevki var ki peder?
3: İşte geldik. İnelim bayım.
0: Bu burada mı olacak?
3: Evet. Halkın daha iyi görmesi için yukarıda kurulan şu yükseltiye çıkacağız.
1: Hadi cesaret oğlum, biraz daha gayret.
0: Keşke kral olsaydı, belki beni affederdi.
4: Arabaları
0: indirin. İşte hem giyotini hem de celladı görüyorum. Sona iyice yaklaştı.
1: Cesaret oğlum. Ölüm yaşayan her canlı için mukadderdir. Er ya da geç herkes ölecektir.
0: Ama daha çok gencim peder. Kırkıma bile basmadım ki. Bu hayatta yapamadığım o kadar çok şey var ki.
1: Mukadderat oğlum. Mukadderat.
3: İşte geldik. Bayım şuraya cellatın yanına gideceğiz. Gelin. İşte mahkum. Artık o senin bay cellat.
5: Bayım bana kızmayın. Ben sadece işimi yapıyorum. Kendinizi daha rahat hissetmeniz için burnunuza sirkeli medya tutmamı ister misiniz?
0: Gerek yok. Kendimi iyi hissediyorum Celal.
5: Siz bilirsiniz bayım. Yere diz çökün ve başınızı şu tahtaya koyun.
0: Peki.
5: Canınızı acıtmayacağım. Giyotinin bıçaklarını sizin için keskinleştirdim. Bir seferde işinizi bitirecektir. Hadi koyun başınızı tahtaya.
0: Durun bir dakika.
5: Ne oldu?
0: Son bir istekte bulunacağım. Peder nerede? Peder nerede?
2: Buradayım evladım, buradayım oğlum.
0: Söyleyin onlara peder. Söyleyin. Beni bağışlasınlar. Başımı kesmesinler. Ölmek istemiyorum. İstemiyorum lütfen.
5: Öyle bir istekle infaz durdurulmaz. Koyun başınızı.
1: Hadi oğlum. Onların dediklerini yap. Cesaret. Ölmeden önce Yüce Tanrı'dan af.
0: Bir lütuf. Bir lütuf, yalvarırım. Birkaç dakika daha bekleyin.
5: Zaman kazanmanın sana ne faydası dokunacak ki bayım? Hem kimden lütuf bekliyorsun ki? Hadi, hadi koy başını yere.
0: Belki suçumu bağışlarlar. Kral affedebilir beni. Ben onun temaslıyım, o benim kralım. Yalvarırım bir iki dakika daha bekleyin.
5: Jandarmalar! Mahkumu tutup yere yatırın. İfazın zamanlı yapılmasından ben sorumluyum. Hem bekleyecek olursak bu yağmurda giyotinin bıçağı paslanabilir.
0: Bırakın beni. Hadi. Bırakın diyorum. Böyle ölmek istemiyorum.
2: Gel bakayım.
5: Bu, gel buraya.
0: Bir vahşet bu. Bir barbarlık. Kral nerede? Neden beni affetmiyor? Lütfen yapmayın belki. Lütfen affeder beni. Lütfen.
5: Yüce Mahkemenin verdiği kararı infaz ediyorum.
2: Kapısı koptu.
0: Kapısı koptu.
1: İşte bir suçlu daha giyotinle itham edildi. Yüce Tanrı onu affetsin. O elinizdekiler de Müdür Bey.
6: Bunlar mı? Mahkumun ölmeden önce yazdığı hatıralar. Aksi rüzgar elimden aldı uçurdu. Hey, biri lütfen şu uçuşan kağıtları toplasın.
1: Neden, ne yapacaksınız ki o kağıtları?
6: Mahkum son arzusu olarak yazdıklarının öldükten sonra kızına verilmesini istemişti. Ama kağıtlar uçup gitti. Adamın arzusu yerine geldi.
1: Boş verin. Yarın bir başka mahkumun yazdıklarını verirsiniz artık.
6: Ne demek istiyorsunuz peder?
1: Paris'te bu sefalet, bu yoksulluk devam ettiği sürece giyotin daha çok insanın başını alacaktır. Bu yaptıklarımızı sanırım idam edilen mahkumların satırları değil de tarih yargılayacaktır.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60

0: 5.25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7.000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 3736.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com. Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil.

0: Sabırdan şüküre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, Hakk'ın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayata. Göreceksin hiçbir keder, yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Engel Değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program Yönetmeni Halil Beggi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri, 91.8 Hedef Radyo'dan herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Her hafta olduğu gibi çarşamba günü Engel Değil'de yine sizlerle birlikteyiz. Ben Zehra Uçar ve değerli konuğumuz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız efendim. Güzel bir gün olsun, güzel bir program olacak. Hiçbir yere ayrılmayın diyorum şimdiden. Evet, Ramazan yaklaşıyor. Şurada bir hafta işte kaldı diyelim. Mübarek Ramazan ayı manevi güzelliklerle dolu. Müminler için de bir rahmet ve mağfiret mevsimi biliyorsunuz aynı zamanda. İnşallah bu ayı en güzel şekilde ibadet ve iyiliklerle değerlendirmeyi Rabbim nasip etsin inşallah diyelim. Güzel bir ay olarak geçirelim ve bağışlanmayı dileyelim inşallah. Evet, hemen ben WhatsApp hattını hatırlatayım unutmadan. 531-843-5633. 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilir, mesajlarınızı gönderebilir. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa lütfen bize yazın efendim. Her türlü mesajınızı bekliyoruz, bunu da buradan belirtmiş olalım. Evet, şu anda radyoları başında bizleri dinlemekte olan tüm Hedef Radyo dinleyicilerine güzel bir gün diliyorum. Engel Değil başlıyor. Evet, stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Uzun yıllardır birlikte program yapıyoruz. Şöyle diyeyim, ben yaşlandım o zamandan bu yana, o büyüdü. Ubeyt Gökdoğan kardeşimiz bizimle birlikte. Ubeyt görme engelli bir kardeşimiz. Onu çocukluğundan beri tanıyorum. Bir zamanlar programa babasıyla birlikte katılıyordu ama artık kocaman bir adam oldu. Artık kendisi geliyor ve o bir üniversite öğrencisi şimdi. Evet, Ubeyt hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsın?
1: Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Çok güzel enerjin, evet, varlığın hep daim olsun inşallah.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, yapıyoruz ama belki şimdi yeni açan radyolarını ya da daha önce dinlememiş olan dinleyicilerimiz için birazcık tanıyalım Ubeyt'i.
1: Tabii ki. Ben Ubeyt Gökdoğan, 20 yaşındayım. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Hı hı. Müzikle ilgilenmeyi seviyorum. Genel olarak hayatım şu anda bu biçimde geçiyor.
0: Evet. Nasıl gidiyor dersler? Onu da soralım.
1: Vallahi dersler güzel geçti ilk dönem. Şimdi dönem arasındayız. Haftaya bizim de okul başlayacak.
0: Evet. Tatildeydiniz.
1: Evet. Tatilde. Yani su tatilinin son demlerini yaşıyorum.
0: Hı hı. Umarım güzel bir şekilde değerlendirmişsindir.
1: Vallahi elimden geldiği kadarıyla güzel biçimde değerlendirmeye çalıştım.
0: Evet. Çünkü şey değil mi? Üniversite tabii liseden

0: Yani çok daha farklı ve zor.
1: Tabii ki. Yani zorlukları var ama bir yandan da güzellikleri var.
0: Tabii yani artık genç oluyorsun.
1: Evet.
0: Arkadaşların farklı oluyor. Önceden sadece mahallenden ya da işte çevrenden arkadaşlar olurken şimdi Türkiye'nin her yerinden
1: Yurt
0: arkadaşların oluyor.
1: dışından dahi oluyor. Bizim Uluslararası İlahiyat Projesi'nden gelen çok arkadaşımız oluyor. Gerçekten o güzel bir deneyim yani. Şu farklı coğrafyalardan insanlarla bir arada olmak, onlarla bir şeyler paylaşmak
0: Değil mi?
1: bizi de geliştiriyor.
0: Dil de geliştirir yani.
1: Yani dil yeteneği olan insanı geliştirir. Ben de çok fazla dil yeteneği kısıtlı olduğu için benimkini geliştirmiyor ama
0: Ya
1: geliştiren oluyordur.
0: bence senin mütevazı tavrın çünkü maruz kalınca bir şekilde gelişiyor diye
1: Tabii
0: düşünüyorum.
1: doğru.
0: Yani ne güzel inşallah başarılı bir şekilde geçer üniversite hayatında. Biz seninle böyle yıllarca artık ben bastonla gelirim sen öyle gelirsin falan. yapaj göndermiş sanırım Redef Radyo dinleyicilerinden. Selamlarını gönderiyor. Ubeydi de zaten tanıyor uzun yıllardır. Sanırım sana selamlarını göndermiş
1: Ben de
0: Ubeyd.
1: kendisine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
0: Evet, artık dinleyicilerimiz de konuklarımızı tanıyorlar. Sonrasında da iletişime geçtikleri için evlerine davet ediyorlar.
1: Evet,
0: Eğer
1: Ömer Faruk Hoca ile iken öyle bir davet aldık. Ömer Faruk Hoca ile yaptığımız programda, son programda öyle bir davet almıştık.
0: Ha ne güzel. Evet inşallah bu Ramazan'da da böyle güzel bir program var. Yine senin de davetli oldun. Dinleyicilerimize buradan da bunu söyleyelim.
1: Estağfurullah.
0: Evet görme engelliden bahsettik. Aslında her programda biz seninle konuşuyoruz. İşte genel sorunları konuşuyoruz. Yaşadığımız zorlukları konuşuyoruz. Hayatımızda neler değişti? Onu konuşuyoruz. Şimdi biraz böyle bahsedecek olursak, şimdi ilk yaptığımız zamanlardan programı bu zamana kadar senin gözlemlediğin çok değişen, gelişen bir durum var mı? Yoksa biz yerimizde sayıyor muyuz Ubeyd?
1: Benim şahsi yorumum biz yerimizde sayıyoruz. Niye diyeceksiniz? Abla ben senin ilk program yaptığımda işte babam vardı yanında. Bundan 10 yıl falan önceydi herhalde. Yani ben bir 6. sınıf öğrencisiydim. Çocuktum. O zaman biz işte engelli araba engelli kaldırımlarına araç park eden insanlardan bahsediyorduk. Yani şimdi bugün yine birazdan sorunları bahsetmeye başlayacağız. Sorunlarımız yine aynı. Ya yani bir yandan teknolojinin geliştiği, insanlığın çağ atladığına inandığı bir dönemdeyiz ama ne yazık ki ben engellilikle alakalı ve engellilik sorunlarıyla alakalı çok bir şeyin bu geçen zamanda değiştiğini düşünmüyorum. Ya bu geçen zamanda da sınırlı değil. Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce de engellilerin sorunları yine benzerdi. Bugün yine sorunlar benzer ve korktuğum şey 20 yıl sonra herhalde yine benzer olmaya devam edecek.
0: O zaman insanların bakış açıları, zihinleri, işte haklara saygı olmadığı sürece, bu işte değişmediği sürece hayatın o nasıl diyeyim işleyişinde de çok bir değişiklik olmuyor. Değil mi? O zaman ne yapmak lazım Beyt? Bunu çok küçük yaşlardan başlatmak gerekmiyor mu bir şeylerin eğitimini?
1: Ya eğitim kesinlikle küçük yaşlardan başlatmak gerekiyor ama tek sorun eğitim değil. Yani bizim tek sorunumuz sadece dışarıda insanların tutumları değil ki. Bir yandan baktığımızda hala biz Ankara'da yaşıyoruz. Stüdyomuz Ankara'da. Abla sana sorayım. Ne kadar mesela sarı çizgi görüyorsun? Koskoca başkentin ne kadarı sarı çizgi? Sence ne kadar görme engellerin yürüyebileceği bir alan?
0: Yani çok aslında daha çok merkezi yerlerde görüyorum. Ya o da genelde caddelerde o
1: Yani
0: da.
1: Kızılay Ulus dışı mesela nerelerde görebiliyorsun?
0: Ya işte herkesin yaşadığı ilçede var ama böyle kısa bir alanda var
1: Yani
0: yani az bir
1: işte
0: alanda.
1: böyle bir problemimiz var.
0: Yani bir
1: Yani
0: yere gidip yarı yolda kalmak gibi bir şey.
1: kesinlikle. Yani bir yandan sarı çizgi, şimdi bir de şöyle bir absürtlük var. Olan sarı çizginin de ortasına ağaç dikmek, ondan sonra direk koymak gibi bir de bir alışkanlığımız var. Yani o da enteresan. Ben müsaadenle dinleyicilerimize sormak istiyorum. Mesaj gönderiyorlar ya. Ben onların çözüm önerilerini veya neden bizim hala 10 yıldır 15 yıldır bu sorunu konuştuğumuzu bir de onlara sormak istiyorum. Mesela onlar çünkü sonuçta dinleyicilerimiz bu programı düzenli olarak takip ediyorlar. Yani tamamen engellilik üzerine bir program. Ben çok güzel şeyler duyacağımızı düşünüyorum. Onların cevaplarını merak ediyorum bu konuda.
0: Evet, onlar ne düşünüyorlar? Programın şöyle bir artısı oldu bize Beyt. Özellikle

0: Hani daimi dinleyicilerimizden diyeyim birçok farkındalık olduğunu gördük. Yani hani programdan sonra işte biraz önce bahsettiğimiz o sarı şeritler olsun, araç parkları olsun ya da gereksiz cisimlerin koyulması vesaire gibi ya da işte engellilere ait park alanına araç park etmeme gibi. Çünkü bunların o bireye nasıl bir zorluk yaşattığını burada anlatmaya çalıştık. Ve bunun bir hak olduğunu yani lütuf olmadığını söylemeye çalışıyoruz her defasında. Bununla ilgili mesajlar geldi. Ben artık daha çok dikkat ediyorum. Hani yapmamaya çalışıyorum. İşte aklıma geliyor sizin söyledikleriniz gibi. Böyle istisna şeyler de var. Ama inşallah bu nasıl diyeyim genelde çok olur.
1: Ben bir gün isterim ki bu programa inşallah abla yol yapımıyla sorumlu olan kamu görevlilerini bir gün alıp sorabilmek isterim. Mesela yani neden hala yıl 2026 ama neden hala şartlar yetersiz diye bir gün inşallah sen sorabilirsin.
0: Evet, inşallah ben de çok isterim. Yani temenni ediyorum ya. Her defasında da gerçekten bu genel anlamda hani böyle bir duyuru gibi program öncesinde geçiyorum genelde. Söylüyorum, kısaca değinmeye çalışıyorum. Bir hatırlatma gibi de düşünebilirsin. İnşallah böyle birkaç kişi bile bundan nasibini alır ve etrafına da yayarsa çoğalacağını düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Peki. Şimdi görme engellilerle ilgili nasıl diyeyim? Doğru bilinen yanlışlar var. Doğru olarak bilinen. Senin bununla ilgili gözlemlediğin neler mesela? Yani insanlar bu konuyla ilgili neyi yanlış biliyorlar?
1: İnsanlar bu konuyla alakalı neyi yanlış biliyorlar? İlk olarak şu var. Bir grupta yani mesela biraz daha yaşı büyük olan insanlarda ki bunu hani normal görüyorum. Çünkü o dönemin şartlarında gerçekten de öyleydi ama bu dönem öyle değil. Ben bir görme engelli olduğumu ve işte üniversite okuduğumu, müzikle ilgilendiğimi falan söyleyince insanlar inanamıyorlar bazen. Ya halbuki bu artık inanılmayacak da bir şey değil. Ben bu konuda tek değilim. Yani çok böyle mükemmel falan da değilim. Hani bunu yapan bir sürü insan var. Ama insanlar hala ben bunu söylediğim zaman mesela şaşırıyorlar.
0: Evet. Bir de görme engelin doğuştan, değil mi?
1: Evet, doğuştan.
0: Ailede tek sen varsın bildiğim
1: Yani
0: kadarıyla.
1: 7 kuşakta ben varım. Başka yok.
0: Gerçekten mi?
1: Bizim bildiğimiz kadarıyla hiç yok.
0: Anladım. Kardeşin vardı bir de.
1: Kardeşim var, evet.
0: Evet. Şey demiştin, daha önce biz bu konuyu seninle konuşmuştuk ama ben önceden hani o çocukluk zamanında daha küçük de olabilir. Görmediğimi bilmiyordum. Hani nasıl olmuştu o olay? Bir paylaşır
1: Evet,
0: mısın?
1: çok iyi hatırlıyorsun vallahi, tebrik ederim. Ben gerçekten belli bir yaşa kadar görmediğimi bilmiyordum. Yani görmediğimi, yani daha doğrusu herkesin benim gibi gördüğünü, ben o yüzden kendimi görüyor zannediyordum. Bir gün bir oyun esnasında arkadaşlarımla falan oynarken, işte o şu yüzden görmüyor, bu yüzden görmüyor diye kendi aralarında tartışmaya başladılar. İşte biri dedi gözüne çöp battığı için görmüyor, öbürü dedi şöyle işte bir şey olduğu için görmüyor. Dedim ki arkadaşlar ben görüyorum, bir dakika, bir saniye. Sonra öğrendim, gittim anneme sordum, ya ben görmüyor muyum dedim. Meğersem görmüyormuşum. Ben görmediğimi o şekilde öğrendim.
0: Ya herkesin öyle olduğunu düşünüyordun, değil mi?
1: Tabii ki.
0: Peki o zaman annenle konuştun mu? Yani bunu hani neden söylememiş ya da neden paylaşmamış olabilir senle?
1: Yani bunu konuşmadım. O zaman ya onu konuşmayı idrak edecek aslında yaşta da değildim. Ben sadece ben gittim görmüyor muyum diye sordum. Annem de evet oğlum hani sen görmüyorsun dedi. Ben de iyi tamam deyip de arkadaşlarımla oyun oynamaya devam ettim. Çünkü benim için bir eksiklik değildi. Bu zamana kadar zaten öyle yaşamıştım. Bu saatten sonra da öyle yaşamaya devam edebilirdim.
0: Evet. Dedin ki benim bu işte durumuma şaşırıyorlar. İşte şimdi ilahiyat okuyorsun, üniversite öğrencisin,
1: Evet.
0: müzikle ilgileniyorsun. Birçok şeyi bağımsız yapabiliyorsun. İşte ne bileyim her yere gidiyorsun. Yani değil mi? Hiçbir
1: Tabii.
0: şeyden geri kalmıyorsun gördüğüm
1: Kalmamaya
0: kadarıyla.
1: çalışıyorum.
0: Evet. Şimdi böyle olunca hani insanların kafasında sanırım bir yere şey var. Kalıplara sokuyorlar insanları çünkü. Hani sanki yapamayacak, edemeyecek ya da hep bağımlı gibi düşünüyorlar. Yani hani senin bunları yapıyor olman hani engelli olmayan bireylerin bile yapmadığı şeyler ya, yapamadığı.
1: Yani evet ama bence büyütülecek şeyler değil çünkü benim gerçekten çok kalifiye, çok donanımlı arkadaşlarım var. Ben Şimdi onlara baktığınız zaman hani ben hep burada olduğum için belki ben iyi bir örnek gibi gözüküyorum ama yok. Benim yazılımla ilgilenen kalifiye arkadaşlarım var. Hı hı. Farklı konularda mesela bizim sen bilirsin Enes'i almıştık bir kere. Enes'le evet. beraber katılmıştım. Hı hı. O mesela çok kalifiye donanımlı bir insandır. İşte yazılımla ilgilenir, müzikle ilgilenir falan. Mesela benden çok daha da

0: başarılıdır. Ama insanlar bana bile şaşırıyorlar. Yani onunla konuşanlar ne tepki veriyorlar bilmiyorum.
1: Evet. Ya işte bakış açısı diyoruz ya. Çünkü bilmiyorlar. Yani hani senin işte nasıl bir yol izlediğini, hedeflerini, bunun için bir şeyin engel olmadığını. Çünkü böyle olunca diyorsun ki acaba ben onların çocuğu olsaydım onlar gibi mi olacaktım falan diye düşünüyor insan, değil mi?
0: Ne yazık ki öyle arkadaşlarımız da var. Ben bazen mesela bir engelli ailesiyle denk geliyoruz. Yani şimdi engelli ailesi mesela en bilinçli olmasını beklediğim insan karşımda o. Çok şaşırdım gerçekten. Bir gün otobüste denk geldik. Bana dedi ki sen de annen arkada mı dedi. Yok dedim. Nerede anne dedi. Yok yani yanında değil dedim, ben kendim gidiyorum. Nasıl ya dedi, annen sana nasıl izin veriyor da çıkarıyor dedi, hiç mi seni düşünmüyor, başladı.
1: Ya.
0: Çok şaşırdım. Yani kafa yapısı ne yazık ki insan, bazı engelli ailelerin de kafa yapısı bu şekilde. Hala bu hani eskiden ben bir nebze anlayabiliyorum. Çünkü insanların her şeyden haber alması zordu. Mesela birçok insan bir görme engelli okullu olduğunu bile öğrenmeden hayatını sürdürdü ve bitirdi. O dönemin insanlarını anlayabiliyorum ama bugün elimizin altında teknoloji varken ve yani her şey artık elimizin altındayken hala bu tip sorular veya bu tip tepkiler gerçekten bana çok şaşırtıcı geliyor. Özellikle de engelli ailelerinden geldiği zaman, yani 2026'da hala çocuğunu dışarı çıkarmayan engelli aileler beni şaşırtıyor.
1: Evet, şimdi çıkarmıyor tamam annesiyle, ya şimdi her yere annesiyle mi gidecek? Şimdi sen aslında ona iyilik yapmıyorsun, tam tersi ona çok kötülük yapıyorsun ve onu çok zor durumda bırakıyorsun. Bağımsız hareket etmesini engelliyorsun. Şimdi annesi her zaman yanında olamayabilir ya da annesinin gitmeyeceği yerler olabilir. Şimdi böyle olunca ne kadar kariyerli olabilirsin, ne kadar başarılı olabilirsin ya da ne bileyim ne işte sporla, müzikle ya da başka sosyal aktivitelerle ne kadar çok ilgilenebilirsin, değil mi?
0: Abla şöyle düşün mesela. Ben üniversiteye tek başıma gidip geliyorum. Sonrasında arkadaşlarım mesela diyorlar ki işte gidelim şurada kahve içelim, yemek yiyelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ben de mesela oraya ailemle gittiğimi düşüneyim. Orada kaç tane arkadaşımla oturuyorum. Yanımda da veya arka masamda da annem oturuyor. Ben yani ona otursa, yani öyle bir şey olmuyor çok şükür. Otursa mesela bu bir arkadaşlık ilişkisi kurmamı da engelleyecek. Yani bir arkadaş ortamım olamayacak. Bir hayatım olamayacak. Bu yani bir noktaya kadar aileyle. Küçük bence, yaşta evet ama.
1: Evet, bence çağırmazlar seni o zaman. Ya şimdi Enes Ubeyd annesiyle gelecek zaten diyecekler. Yani değil mi?
0: Ya olacak.
1: Biz de rahat hareket edemeyeceğiz o zaman gibi
0: şimdi
1: şeyler.
0: Şimdi bana arkadaşlarım diyorlar işte araba kiralayalım, şehir dışına çıkalım. Şöyle böyle mesela hani gerçekten iyi bir arkadaş ortamım var. Mesela hani ailemle olsaydım her yerde ben zannetmiyorum öyle bir arkadaş ortamım olabileceğini ister istemez.
1: Evet. Yani bu çok zor. O yüzden ne olur çocuğunuzun bu sadece görme engelliler için değil, diğer engel grupları için de geçerli. Elinizden geldiği kadar onu bağımsız hareket edebilecek noktaya gelmesine yardımcı olun. Yani her defasında ben yaparım, ben giydiririm, ben yediririm, ben içiririm ya da ben götürürüm gibi değil. İnsanlık hali. Yani şimdi kimsenin kimseye çok böyle muhtaç olup yaşaması da doğru bir şey değil.
0: Ne yazık ki ben bir gün biz yine Enes'ten gelmedi ama konusu bayağı fazla geçti bugün. Yine Enes'le bir programa gittik. Bir de Beyza hocamız vardı yanımızda. Yeni Mahalle Belediyesi'nin galiba engelli komisyonu toplantısına müzik yapmak için gittik. Biz oraya müzik ekibi olarak gittik. Orada mesela zihinsel engelli aileleri vardı. Onlardan duyduğum bir şey beni çok etkilemişti. Ben çocuğumun benden önce ölmesini istiyorum demişlerdi. Tabii biz anlamadık başta hani ve absürt geldi ama o çocuklar için gerçekten düşünüyorlar sonrasında benden sonra o çocuğa kim bakacak, bu nasıl devam edecek falan diye. Hani mesela zihinsel engelli çocuklarda veya çok ağır bedensel engellerde ben bunu anlayabiliyorum ama işte mesela görme engellerde de yani aileler böyle mi olmasını istiyorlar gerçekten? Bu çünkü buna yol açacak bir noktadan sonra. Hiçbir şeyi kendi başına yapmasına müsaade etmediğin zaman sen Allah esirgesin bir gün öldüğünde bu bitecek yani. Yani hiçbir şey yapamayacak, kalacak ortada.
1: Evet, çünkü şöyle bir şey de var. İnsan bir şeye baştan alışmayınca ya da işte sen erken yaştan beri bunu yapıyorsun tek başına, işte her işini hallediyorsun vesaire. Şimdi düşünsene sen gelmişsin işte 30-40 yaşına, ondan sonra daha böyle olacaksın, panik olacaksın. Yani ne kadar artık orada özgür de olsan o rahatlıkla, o güvenle çıkamayacaksın, yapamayacaksın. Yani bu çok zor. O yüzden zamanından erken bir zamandan buna alışıp böyle devam etmek gerekiyor.
0: Ya belli bir yaştan sonra öğrenemeyeceksin de. Ben kendimle alakalı bir anekdot anlatayım. Ben

0: kalırsın dedi. Sen niye devam edersin? O
1: Hı.
0: sana bırakıyorum o işi dedi. Ben programa gittim geldim. Ve mecburen yani burada bir ailemin bir desteği iyi ki yapmış diyorum. İşte
1: Evet.
0: tamamıyla artık özgürlüğümü o saatten sonra ele aldım. Yani babamın onu dediği gün artık ben özgürleştim.
1: Ne güzel. Buradan babanıza da annenize de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Tebrik ediyoruz onları da böyle güzel bir evlat yetiştirdikleri için.
0: Yani bazen insanlar çıkmak istiyor, aileleri çıkarmıyor. Bizimkiler beni zorla çıkardılar ama gerçekten de yaptılar. İyi ki yaptılar.
1: Evet, iyi ki yapmışlar. Bu arada mesajlarımız var. İki tane hemen onu aktaralım. Yine Ayşe Hanım göndermiş bizim Hedef Radyo müdavimlerinden. Hayırlı yayınlar. Bir defa değil çok haklısınız demiş. Bir dakika hemen bizi yani dediklerimizi çok doğru bulmuş. Rabbim yardımcısı olsun inşallah demiş.
0: Inşallah.
1: Şöyle diyor, sarı çizgiler ileride bitiyor demiş. Hani böyle zamanda en azından yardım edelim gibi bir şey söylemiş. Çok da doğru. Yani bunu fark ettiğiniz anda bununla ilgili uyarabilirsiniz, söyleyebilirsiniz ya da tarif edebilirsiniz.
0: Tabii ki ama keşke buna da ihtiyaç kalmasa.
1: Kalmasa.
0: Yani istediğimiz şey ona da ihtiyaç kalmasını istiyoruz.
1: Evet, normal bir kişinin yürüdüğü yolun bittiğini düşünün.
0: Yani.
1: Değil mi?
0: Tabii ki.
1: Ne yapabilir o sırada?
0: İşte bitmese de araba falan park ettikleri için bitiyor yol. Ya çok enteresan bir durum.
1: Evet. Şöyle yine bir mesaj. Bizim yine çok daimi dinleyicilerimizden Iğdır'dan geliyor. Hedef Radyo dinleyicisi olarak programınızı takip ediyorum. Çok güzel konulara değindiniz demiş. Konuğunuza ve size sağlıklı yaşam diliyorum. Sevgi ve saygılarımla Iğdır'dan Tamer Atlas göndermiş.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Şöyle diyor, sarı çizgileri işgal etmemeye özen göstermek ve şeritlerin üzerine herhangi bir nesne koyarak işgal eden kişileri ise nazik şekilde uyarmak hepimizin görevi demiş. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu uyarıları dikkate alırlar ve yapmazlar. Çünkü bir şeyin geçici olarak yapılması çözüm değil.
0: Kesinlikle.
1: Yani o anlık bir şey olması ya da yani geçici olan şeyler hiçbir zaman çözüm değildir. Yani hani o ana denk gelmişsinizdir. Biri yardımcı olmuştur. Evet şanslısınızdır. Ama her zaman böyle olmaz ki. Dolayısıyla süreklilik ve kalıcı olması bizim için önemli.
0: Yani bir bilinç, bir noktada bilinç olmalı. Çünkü dediğiniz gibi ya mesela polis de bazen ceza yazıyor kaldırımdaki arabalara. 3 gün tamam orada araba görmüyorum. 4. gün tekrar başlıyor. Yani ne yazık ki bu bir yani ceza da bir noktada çözüm olmuyor. Ha, hiç yoktan geçici bir çözüm. Artık ben onun taraftarıyım. Hatta artırılması gerektiğini de düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü böyle olacak gibi değil.
1: Yani cezaların miktarı artarsa bence çok daha caydırıcı olabilir o sırada. Evet, ara vaktimize geldik. Şimdi kısa bir eser arası, sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: Evet, kısa bir eser arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. 91.8 Hedef Radyo'dasınız efendim. Engel Değil'de ben Zehra Uçar ve değerli konuğumuz Ubeyit Gökdoğan'la birlikte devam ediyoruz. Programımızın ilk yarısı çok hızlı bir şekilde geçti. Hemen WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz çok kıymetli. Söylemiştik programın başında da Ubeyit üniversite öğrencisi, İlahiyat Fakültesi'nde eğitimine devam ediyor. Çok da güzel bir sesi var.
1: Estağfurullah.
0: İlahiler, ezgiler, türküler, yani her tarza uygun diyebilirim. Ama inanılmaz huzur veren bir nasıl diyelim yorumu var. Yani o yüzden Ubeyit'i dinlediğimiz gün gerçekten bizim için çok güzel bir gün oluyor.
1: Çok
0: şimdi
1: teşekkür ederim.
0: Evet, aslında konuştuk genel problemlerden falan değil mi? Her programda da konuşuyoruz ama seni her zaman dinleme gibi bir şansımız yok.
1: Estağfurullah.
0: Evet, o yüzden biz böyle ufaktan böyle bir giriş yapsak mı diyorum.
1: Tamam, o zaman bir türküyle başlayalım.
0: Olur.
1: Beyaz giyme toz olur söyleyeyim ben. Uygun sesin içinde.
0: Olur.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Estağfurullah.
0: Ya çok güzel. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani sen nasıl hazır hissedersen, nasıl kendini iyi hissedersen, biz devam etmek istiyoruz.
1: Tabii ki yani. Şimdi mi devam edelim? Bilgisayarda mı?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Olur mu? Yorar mıyız
1: Yok,
0: seni çok?
1: estağfurullah.
0: Yani buradan gidince yatıyormuşsun sonra.
1: O zaman yine türkü mü yapalım, Türk sanat müziği mi yapalım, ne yapalım?
0: Nasıl dersen.
1: O zaman Nazan de sevgilim söyleyeyim bir tane de.
0: Olur.

0: Ümit. Ya çok teşekkürler.
1: Sabah
0: çok
1: olduğu için
0: güzel.
1: sesim çok açık değil. Çok istediğim gibi olmuyor. Kusura bakmayın.
0: Ya bilmiyoruz bu nasıl bir
1: Yok
0: sestir yani
1: estağfurullah.
0: istediğin gibi olmuyor daha nasıl olacak yani biz hani inanılmaz keyif alıyoruz çok da güzel. Şöyle söyleyeyim ben programımızın yani bir 20 dakikası kalmadı öyle diyeyim. Ona göre biz kendimizi ayarlayabiliriz.
1: Tamamdır.
0: Müzikle olan ilgini, sevgini de biliyoruz. Sen söylerken de keyif alıyorsun ama biz dinlerken senin keyif aldığının milyon katı
1: Estağfurullah. Ben
0: keyif
1: gerçekten burada
0: alıyoruz.
1: olduğum için ve sizle bir şeyler yaptığım için, şarkı söylediğimiz, sohbet ettiğimiz için gerçekten çok mutluyum, çok keyifliyim.
0: Evet. Ne yapalım?
1: Ne yapalım? Bir şarkı daha söyleyeyim o zaman ben
0: Söyleyelim
1: anladım.
0: mi? Evet, sonrasında biraz
1: Yok
0: dinlendiririz.
1: estağfurullah.
0: Sonra da yine ne söylemek istersen keyifle dinleriz. Biz hazırız.
1: Peki o zaman yine bir Türk sanatçısıyla devam edeyim ben müsaadenizle. Elbet bir gün söyleyeyim.

0: ağzına yüreğine sağlık. Ya şöyle Selim, biz burada olduğumuzu unuttuk galiba.
1: Yok, estağfurullah,
0: Yani
1: gerçekten.
0: evet öyle, hani ben bir yere gitmişim, bir çok kıymetli bir sanatçıyı dinliyorum havası oluştu. Ve şunu da söyleyeyim, arka tarafta şu an böyle hayranlarınız
1: Yok,
0: da
1: estağfurullah.
0: izliyor ve dinliyor.
1: Gerçekten ben onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman biz programa gelsek, gerçekten hep çok güzel sözlerle programa başlamadan önce motive ediyorlar. Giderken de gerçekten çok güzel şeyler söylüyorlar. Hemen bir daha gelmek istiyorum.
0: Çünkü ücretsiz konser oluyor
1: Yok,
0: burada. O
1: estağfurullah.
0: yüzden.
1: O yüzden ben arka taraftaki insanlara da çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
0: Evet, kalp gönderiyorlar. Çok alkışlıyorlar bu arada. Buradan duyamıyoruz ama
1: Sağ olun.
0: ben çektiklerini ve çok keyif aldıklarını gördüm. Zaten bu taraf, sol taraf bir doluyor, reji tarafı.
1: Estağfurullah, sağ olun.
0: Çünkü gerçekten her geldiğinde bu kitleyi oluşturuyorsun
1: Yok,
0: burada.
1: estağfurullah. Onların güzelliği gerçekten, dediğim gibi, ben çok keyifliyim burada olmaktan. Çok mutluyum.
0: Evet. O zaman Ubeyd, bir de ilahi dinlememiz mümkün mü acaba? Benim
1: Peki.
0: çok sevdiğim bir ilahi var. Hani sen diyorsun ya, ben her geldiğimde buraya bunu söylüyorum ama yani burada nasıl ifade edeyim? Ya acayip dokunan bir şey var ya. Böyle içim gerçekten inanılmaz bir şey oluşuyor yani. Çok çok mutlu oluyorum. Onu nasıl
1: Estağfurullah.
0: anlatayım bilemedim.
1: Tamam. Yusuf değilim istiyorsun sanırım. Ben de yanlış
0: Evet.
1: anlamadıysam.
0: Evet,
1: Tamam,
0: evet.
1: onu da söyleyelim. Yüküm ağır yolumuzun ateşlerde

0: Çok
1: Ben
0: teşekkürler.
1: estağfurullah, ben teşekkür ederim.
0: Çok güzel gerçekten. Ne yapalım bilmiyorum yani hani dinlemek çok keyifli bizim için keyifli tabii de sen
1: Estağfurullah. Yo, ben de
0: çok
1: dediğim gibi.
0: yoruluyorsun o
1: Yok,
0: yüzden
1: estağfurullah.
0: yani şurada bir sanırım bir 10 dakikamız kaldı.
1: O zaman bir ilahi daha mı?
0: Evet, bir ilahi daha, bir türkü daha. Yani böyle artık yüzsüzlüğüm
1: Yok
0: herhalde
1: yok, estağfurullah.
0: yani haddimi aşmak da
1: Yok, hayır,
0: istemiyorum
1: al,
0: ama
1: estağfurullah, biz.
0: yani ben şöyle söyleyeyim ya kısacası şu, ben program bitene kadar bunu doldurmayı istiyorum.
1: Tamam, anlaşıldı. Mesaj alındı.
0: Tamam,
1: O
0: bana da
1: zaman
0: iletildi geldi zaten bu.
1: tamam. O zaman yine ilahi söyleyelim. Madem ilahi
0: Olur.
1: ile şey yaptık. Az önce okuduğumuz ezgiydi. Bir ilahi ile devam edelim.
0: Olur.
1: Mevlam sana ersem diye söyleyeyim. Yine burada okuduğum eserlerden biri.
0: Hı. Halil Bey de daha önce bir istek yapmıştı galiba. Bunu mu istemiştin? İstemedi. Ama onun da genelde bir
1: İstedim.
0: isteği hep olurdu yani bir şeyler söylüyor. Bugün
1: Evet.
0: herhalde bize bıraktı.
1: Yoksa hala biz dinlemiyor mu?
0: Ha, söylerim diyor.
1: Tamam.
0: Peki.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah.
0: Ağzına
1: Ben
0: yüreğine
1: teşekkür ederim.
0: sağlık. İyi ki sen müzikle buluşmuşsun. İyi ki
1: Estağfurullah.
0: senin müziğe karşı bir ilgin oluşmuş ve bizim de senin söylemene karşı bir ilgimiz oluştu.
1: Estağfurullah.
0: Yani evet, bir
1: Biliyorsam
0: istek
1: eğer.
0: varmış.
1: Tamam.
0: Evet, şimdi istek eserimizi alıyoruz.
1: Ey gönül bakma cihane.
0: Evet.
1: Filiz ablamız
0: Evet,
1: istiyor.
0: buradan Filiz ablaya armağan olsun diyelim.
1: Tamam.

0: Çok çok çok çok teşekkür ederiz. Ağzına, yüreğine, o güzel kalbine sağlık. İyi ki varsın. Yani çok çok güzel bir sabah oldu bizim için.
1: Gerçekten benim için de öyle oldu. Çok teşekkür
0: oldu.
1: Ederim.
0: Yani inan böyle hani derler ya, ya insan böyle saatlerce dinlese yok yani. Hani hiç zerre kadar sıkılma söz
1: anladım.
0: Konusu olmaz.
1: Biz yayın
0: olmaz.
1: Çıkışı devam ediyoruz. Ben
0: yayın
1: seni
0: çıkışı devam ediyoruz. Zaten Ramazan'da seninle buluşacağımız için şimdiden hazırlan
1: evet,
0: bence.
1: Tamam, anlaştık.
0: Evet.
1: Tabii ki.
0: O zaman şöyle veda ettikten sonra mı yapalım, nasıl yapalım? Şöyle o zaman biz çünkü mikrofonu Ubeyde bırakacağız. İşte o zaman ben şimdiden veda edeyim. Ramazan öncesi son programdı. İnşallah bayramdan sonra tekrar görüşürüz diyelim. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın. Hoşça kalın efendim. Söz Ubeyde.

0: Ben görmüyor olabilirim. Bu beni görmene engel değil ki. Ben duymuyor olabilirim. Bu benim sesimi yüreğinde duymana engel değil ki. Ben yürüyemiyor olabilirim. Bu bana doğru koşmana engel değil ki. Ben büyümeyen bir çocuk olabilirim. Bu benimle oyunlar oynamana engel değil ki. Sevgiyle gör beni. Yüreğinle duy beni. Umutla koş bana. Benimle mutluluk oyna. Beni anla. Bizi anla. Biz olalım. Biz olalım. Yaşam biz olmaya engel değil ki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diye. Türk Kanser Derneği.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Zekvan bin Abdikays radıyallahu anh. Zekvan bin Abdikays, Esad bin Zürare ile birlikte Medine'den Mekke'ye Utbe bin Rabia'nın yanına gitmişlerdi. Zekvan bin Abdikays, Utbe'ye dönerek, "Ebu'l-Velid, ilahlar sana esenlik versin," dedi. Utbe bin Rabia hüzünlü bir sesle, "Size de," dedi. Bunun üzerine Zekvan bin Abdikays, "Neyin var Ebu'l-Velid?" diye sordu. O da, "Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellemi göstererek, şu namaz kılan bizi her şeyden alakoydu," cevabını verdi. Esad bin Zürare, "Nasıl Ebu'l-Velid?" dedi. Utbe bin Rabia bunun üzerine, "Kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu iddia ediyor," diye yanıtladı. Zekvan bin Abdikays, Esad bin Zürare'nin kulağına eğilip usulca, "İşte bu senin dinindir," dedi. Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. O, onlara İslam'ı anlattı. Kur'an okudu ve onlar da Müslüman oldular. O ikisi Utbe bin Rabia'nın bir daha yanına yaklaşmadılar. Daha sonra Yesrib'e döndüler. Böylece onlar Yesrib'e Müslüman olarak gelen ilk kişiler oldular.

0: Osman bin Abdikays radıyallahu an ve Esad bin Zürare radıyallahu an, o sırada Yesrib'in Evs ile Hazeç arasındaki düşmanlıkla kaynamasına rağmen kavimlerini İslam'a davet etmeye başladılar. Her iki kabile de bir defa dışarıdan yardım istemiş, bir defa da Yahudilerden yardım istemeyi denemiş, fakat Yesrib'de yaşayanlar istikrar görmemişti. Yesribli kalesinden çıktığında ne canından, ne ailesinden, ne de malından emin olabiliyordu. Zekvan bin Abdikays, Abdullah bin Ubey bin Selül'e gitmeyi ve ona İslam'ı teklif etmeyi düşündü. Fakat Abdullah bin Ubey'in kavmi Hazeç'in başına taç giydirip Yesrib kralı olacağı rüyası içinde olduğunu hatırladı. Zekvan'ın hatırına Evs'ten rahip Ebu Amir geldi. O, şerefli ve sözü tutulan birisiydi. Evs içinde beklenen peygamberin Ebu Amir bin Sayfi gibi tarifini yapacak başka birisi yoktu. O, Yahudilerle iyi ilişkiler içindeydi. Onlara sorular sorardı. Yahudiler de ona Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tarifini yaparlardı. O, Şam'daki Teyma Yahudilerinin yanına gitmiş, Hristiyanlara sorular sormuş, onlar da İbni Meryem'in müjdelendiğinden bildiklerini söylemişlerdi. Zekvan, Ebu Amir bin Sayfiye'ye koştu. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetti ve onu İslam'a davet etti. Ancak Ebu Amir, ben Hanif dinindeyim cevabını verdi. Allah, Esad bin Zürare ile Zekvan bin Abdikays radıyallahu anhumanın bazı arkadaşlarının yüreklerini İslam'a açmış oldu. Haram aylar geldi. Kafileler Allah'ın evine gitmeye hazırlanıyorlardı. Neccaroğullarından Esad bin Zürare, Avf bin Haris, Muavis bin Haris, Züreykoğullarından Zekvan bin Abdikays ve Rafi bin Malik, Avf bin Hazeç oğullarından Ubade bin Samit ve Yezid bin Salebe, Amir bin Avf oğullarından Abbas bin Ubade bin Nadle, Seleme oğullarından Ukbe bin Amir bin Nabi, Sevad oğullarından Kutbe bin Amir bin Hadide ve Evs'ten Ebu'l-Heysem İbni Tayyihan'la Üveym bin Said'e yola çıktılar. Mekke'ye yakın Akabe mevkisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 12 ensarıyla görüşüp çeşitli tavsiyelerde bulunduktan sonra onlardan biat almaya başladı. Hanımlarınızı koruduğunuz şeylerden beni de koruyacağınıza, Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacağınıza, hırsızlık yapmayacağınıza, zina işlemeyeceğinize, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize, kendiliğinizden uyduracağınız yalanlarla hiç kimseye iftirada bulunmayacağınıza, zorlukta ve kolaylıkta, neşeli ve neşesiz zamanlarınızda itaat edip dinleyeceğinize, hiçbir hayırlı işte muhalefet etmeyeceğinize, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmaksızın Allah yolunda, Allah için hakkı söyleyeceğinize biat edip bana kesin söz vermelisiniz. Verdiği sözünde duranın ecir ve mükafatını Allah üzerine almıştır. Kim insanlık haliyle bunlardan birini işler de ondan dolayı dünyada cezaya çarpılırsa bu ona kefaret olur. Kim de yine bunlardan birini işler de işlediği o şeyi Allah gizlerse onun işi de Allah'a kalır. Allah dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır buyurdu. Ensar, Allah'ın kendilerine verdiği lütuf ve ihsana sevinerek Yesrib'e döndüler. Zekvan da Ensar'ı arkadaşları, kardeşlerini İslam'a davet etmeye devam ettiler. Medine'deki Müslümanlar 40 kişi olunca Ebu Ümame Esad bin Zürare'nin arkasında onun mescidinde namaz kılmaya başladılar. Onlar İslam'a yeni girdiklerinden Ensar cahiliye taassubunun geri dönmesinden korktu. Çünkü Evsli Hazeşli'nin, Hazeşli'de Evsli'nin kendilerine imam olmasını istemiyorlardı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir mektup yazıldı. Mektupta şöyle diyorlardı: "Ya Resulallah, İslam bizim aramızda yayıldı. Bize dinimizi öğretecek ve bize Kur'an okuyacak birisini gönderir misin?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab bin Umeyr'i gönderdi. Useyd bin Hudayr'la Sa'd bin Muaz radıyallahu anhuma Müslüman olunca halka Kur'an'dan ezberlediklerini okumaya başladılar. Abdüleşel oğulları kabilesinde İslam'ın girmediği hiçbir ev kalmadı. Onlar putlarını kırıp paramparça ettiler. Bu Necaroğulları müşriklerinin canını sıkmıştı. Esad bin Zürare'ye devamlı baskı yaptılar ve Mus'ab bin Umeyr'i onun evinden çıkardılar. O da güç ve şerefin bulunduğu Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'ın evine taşındı. Ertesi yıl hac zamanı gelince Yesrib'deki Ensar aralarından bazılarını Kabe'ye göndermeyi kararlaştırdılar. Onlar kendi kavimlerinden 500 müşrik hacı ile birlikte yola çıktılar. Müslüman olduklarını onlardan gizlediler. Ensar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Akabe'de buluşmak üzere sözleşti. Ayın parlak olduğu ilk gece geçip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle sözleştikleri gece gelince, kavimleriyle birlikte develerinin yanında kaldılar. Gecenin üçte biri geçince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği şekilde gizlice uyuyanı uyandırmadan, mevcut olmayanı beklemeden birer ikişer yola çıktılar ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle ikinci kez Akabe'de bir araya geldiler. İkinci Akabe biatından sonra Zekvan bin Abdikays, Ukbe bin Vehb, Abbas bin Ubade bin Nadle ve Ziyad bin Lebit, Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kaldılar. Kureyş, Hazreti Peygamber'in Evs'le Hazreç'ten kendisini, kadınlarını ve çocuklarını korudukları şeyden koruyacaklarına, mallarını kaybetmek ve eşrafın öldürülmesi pahasına da olsa onu kabul ettiklerini, Habeşistan'a hicret edenlerden bazılarının döndüğünü öğrenince düşmanlığı artırdı. Resulullah'ın ashabı kavimlerinden gördükleri işkenceleri şikayet etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Allah Resulü, "Allah size kardeşler verdi ve güven ve huzur duyacağınız bir yurt hazırladı." buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerde olan ashabı hicret ettikten sonra kendisine hicret izni verilinceye kadar beklemek üzere Mekke'de kaldılar. Rabbi kendisine izin verince o da Yesrib'e hicret ettiler. Halk koşarak ve sevinerek onu karşılamaya çıktılar. Yeni dinin Medine'de büyümesini istemeyen Mekkeli müşrikler büyük bir orduyla Bedir'e kadar gelmiş ama hezimete uğramışlar. 70 ölü ve 70 esir vermişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den ayrıldıktan sonra güneş batmadan Useyl'e vardı. Orada konakladı. Ashabında bazı yaralılar vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirlere bir göz attıktan sonra "Geceleyin bizi kim bekleyecek?" diye sordu. Herkes sustuğunda birisi kalkıp "Ben ya Resulallah" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sorunca "Ben Zekvan bin Abdikays'ım" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen otur" cevabını verdi. Bir müddet sustuktan sonra tekrar sordular. Bir kişi kalktı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sorunca "Ben Abdülkays'ın oğluyum" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Otur" dedi. Yine bir süre bekledikten sonra sorusunu tekrar etti. Birisi kalkıp "Sen kimsin?" sorusuna "Ben Ebu Sebi'yim" dedi. Allah Resulü susup bir süre bekledi ve üçünüz kalkın dedi. Zekvan bin Abdikays tek başına ayağa kalktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sordu, öteki arkadaşların nerede? Zekvan bin Abdikays, ya Resulallah, geceleyin üç soruna da cevap veren bendim dedi. Allah Resulü, Allah da seni korusun buyurdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bakıp Zekvan bin Abdikays radıyallahu anh'ı işaret etti ve kim yarın ayağıyla cennetin yeşilliğine basacak bir adama bakmayı arzu ediyorsa bu adama baksın buyurdular. Bedir bozgununun öcünü almak isteyen müşrikler daha güçlü bir orduyla bu kez Uhud'da mevzi alan Kureyş'in atlıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına saldırdılar. Onları sırtlarını Uhud dağına dayayan okçuların okları karşıladı. Atlılar dağınık bir halde geri döndüler. Müslümanlar yek vücut bir halde onlara saldırdılar. Zekvan bin Abdikays, Bedir Savaşı'nın sonunda Resulullah'ın verdiği bir şeyi aramaya başlamıştı. O, ayağıyla cennetin yeşilliğine basacağı yerini arıyordu. Halid bin Velid ve Kureyş'in atlıları Müslümanlara saldırmaya devam ediyorlardı. Ama okçular oklarını onlara doğru çevirdi. Atlar kişnedi, atlılar dizginlerini büküp dağınık bir halde vadiye döndü. Şiddetli bir savaşa girişildi. Hamza, Zekvan, Hazreti Ali, Ebu Tücane, Ebu Zübeyr bin Avvam, Miktat ve Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhum müşriklerin arasına daldılar. Müşrikler bozuldular. Kadınlar ahvah etmeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı onların peşine düştüler. Müslüman okçuları kardeşlerinin müşriklerin ordugahına girip ganimet topladıklarını görünce burada ne duruyorsunuz? Allah düşmanı bozguna uğrattı dediler ve böylece aralarında anlaşmazlık çıktı. Okçuların komutanı Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh 10 kişiyi aşmayan az sayıdaki arkadaşıyla yerinden ayrılmadı. Zekvan bin Abdikays radıyallahu anh da bu 10 kişi içerisinde bulunuyordu. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh arkadaşlarına tavsiyelerde bulunup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle hatırlattı. Onlar, Allah Resulü'nün muradı bu değildir. Allah müşrikleri hezimete uğratmışken bizim burada işimiz nedir dediler. Ganimet toplamak üzere tepedeki geçidi açık bırakarak müşriklerin ordugahına daldılar. Bu davranış zaferi hezimete dönüştürdü ve birçok sahabenin şehadetine mal oldu. Kureyş ordusu Mekke'ye doğru hareket ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı dağda toplanmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zekvan bin Abdikays radıyallahu anhı yani Bedir savaşında kendisini korumak için ayağa kalkan ve Uhud'da da yanında savaşan o yürekli cesur kişiyi hatırlayıp Zekvan bin Abdikays hakkında bilgisi olan var mı diye sordular. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle cevap verdiler. Ben gördüm ya Resulallah. Onun peşinden bir atlı koşuyor ve sen kurtulursan ben kurtulmayayım diyordu. Sonunda yetişip atını onun üzerine sürdü. Zekvan yayaydı. Atlı adam al bunu da benden. Ben ilacın oğluyum diyerek Zekvan radıyallahu anh'a vurunca ona doğru koştum. Ayağını kılıçla vurup atından düşürerek öldürdüm. O Ebu'l-Hakem bin Ahnes bin Şerik'ti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit olan sahabilerinin yanından geçerken Zekvan bin Abdikays radıyallahu anh'ı görüp başında durdular. Ebu'l-Hakem İbnu Ahnes bin Şerik'in kılıcı illiyinde olması ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vaat ettiği gibi ayağıyla cennetin yeşilliğine basması için onu alıp götürmüştü. Allah Zekvan bin Abdikays radıyallahu anh ve dostlarına rahmet eylesin. Amin.
1: Seher Yeni. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
2: şu anda 91.8 frekans.

0: frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser, sorumsuzca söylenen sözler.

Bazıları diyorlar ki, misafir misafiri sevmez, ev sahibi hiçbirini sevmez. Enbiyanın, evliyanın ve salihlerin hiç terk etmedikleri amellerden biri de misafirliktir. Misafir kabul etmek veya misafir olmak, sevap derecesi büyük amellerdendir. Fıkıh kitaplarımızda, sefer ve misafirliğin adapları adıyla bahisler özel olarak açılmıştır. Şu husus, meselenin önemini ne kadar güzel anlatıyor. Bilindiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hira Dağı'nda Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla peygamberlik görevi veriliyor. Efendimiz bu durumu ilk defa Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizle paylaşıyor. Validemiz hiç düşünmeden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğine iman ediyor ve sonra da Efendimiz'e diyor ki, ''Ya Resulallah, sevin. Allah'a yemin ederim ki Allahu Teala seni hiçbir zaman mahcup etmez. Çünkü sen sıla-i rahim yapıyorsun. Doğru söylüyorsun. Zayıfların yükünü taşıyorsun. İnsanlara ikram ediyorsun. Misafiri ağırlıyorsun.'' diyor. Onu destekliyor. Dikkat edilirse Efendimizin vasıfları sayılırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin misafiri ağırlamayı, ona ikram etmeyi çok sevdiği de zikrediliyor. Siyer kitaplarında bütün peygamberlerin aleyhissalatu vesselam misafirperver oldukları zikrediliyor. Mesela Hazreti İbrahim aleyhisselamın ünvanı Halilullah'tır. Allah'ın dostu manasında bir sıfat. Bu mübarek zat misafirsiz sofraya oturmazmış. Rivayete göre evinin 4 tane kapısı vardı. Her birini misafir gelsin arzusuyla beklerdi. Onun için İbrahim aleyhisselama misafir babası diye ad verilmiştir. İşte bu zat yemek yiyeceği zaman evinde misafir yoksa çıkar, dışarılarda misafir arardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İbrahim aleyhisselamın soyundan gelmiştir. Biz İbrahim aleyhisselamın milletindeniz diyoruz. Ne yazık ki İbrahim aleyhisselamın soyundan geldiğine inanan zamanımız insanları misafirin yük olduğu düşüncesiyle yaşıyorlar. Yazık. Hem de çok yazık. Misafire hürmet, izzet ve ikram dinen vaciptir. Misafir rızkıyla beraber gelir ve ev sahibinin günahlarının bağışlanmasına vesile olarak gider. Müslüman halkımızın arasında çok söylenen bir söz vardır. Misafir 10 rızıkla gelir. Birisini yer, 9'unu bırakır gider derler. Yani misafir geldiği evi bereketlendirir demektir. Misafirperverlik, ecdadımızın dünyaca takdir edilen güzel hasletlerindendir. Misafire ikram hem maddi hem de manevi bakımdan bir zevktir. Köylerde misafir odaları, şehirlerde misafirhaneler kurmak bizim geleneklerimiz içindeydi. Memleketimize otelcilik cumhuriyetle beraber girmiştir. Bu, batıdan bize gelen bir anlayışın ürünüdür. Türk toplumu, emperyalist batının kültür istilasına uğramış bir toplumdur. Yeni nesiller bu kültür yapısına göre şekillendirilmektedir. Batı kültüründe misafirlik denilen haslet yoktur. Batılılara göre birine ikramda bulunmak enayilik gibi bir şeydir. Onlara göre herkes kendisinden yemeli ve içmelidir. Bir darb-ı mesel haline gelmiştir halkımızın arasında Alman usulü sözü. Adamlar babasına bile ikramda bulunmaz. Bunlarda insanlık diye zaten bir şey yoktur. Herkesin menfaatini düşündüğü bir toplum haline gelmiştir. Avrupa denilen rezalet sirki budur. Şimdi birçok toplum gibi başta idareciler olmak üzere bizim toplumumuzda mevcut sirkin içine girmek için can atıyor. Gayrimüslim gazeteci İslami bir mesele gündeme gelince köşesinde feveran ediyor. Bizi Avrupalılar bu halimizle sevmez.

Yerini almaz, biz Avrupalıyız diye zırvalayıp duruyor. Avrupalılık hastalığı kanına işlemiş gafilin. Basın genelde böylelerinin elinde olduğu için bunlar halkımıza batının kafa yapısını aşılıyorlar. Telkinle istediklerini yerleştiriyorlar. İşte yıkılan hasletlerimizden biri de misafirlik ve misafirlik adaplarıdır. Nerede şimdi o eski misafirperverliğimiz? Ne çabuk da kabuk değiştiriverdik. Bunu görüntüleyen laflar aramızda atasözü haline getirilmiş. Diyorlar ki, misafir misafiri sevmez, ev sahibi hiçbirini sevmez. Bu söz inancımıza, adetlerimize, mevkuremize, bizi biz yapan hasletlerimize ters bir ifadedir. Bizim inancımızla olgunlaşan toplumda misafir misafiri sever. Ev sahibi de her ikisini sevip bağrına basar. Ona ikram için can atar. Çünkü bu enbiyanın, evliyanın ve sülahanın adetlerinden ve vacip derecesinde bir ameldir. Nasıl olur da Müslüman bundan geri kalabilir? Misafir olmanın ve misafir kabul etmenin adapları vardır. 1. Mümkünse ziyarete geleceğini ev sahibine daha önceden haber vermelidir. 2. Ziyareti yemek vaktine denk getirecek şekilde ayarlamak doğru değildir. Bu şekildeki ziyaret men edilmiştir. Fakat yemek vaktini gözetmediği halde sofraya tesadüf ederse onda beis yoktur. Ziyarete gidilen zatın kapısına varınca eve paldır küldür değil, varsa zil çalınır, zil yoksa kapı 3 defa tıkırdanır. Her defasında bir süre beklenir. Ev sahibi buyur edince içeriye girilir. Evin mahremiyeti vardır. Bunu ihlal etmek büyük veballerdendir. 4. Misafirliğe gidilen evin sağını solunu karıştırmak, gözle çevreyi araştırmak doğru değildir. 5. Misafir önüne gelen yemeği beğenmemezlik etmemelidir. Ev sahibine bana şunu yap, bunu yap gibi laflar etmek edebe aykırıdır. 6. Misafir gittiği mekanda kendisine uygun yerde edebe uygun şekilde oturmalı ve konuşmalıdır. 8. Ev sahibi için dua etmelidir. 7. Ev sahibinin eksikliklerini araştırmak, onu küçük düşürücü davranışlarda bulunmak asla caiz değildir. 9. Namazını mutlaka kılmalıdır. 10. Gittiği yerde İslami kurallara riayet etmeli, bilhassa haremlik selamlık kuralına uymalıdır. Sevap işleyeceğim derken günah işlememelidir. 11. Misafirliğe gittiği kişilerin arkasından onun evi, eşyaları, yemekleri ve diğer şeyleri hakkında kimseye gıybet etmemeli ve iftira etmemelidir. Bu büyük günahlardandır. Zamanımızda işlenen hataların en çok işlenileni budur. Zamanımızda özellikle İslami kültür, edep ve terbiyeden mahrum kadınlar, misafirliğe gittikleri zaman ev sahibinde, evinde, evinin eşyalarında, önüne getirilen yemeklerde, evdekilerin yemeğinde 1001 çeşit eksik ararlar. Şöyle oldu, böyle oldu, şunu yaptı, bunu yapmadı diye konuşur dururlar. Bu adiliklerin en çirkinidir. İslami kültürden yoksun toplumlarda bu hal çok yaygındır. Onun için böyle toplumlarda yaşayan insanlar arasında misafir misafiri sevmez, ev sahibi de hiçbirini sevmez tarzındaki söz cahili toplumların özelliklerindendir. Bugün Avrupa'da zaten misafirlik diye bir mesele yoktur. Adamlar öz babalarına bile ikramda bulunmayı enayilik kabul ederler. Bunlara özenmek cahillerin harcıdır. Hasılı, misafirlik enbiyanın, evliyanın ve salihlerin amellerindendir. Edeplerine riayet etmek şartıyla misafirlikten müminlerin kazancı çok büyük olur. Zamanımızda misafir, misafiri sevmez, ev sahibi hiçbirini sevmez sözü çok yaygındır. Bu cahili toplumlarda geçerli bir sözdür, Müslümanlara katiyen yakışmaz. İslam kültürüyle şekillenmiş toplumlarda misafir, misafiri sever. Ev sahibi herkesinin misafirperverliğini yapmayı kendisi için nimet kabul eder. Onun için bizim inancımıza göre misafirin gelmediği eve melek girmez.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, misafir istemeyen kimsede hayır yoktur. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri cümlemizi misafirlik konusunda hassas olmaya muvaffak kılsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Ölümler ve bir doğum vaadi. Hicretin sevinç dolu bu 8. yılının başlarında aynı zamanda bazı üzüntüler de yaşanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinde meydana gelen ölümlerden ilki kızı Zeynep'in ölümüydü. Babası ölürken Zeynep'in yanındaydı. Damadına ve torununa teselli dolu sözler söyledi. Daha sonra Sevde ve Ümmü Seleme ile birlikte Ümmü Eymen'e cesedi gömülmeye hazır hale getirmelerini söyledi. Ölüye gusül abdesti aldırdıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içine giydiği bir elbiseyi çıkardı ve onlara cesedi bu kumaşa sarmalarını söyledi. Daha sonra cenaze namazını kıldırdı ve mezarın başında dua etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çocuk doğuran tek karısı Hatice idi. Medineliler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de de bir çocuğunun doğmasını istiyorlardı. Şu anda yaşayan eşleri arasında sadece ikisinin, Ümmü Seleme ve Ümmü Habibe, kendisinden önceki kocalarından çocukları olmuştu. Her yeni evlilikte Medineliler bir çocuk doğması ümidiyle sevince kapılıyorlar, fakat bir müddet sonra tüm sevinçleri yok oluyordu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice'den sonra evlendiği hiçbir kadından çocuğu olmamıştı. Fakat kızının ölümünden kısa bir süre sonra onun tekrar baba olacağı ortaya çıktı. Kıpti cariyesi Mariye bir çocuk bekliyordu. Medineliler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu çok sevdiğini bildikleri ve onu sevindirmek istedikleri için zaten Mariye'ye çok iyi davranıyorlardı. Bu haberi duymalarıyla ona besledikleri sevgi ve ilgi iki katına çıktı. Umre'den döndükten yaklaşık 3 ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Suriye sınırındaki kabilelere barışçıl amaçlarla 15 elçi gönderdi. Fakat onların dostça selamlarına ok yağmuru ile cevap verildi. Dövüşmek zorunda kalan elçilerin biri hariç hepsi öldürüldü. Bir tek ölümle sonuçlanan fakat daha büyük politik öneme sahip olan bir olay daha meydana geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önceden Dihye el-Kelbi'yi Kayser'e yazdığı ve cevap alamadığı mektupla birlikte Basra valisine göndermişti. Gassanlı bir kabile başkanı Basra'ya gönderilen ikinci elçinin yolunu kesmiş ve elçiyi öldürmüştü. Çoğunlukla Hristiyan olan Gassanlıların Kayser'in elçisinden yardım isteme riskine rağmen bu tür bir hareket cezasız bırakılamazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3000 kişilik bir ordu topladı ve Zeyd radıyallahu anh'ın kumandasında Gassanlılara gönderdi. Eğer Zeyd radıyallahu anh öldürülürse yerine Cafer, o öldürülürse Abdullah İbni Revaha geçecekti. Üçü de öldürülürse ordu kumandanını kendi seçecekti. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e beyaz bir sancak verdi ve diğer arkadaşlarıyla birlikte orduyu Uhud'un kuzeyindeki iki tepe arasındaki Veda geçidine kadar yolcu etti. Abdullah'ın yanında velayeti altında olan yetim bir çocuk vardı. Onu semerin arkasına bindirmişti. Yol boyunca çocuk Abdullah'ın ordu geri döndüğünde Suriye sınırları içinde kalma isteğini ifade eden mısralar okuduğunu duydu.

mısraları duyunca ağladım dedi çocuk. Benim ağladığımı görünce kamçısının ucu ile bana dokundu ve ''Zavallı arkadaşım, niye üzülüyorsun? Eğer Allah bana şehitlik nasip eder, ben de bu dünyadan, meşakkatlerinden, dertlerinden, acılarından ve olaylarından kurtulursam, sen semerin üstünde rahat olarak geri döneceksin.'' dedi. Bundan sonra geceleyin yapılan bir molada iki rekat namaz kıldı ve arkasından uzun süre dua etti. Daha sonra beni çağırdı. ''Ben buradayım, emrindeyim.'' dedim. O, ''İnşallah bu şehadettir.'' dedi. Ordu Suriye sınırına geldiğinde sadece tüm kuzey kabilelerinin değil, Kayser'in temsilcisinin de birleşip kendilerine karşı savaşacağını duydular. Hep birlikte ordunun 100.000 kişi kadar olduğu söyleniyordu. Tabii ki bunda abartma payı da vardı. Bununla birlikte Zeyd radıyallahu anh bir savaş konseyi toplamaya karar verdi. Adamların çoğu bu durumun hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirilmesi gerektiği kanaatindeydiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya onlara geri dönme emri verir ya da yardımcı kuvvet gönderirdi. Fakat Abdullah radıyallahu anh bu fikre karşı çıktı. Konuşmasını Uhud'dan önce söylenen ve gelecekte birçok savaştan önce söylenecek olan karşı konulamayacak bir cümleyle bitirdi. Önümüzde iki iyi şeyden biri var. Ya zafer ya şehitlik. Cennet bahçelerindeki kardeşlerimize katılıp onlara arkadaşlık etmek. O halde haydi ileri. Abdullah'ın bu sözleri etkili oldu ve ordu kuzeye doğru ilerlemeye devam etti. Şimdi uzun ve derin yatağından doğu sınırında yükselen tepelerle ayrılmış olan Ölü Deniz'in güney ucundan çok uzakta değillerdi. Birkaç saatlik yürüyüşten sonra düşmanı gördüler. Bizans kuvvetleriyle birleşmiş olan Arap ordusunun gerçek sayısı ne olursa olsun, Müslümanlar ilk bakışta onların kendilerinden kat kat fazla olduğunu fark ettiler. Sayıca bu kadar dengesiz bir savaş deneyimleri yoktu ve hiçbiri şimdiye kadar imparatorluğun süvarilerinde gördükleri kadar zengin savaş aletleriyle karşılaşmamıştı. Bizans süvarileri ortada, Arap kuvvetleri ise iki yanında yer alıyordu. Bedir'de Akan Kal tepelerinden inen Kureyş ordusunun şimdi gördükleri orduyla karşılaştırıldığında çok az silah ve zırhı vardı. Bunun yanı sıra düşman ordusu onların gelişini bekliyordu ve lejyonlar savaş konumunda onları karşılamaya hazır bekliyorlardı. Arazinin eğimi kendi aleyhlerine olduğu için hemen karşı karşıya gelmekten kaçınan Zeyd radıyallahu anh güneye, Mute'ye doğru çekilme emri verdi. Orada arazi bakımından avantajlı olacaklardı ve savaş düzenine girme fırsatları olacaktı. Sayıca çok fazla olduklarının farkında olan düşman ordusu Müslüman ordusunu Mute'ye kadar izledi. Düşman ordusu yaklaştığında onların beklediği gibi geri kaçmak yerine Zeyd radıyallahu anh saldırı emri verdi. O anda Peygamber aleyhissalatü vesselam için Medine ile Mute arasındaki uzaklık yok olmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyaz sancağı ile Zeyd'in orduyu nasıl düşmana doğru ilerlettiğini görüyordu. Onun yere düşene kadar birçok ölümcül yara aldığını, arkasından sancağı Cafer radıyallahu anh'ın alıp onun da şehit olana kadar savaştığını gördü. Daha sonra sancağı Abdullah aldı. Onun yönettiği saldırı düşmanın ölüm saçması ve kendisinin de şehadetiyle sonuçlandı. Adamları düzensiz bir şekilde geri çekildiler. Ensardan biri olan Sabit İbni Erkam radıyallahu anh sancağı aldı ve Müslümanlar tekrar düzene girdiler. Bunun üzerine Sabit sancağı Halid'e vermek istedi. Fakat Halid radıyallahu anh bu şerefe Sabit radıyallahu anh'ın daha çok hakkı olduğunu söyleyerek kabul etmedi. Sabit, "Al şunu, ben sadece sana vermek için onu yerden almıştım," dedi. Bunun üzerine Halid kumandayı aldı ve safları birbirine yaklaştırdı. Düşman o kadar düzenli yaklaşıyordu ki Müslümanlara düzenli bir saldırı yapmak için arada belli bir mesafe bırakıyordu. Saldırı karşı tarafın zaferiyle sonuçlandı. Fakat bu başardan hiçbir şey elde edemediler. Müslümanlardan ise üç

Lider dışında sadece 5 kişi şehit olmuştu. Bu nedenle bu bir bakıma Halid radıyallahu anh için bir zaferdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşta Zeyd radıyallahu anh, Cafer radıyallahu anh ve Abdullah radıyallahu anh'ın arka arkaya şehadetini anlattıktan sonra daha sonra Allah'ın kılıçlarından biri sancağı aldı ve Allah onlar için yolu açtı dedi. Yani Müslümanları güvene kavuşturan yolu açtı demek istiyordu. Bugünden sonra Halid'e Allah'ın kılıcı adı verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşı anlatırken gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Namaz vakti geldiğinde namazı kıldırdı ve her zaman yaptığının aksine topluluğa yüzünü dönmeden mescitten ayrıldı. Akşam ve yatsı namazlarında da aynen böyle yaptı. O sırada Cafer'in evine gitmiş ve "Ey Esma, bana Cafer'in çocuklarını getir" demişti. Yüzündeki ifadeden şüphelenen Esma radıyallahu anha çocukları getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları öptü ve gözleri tekrar yaşlarla doldu. Esma radıyallahu anha, "Ey Allah'ın Resulü, ey bana anamdan ve babamdan daha sevgili olan, seni ağlatan ne? Yoksa Cafer ve arkadaşlarından haber mi aldın?" dedi. "Evet," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine döndü ve birkaç gün süresince Cafer'in ailesine yemek hazırlanmasını emretti. Acıları onları kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar meşgul ediyor dedi. Ümmü Eymen, Üsame ve Zeyd'in ailesinden diğerleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evindeydiler. Onlara daha önceden Zeyd'in ölüm haberini vermişti. Eve dönerken Zeyd radıyallahu anh'ın küçük kızının sokakta ağladığını gördü. Çocuk onu görünce koştu ve kollarına atıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi kendini tutamayarak ağlıyordu. Çocuğu göğsüne bastırdığında tüm vücudu hıçkırıklarla sarsılıyordu. Sa'd ibn-i Ubade radıyallahu anh o sırada oradan geçiyordu. Kendi kendine teselli edecek bir şeyler araştırarak, "Ey Allah'ın Resulü, bu da ne?" diye mırıldandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu maşukunu arzulamayı seven biri cevabını verdi. O gece Peygamber aleyhissalatü vesselam rüyasında cenneti gördü. Zeyd, Cafer ve savaşta şehit olanların hepsi cennetteydiler. Cafer'i melekler gibi uçarken gördü. Şafakta mescide gitti, ashab onun üzüntüsünün hafiflediğini fark ettiler. Namazdan sonra her zaman yaptığı gibi topluluğa döndü. Daha sonra Esma'ya gitti ve rüyasını anlattı. Esma radıyallahu anh teselli olmuştu. Halid radıyallahu anh ve adamları Medine'ye döndüğünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mukavvas'ın kendisine hediye ettiği beyaz katırı Düldül'ü istedi. Cafer'in en büyük oğlunu bu katıra bindirerek karşılamaya gitti. Medineli kadın ve erkekler yollara dökülmüştü. Ordu yanlarından geçerken onlara alaylı sözler söylediler ve kum attılar. Kaçaklar diye bağırdılar. Allah yolunda savaştan kaçtınız mı? Hayır dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar kaçak değil fakat inşallah tekrar savaşa gitmek için geri dönenler. Mute'deki geri çekilme, kuzeydeki Arap kabilelerine yeni İslam devletine karşı koyma cesareti verdi. Bundan bir ay sonra Beli ve Kuda kabilelerinin güneye yürümek amacıyla Suriye sınırında toplandıkları haberi geldi. Fakat bu kez Kayser'in orduları yardıma gelmemiş görünüyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr radıyallahu anh'ı 300 kişiyle birlikte gerektiğinde savaşmak, mümkün olduğunda da müttefik kazanmak üzere gönderdi. Amr'ın kumandan olarak seçilmesinin nedeni bu kabilelerden biriyle Amr'ın akrabalık bağının olmasıydı. Amr'ın annesi Beli kabilesinden bir kadındı. Gece yolculuk yaparak ve gizli yerlerde kamplar kurarak çok dikkati çekmekten korundu ve 10 gün içinde Suriye sınırına ulaştı. O yıl kış erken gelmişti. Bu kadar kuzeyde yaşamaya alışık olmayan Mekkeli ve Medineliler son kamplarını kurar kurmaz hemen yakacak aramaya başladılar. Fakat Amr küçücük bir ateş yakmayı bile yasakladı.
Karşı gelenler şu sözlerle

0: susturuldu. Siz beni dinleyip itaat etmekle emrolundunuz, o halde öyle yapın. Düşmanın beklediklerinden daha fazla sayıda toplandığını fark edince, şimdilik yerel yardımların da gelmeyeceğini ümit ettiği için hemen Cüheyneli bir adamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yardımcı kuvvet istemesi için gönderdi. Ebu Ubeyde radıyallahu anh derhal 200 kişilik ek kuvvetle geldi. En yakın sahabelerden biri olduğu ve daha önceki bütün savaşlarda rol aldığı için Ebu Ubeyde radıyallahu anh kendisinin yetkili olmasını istiyordu. Fakat Amr radıyallahu anh yeni gelenlerin sadece yardımcı kuvvet olduğunu ve kendisinin genel kumandan olması gerektiğini vurguladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde'ye iki kuvvet arasında tam bir birlik olmasına ve ayrılık olmamasına dikkat etmesini tembih etmişti. Bu yüzden Ebu Ubeyde radıyallahu anh isteğinden vazgeçti ve Amr'a "Eğer sen bana itaat etmeyeceksen Allah'a andolsun ben sana itaat edeceğim" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri duyduğunda Ebu Ubeyde'ye rahmet diledi. Amr 500 kişilik ordusunu Suriye sınırından geçirip ilerlediğinde düşman dağıldı. Sadece kısa süren karşılıklı bir ok yağmuru oldu. Geri kalanı oturanların kaçtığı boş kamp yerleriyle karşılaşmaktan ibaretti. Düşman kabileler orada olmadığı için dost unsurlar, kişiler ve gruplar ortaya çıktılar. Bu nedenle Amr radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Suriye sınırında İslam'ın etkisini tekrar kurduğunu belirten bir mektup gönderdi. Bu etki artık Medine vahasının her tarafındaki kabilelere yayılıyordu. Nedenler sadece manevi değildi. Artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tehlikeli, hesaba gelmez bir düşman ve güçlü, güvenilir ve cömert bir müttefik olarak tanınıyordu. Onunla karşılaştırıldığında diğer müttefikler daha az çekici ve daha zararlıydı. Bazı durumlarda politik ve dini dürtüler birbirinden ayrılmayacak denli bir bütün teşkil ediyorlardı. Fakat yavaş yavaş ilerleyen, yine de güçlü ve etkili olan, politikadan ve müminlerin İslam mesajını yaymak için yaptıkları açık girişimlerden bağımsız bir faktör vardı. Bu da yeni dini uygulayanları karakterize eden belirgin bir huzurdu. Allah'ın birliğini gösteren Kur'an, aynı zamanda bir rahmet ve cennet kitabıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretileriyle birlikte onun ayetlerinin okunması, müminleri kapasiteleri dahilinde bazı şartları yerine getirdiklerinde kolayca ebedi saadete kavuşabileceklerinden emin kılıyordu. Ortaya çıkan huzur bir iman kriteriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu: "Şartlar ne olursa olsun inanan için hepsi iyidir."
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz!

Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Vel Kur'an zil zikr.

0: Sadakallahul azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din.

0: sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel, iman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, konumuz ihtilaf ahlakıydı. Allah inşallah bu sefer bana yardım eder de bu konuyu bugün bitirmiş olurum. Çünkü inşallah haftaya sizlere eleştiri ahlakını anlatmayı planlamıştım. Arkasından münazara ahlakını. Öylelikle bu faslı bitireceğiz Allah nasip ederse. Bugün biraz daha sahabi efendilerimizin üzerinden bu meseleyi anlamaya çalışacağız. En güzel örneklerden ihtilaf ahlakı dersleri diye de bir üst başlığımız var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz en güzel örnek. Onun mübarek ellerinde yetişenler de en güzel örnekler. Çünkü Peygamberimizin usvetun hasene olma özelliği sahabe üzerinden tezahür ediyor. Birçok biz Kur'an'ın istediği, görmek arzuladığı o ideal kulluk çizgisini Efendimizin yetiştirdiği talebeler üzerinden görüyor ve anlıyoruz. Dolayısıyla biz hangi sahabi Efendimizin hayatını anlamaya çalışırsak çalışalım, tarihi bir şahsiyet ötesinden biriyle münasebet kurduğumuzu unutmamamız gerekir. Tarihi bir şahsiyet, tarihte yaşamış, miladi 6. asırda, 7. asırda her neyse, ama onun üzerinden ideal kulluk çizgisi oturmuş. Onun üzerinden belli hakikatler nihai çizgiye doğru yürümüş. Ve Kur'an onların üzerine nazil olmuş. İyilikleri tasdik görmüş. Yanlışları ikaz görmüş. Canlı bir biçimde vahye muhatap oldukları için Cebrail'in ayak seslerine şahit olmuşlar. Onun için o coğrafyada yaşamak, nasıl bir şey söylesem ki tam yerine oturur, ha şöyle bir yürek ister adamda. Yani böyle bir yüreği olmayan adam o coğrafyada yaşayamaz. Neden biz değil de onlar sorusunun da aslında bir cevabıdır bu. Allah imanlarımızın derecesini çok iyi bildiği için nimet külfet dengesi dengeli bir biçimde yürüdüğünden

0: olayı onlara verilen nimetin karşılığını o coğrafyada, o yaşadıkları zeminde onlardan istediği için onlar o işin talipleri oldular. Daha doğrusu Allah tarafından görevlendirilen bir nesil oldular. Biz ise mahrum olduk. Biz sadece şimdi onlardan ilham almaya çalışanlardan olduk. Keşke demek yok. Bizim kitabımızda hele hele Allah'ın yaratılışına ait bazı şeylere, mesela bazen duyuyorum gençlerden, çocuklardan, ihtiyarlar da söylüyor, sadece gençlere de hapsetmek doğru olmaz. Keşke kız olsaydım, keşke erkek olsaydım, keşke şöyle olsaydım. Ne olacaktı öyle olduğun zaman? Sen çok farklı biri mi olacaktın? Bu konuda hiçbir şey bize sorulmadı. Ne milliyetimiz, ne ırkımız, ne kavmiyetimiz, ne yaşayacağımız coğrafya, ne cinsiyetimiz, hiçbiri bize sorulmadı. Bize sorulmayan şeyler için keşke demek yok. Dolayısıyla biz o miladi 6. ve 7. asır için de yüreğimizde özlem de duysak, keşke diyerek bakmayız ona. Bilakis oradan ilham alarak bugünün dünyasını bir yönüyle ihya ve inşa etme adına gayret içerisinde oluruz. Mevla hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Sahabenin ihtilafı mevzusu geniş bir konu. İki tane şok cümle vereyim böyle işin başında. Ondan sonra onların üzerinde biraz konuşacağız. Sahabe ne kadar meselede ittifak etmişlerse en az o kadar bir meselede de ihtilaf etmişlerdir. Cümleyi bir daha söylüyorum. Sahabe ne kadar meselede ittifak etmişlerse en az o kadar bir meselede de ihtilaf etmişlerdir. Bu cümlenin arkasından şöyle bir cümle gelmeli. Sahabenin ihtilaf ettikleri meselelerin büyük bir kısmı tefrikanın sebebi olmamıştır. İkinci cümleyi de bir daha tekrar ediyorum. Sahabenin ihtilaf ettikleri meselelerin büyük bir kısmı tefrikanın sebebi olmamıştır. Peki bu cümleden şöyle bir çıkarımda bulunmamız gerekmez mi? Bir kısmı tefrikanın sebebi olmamıştır dediğimiz zaman bir kısmı da tefrikanın sebebi olmuştur diyor muyuz? Ne yazık ki diyoruz. Yani siz defaatle benden burada bu meseleleri dinlediniz. Bunları yeri geldikçe de anlatıyoruz, anlatmak da zorundayız. Çünkü şu anda bu işin doğrusunu anlatmadığınız zaman bilgiye erişim çok kolay olduğu için birileri buna farklı anlamlar yüklüyor ve onun üzerinden kendi bugünkü bulunduğu konuma delil olabilecek şeyler üretiyor. Dolayısıyla bu işin aslı neyse aslına sadık kalarak, kaynaklara sadık kalarak bizler de anlamak zorundayız. Sahabenin ihtilaflarının tefrikaya dönüştüğü tarih Hazreti Osman'ın şehit olduğu andan başlar. Zaten onun şehadeti en büyük tefrikadır aslında. Onunla birlikte artık İslam dünyasında o gün yaşayan insanlar içerisinde sorunlar bir türlü bitmedi. Çünkü Hazreti Osman'ın dönemiyle beraber ve onun şehadetiyle beraber fitne kapısı Huzeyfetü'l-Yemani'nin ifadesiyle açılmadı, kırıldı. Kırıldığı için o günden sonra da artık o süreç devam edip geldi bugüne kadar. Ve biz bir Cemel gördük ki kardeş kavgasına şahit olduk Cemel'de. Bir Sıffın gördük, imamet ile saltanat kavgasına şahit olduk. Bir Nehveran gördük, ilim ile cehalet kavgasına şahit olduk. Bir Kerbela gördük, saltanat ile imamet savaşına bir kez daha Kerbela meydanında şahit olduk. Bir Harre olayları gördük, menfi cepheden baktığınız zaman bir ganimet kavgasına şahit olduk. Bütün bunlar aslında ihtilafların ahlakına ait bazı meselelerin tam anlamıyla gözetilmemesinden kaynaklanan arızalardan ortaya çıkmıştı ve o süreç artık başka bir sürece doğru dönmüş. Tefrika dediğimiz o hastalık, o sıkıntı ne yazık ki İslam dünyasının içerisinde yayılmış olmuştu. Şimdi biz bu kadar geniş bir meseleyi bu dersin hepsinde incelemeye, anlamaya çalışacağız. Ben öncelikle size sahabe ekseninde, madem sahabenin üzerinden ihtilaf ahlakının derslerini göreceğiz, çok görürüz, inanın ki çok görürüz. Ancak şöyle bir çerçeve çizerek yürüyelim ki anlayabilelim. Göreceğimiz 8 tane önemli dersi sizinle paylaşmak istiyorum. Sahabenin ihtilaf ahlakı adına bize öğreteceği 8 ders bunlar. Nedir bunlar? Birincisi, ihtilaf beşer olmanın en belirgin vasfıdır. 2, ihtilaf engellenemeyecek bir durumdur. İkincisini bir daha söylüyorum, tekrardan döneceğim zaten. İhtilaf engellenemeyecek bir durumdur. Üçüncüsü, ihtilaf hakikate sadakatin bir tecellisidir. İhtilaf hakikate sadakatin bir tecellisidir. Dördüncüsü, ihtilaf nasları farklı anlamanın ve okumanın bir neticesidir. Beşincisi, ihtilaf farklılık tefrika ayrılıktır. Bunu böyle zihninize silinmez harflerle yazın, bu özellikle beşinci maddeyi. İhtilaf farklılık tefrika ayrılıktır. Altıncısı, ihtilaf kesinlikle zafiyete dönüştürülmemesi gereken bir alandır. Yedincisi, ihtilaf düşmanlara fırsat verecek bir duruma kapı açmaması gereken bir haldir. Sekizincisi, ihtilaf yanlış bir şekilde yapılmış ise sonucu ne olursa olsun dönülmesi gereken bir iştir. Bakın, rehber sahabe olunca mesele hissiyatla sadece yürümüyor. Biz zannediyoruz ki bazı şeylerde hamaset, hissiyat olursa iş ne de olsa yürüyecek. İnsanlarda yankı bulacak, bir şekliyle söyleyeceğimizi söyleyeceğiz. Ama böyle bir şey değil. Çünkü biz beşer içerisinden çıkmış, beşere de örnek olmuş bir nesilden bahsediyoruz. Öyle olduğu için makul çizgi neyse odur aslında sahabenin üzerinden göreceğimiz çizgi. Konumuz ihtilaf olduğu için şimdi biz o dersleri almaya çalışıyoruz. 8 tane ana ders bugün bu mesele hakkında onlardan öğreneceğimiz şeyler. Birincisi neydi? İhtilaf beşer olmanın en belirgin vasfıdır. Beşerse eğer muhatabımız, Kur'an beşeri anlatıyor, insanı anlatıyor. Bakıyorsunuz, zafiyetleriyle Kur'an'da insan var, kabiliyetleriyle insan var. İki çizgiyi de yaratan yarattığını bildiği için, bunları tam anlamıyla ortaya koyduğundan dolayı orada bize bu işin nasıl olması gerektiği konusunda da çok önemli ilahi mesajlar çerçevesinde mesajlar veriliyor. Hal böyle olunca biz Kur'an'dan insan kimliğini öğrendiğimiz zaman bu işin olması gereken noktasında görüyoruz. Zaten bir Kur'an cemaati olan sahabe de bunu yansıtıyor. Şimdi beşer olmanın en belirgin vasfıysa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gözetiminde olsalar, başta söylediğim gibi Kur'an'ın canlı tanığı da olsalar, peygamber evinde de olsalar, insansa eğer birbirleriyle ihtilaf ederler. Peki bu ihtilaflar hep böyle koca koca ilmi meseleler, siyasi meseleler, iktisadi meselelerden mi olur? Yoksa çok basit meselelerden de mi olur mu? İnanın çok basit meselelerden de olur. Bir örnek vereceğim size. Şimdi duysanız ki sevdiğiniz bir hoca, ben hoca olmadığım için kendimi oraya sokmuyorum. Sevdiğiniz bir alim, sevdiğiniz ve değer verdiğiniz toplumun önündeki birisi bir miras münakaşasından dolayı kardeşleriyle ya da akrabalarıyla mahkemelik olmuş. Allah aşkına ne düşünürsünüz? Şöyle bir şey düşünürüz. Hemen ben sizin aklınızda olanı söyleyeyim. Koca adam düşmüş dünyalık malın peşine. Böyle işte olur mu diye belki de o insanın hak arama mücadelesini kınayabiliriz.
1: ve kınıyoruz da, duyduğumuz zaman bu konuda başka şeyler söylüyoruz. Onları siz de biliyorsunuz. Şimdi bu bilginin ışığında gelin sizi bir yere götüreyim. Sahabe dediğimiz zaman en üstte olan isim hiç tartışmasız Hazreti Ebubekir'dir. Onun ümmet içerisindeki değerini, sahabe içerisindeki değerini saatlerce konuşuruz. Siz bildiğiniz için oralara girmeyelim. Ama bir tane nebevi beyan bizim bugünkü azığımız olsun. Ümmetin kıyamete kadar elde edeceği sevabı bir kefeye, Ebubekir'in elde ettiği sevabı başka bir kefeye koysanız Ebubekir'in kefesi ağır gelecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. Diğer tarafta Hazreti Ebubekir'le beraber ihtilaf yaşayan sahabi ise Rebi'a İbni Kab el-Eslemi. Allah Resulüne aşık bir delikanlı. Gerçekten farklı bir hali var. Sevda dediğiniz zaman, aşk dediğiniz zaman, peygamber sevgisi dediğiniz zaman üstlere yazabileceğiniz bir isim. Bir örnek vereyim onun sevdasıyla alakalı. Bir gece kendi kendine karar vermiş. Allah Resulü'nün hücre-i saadetinin önünde bekleyeceğim. Ona bu gece ben hizmet edeceğim. Bekliyor uyku uyumadan, elinde su, bekliyor ki Efendimiz hücre-i saadetten çıksın. Çıkıyor Efendimiz, koşuyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir sultan değil. Hizmetçileri yok öyle ona su veren. Kendi işini kendi yapar. Bunun da sünnet olduğunu söyler bize. Bırakmaz orada Rebi'ye ona hizmet etsin. Ama ısrar eder. Ya Resulallah ne olur bu şereften beni mahrum etmedir. Efendimiz müsaade eder. İştiyakla, sevgiyle, sevdayla bunu ortaya koyunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada şöyle bir söz söyler. Rebi'a, dile benden ne dilersen, senin için Allah'a dua edeyim. İki rivayet var. Birisi peygamberden böyle bir karşılık görmüş. Ne desem acaba? O anda demiyor. Düşüneyim ya Resulallah diyor. Ama benim tercihim ikincisidir. Anında ya Resulallah dua et, cennette seninle beraber olayım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sadece talebin bu mu Rebi'a diyor. Evet diyor. O zaman duadan önce bir cümle söyleniyor ki o cümle direkt bize söylenen bir cümle. Ben dua edeceğim, sen de secdelerinle bana yardımcı ol. O duanın kabulü için sen de adım at diyor. Ve eller açılıyor Rebi'a İbni Kab'a, orada dua ediliyor. O Rebi'a bundan 3 sene önce yanlış hatırlamıyorsam sahabenin rehberiyeti diye bir ders yapmıştık. O derste uzun uzun anlattığım için burada fazla girmeyeceğim ama o derse havale edeyim. Şimdi bana kızmazsınız değil mi? 3 sene önceki dersi nerede hatırlayacağız diye. Hatırlayın işte, hatırlamanız için söylüyorum. Talebelerim bana kızmazsa söylemeyeceğim dedim ama söyleyeceğim artık. Dün derste dedim ki dün akşamki namazda siz yalnız kıldıysanız yoksa bir cemaatle kıldıysanız namazda hangi süreleri okuduğunuzu hatırlayanınız var mı? Hiçbir cevap yok. Yok, biz böyle namaz kılıyoruz. Bu sadece bizim talebelere has bir şey değil. Halimiz böyle. Kıldığımız namazda okuduğumuz sürelere bile hatırımızda yok. Zihin bizim iflas etmiş. Bir şekliyle başka şeyler zihin dünyamızı meşgul ettiği için. Ama onlara moral olsun diye bir şey de söyledim. Hazreti Ebu Hureyre de soruyor sahabeye. Diyor siz beni çok rivayet etmekle suçluyorsunuz. Hadi gelin bir test edelim. Düneyin akşam namazında Resulullah'ın arkasında hepiniz var mıydınız? Vardık. Ne okudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Cevap yok. Bir cevap Ebu Hureyre'den geliyor. İşte okuduğunu bilen Ebu Hureyre oluyor. Bize yol gösteriyor Ebu Hureyre. O nübüvvet medresesinin o güzel ismi, Allah ondan ebeden razı olsun. Ne yaptığını, ne ettiğini, ne okuduğunu bilirsen işte o hafızayı Allah nübüvvet mektebinin hizmetine veriyor. Onun için havale edeyim, siz oradan biraz detaylı bakın. Evlenmesini teklif ediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam birkaç kez. Sonra evleniyor. O evlilik hikayesi de çok güzeldir. Aradan bir müddet geçince Medine'ye birisi savaşsız hediye yoluyla bir bahçe bahşediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o bahçeyi

0: tam yarıya bölmüş. Yarısı Hazreti Ebu Bekir'in, yarısı Rebia İbni Kab'ın. İmtihan bu ya, tam yarıdan bölündüğü yerde orta bir yerde bir hurma ağacı var. İki ortak gidiyorlar, arsalarının, o tarlalarının yerini tespit edecekler. İhtilaf çıkıyor aralarında. Hazreti Ebu Bekir ağaç benim diyor. Rebia İbni Kab el Eslemi ağaç benim diyor. Ve bir ağaç üzerine orada bir tartışma çıkıyor. Bakın, sıradan bir insandan bahsetmiyorum size. Hayal de değil, olan, olması muhtemel olan bir hadiseden bahsediyorum. Ve tartışma biraz uzuyor. Hazreti Ebu Bekir sinirleniyor. Orada çok ağır bir söz söylüyor. O sözü işitince Rebia'nın biraz morali bozuluyor. Hemen Hazreti Ebu Bekir de ben ne yaptım diyerek pişman oluyor. Büyüklerde büyüklük alameti budur zaten. Yanlış yaparlar ama yanlışlarını savunmazlar. Küçükler yanlışlarını savunurlar. Büyüklerdeki büyüklük alameti anında o hatadan dönmeleridir. Ne olur Rebia diyor, seni kırdım. Sana söylenmemesi gereken bir sözü söyledim. Ne olur diyor, aynı sözü sen de bana söyle, ödeşelim. En azından sözle kısas olsun diyor. Rebia İbni Kab diyor ki ben nasıl söylerim? O da pişman oluyor. Ben diyor seni kızdırdım. Kızdırdığım için sen söyledin. O anda o da geri adım atıyor. Ama bu sefer tartışma o sözü söylersin söylemesin noktasına geliyor. Bu da uzuyor. Hazreti Ebu Bekir bu sefer diyor ki gideceğim seni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet edeceğim. Sen sözü söylemediğin için ben şu anda sıkıntıdayım diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e doğru yürüyor. Rebia İbni Kab da onun arkasından. O anda Eslem kabilesinden tanıdıkları Rebia'nın etrafını sarıyorlar. Rebia diyorlar, sana bak kötü söz söyledi. Hakkın olan ağacı da elinden almak istedi. Biz de gelelim seninle beraber peygamberin huzurunda senin lehine şahitlik yapalım. Rebia diyor, siz ne diyorsunuz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın en çok sevdiği sahabisini ben kızdırdım. Şimdi bir de ailemden birilerini peygamberin huzuruna götüreyim. Peygamberin de mi gadabını kendi üzerime alayım? Hayır diyor, yalnız başına gidiyor. Hazreti Ebu Bekir peygamberin huzurunda, arkasından Rebia İbni Kab da içeriye giriyor. Hazreti Ebu Bekir olanları anlatıyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın yapım, hedeflerinize uygun, yenilikçi ve etkileyici çözümler.

0: ürünlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
6: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
4: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ya Malikel Mülk.
9: Malikel Mülk'sün ki ellerim senin kudret elinde. Bedenim hücre hücre mülkünde. İradem senin iradende. Yüzüm secdelerine emanet. Hüzünlerim merhamet denizinde. İnci gibi büyümeye hasret. Umutlarım ebedi bahçelerde çiçekler açacak, meyveler verecek.
7: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
11: Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada bir hakim sıfatıyla meseleye bakacak. Ne olur dikkat buyurun. Ah şu söylediklerimizi bir hayatın içerisine taşıyabilsek. Söylüyoruz, konuşuyoruz, iyi hoş da hayata intikal etmiyor bunlar. Benim adamım, benim dostum, benim arkadaşım Ebu Bekir peygamberden sonra bir numara adam. Ama bakın hakim sıfatıyla Resulullah'ın tavrına bakın. Hazreti Ebu Bekir'i dinledikten sonra dönüyor Rebiya İbni Kabe Efendimiz. Sen de bir anlat bakalım onun dediği gibi mi? Rebiya'nın sözü vallahi ya Resulallah aynen dediği gibi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hüküm veriyor. Ağacın kökü kimin tarafındaysa ağaç onundur. Kimin tarafında? Rebiya İbni Kab'ın tarafında. O anda Hazreti Ebu Bekir ya Resulallah peki nasıl olacak? Nasıl ödeşeceğiz? Rebiya İbni Kab'a söyledim O bana söylemedi aynı sözü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rebia İbni Kab'a dönüp diyor ki iyi yaptın söylemedin Ebu Bekir'e. Ama sen onun için Allah onu affetsin, Allah onu affetsin diye dua et. Ben öyle dua ederken diyor bir de baktım ki Hazreti Ebu Bekir duvara dönmüş gözyaşları içerisinde ağlıyor. Hicri 63'te vefat edecek, dikkat buyurun. Rebia İbni Kab el-Eslemi o günden 50 yıl sonraya kadar yaşayacak, ömrü sürecek. Hazreti Ebu Bekir'in ona söylediği o ağır sözü bize söylemeyecek. O onunla sır olarak gidecek. Bilmem ihtilaf adına bu örnek beşeriyetlerin izharı noktasında bize bir şey söyler mi? Çok şeyler söylediği kanaatindeyim ben. Daha da belki farklı şeyler de yapılabilir ama hepsini tamamlayacağımız için ben biraz hızlı geçeceğim. İkincisi, ihtilaf engellenmeyecek bir durumdur. Allah bize akıl vermiş. Akıl öyle bir şey ki herkes aynı pencereden bakamaz. Baksa zaten zenginlik olmaz. Bir mesele gelecek. Siz başka bir şey söyleyeceksiniz. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ama ben ne zaman ki dayatsam hayır, herkes benimle aynı fikri paylaşacak, benimle aynı düşünecek dersem orada bir İslam cemaatinden bahsedemeyiz. Onun için müspet ihtilafın reddi, geçen dersi hatırlayın, nasıl cinayetlere sebebiyet veriyordu. Kardeşliği öldürüyor, gelişmeyi engelliyor, tefrikayı arttırıyor, tekfiri yaygınlaştırıyor. Neler neler, onunla alakalı da 5 maddeyi size verdim. Şimdi burada da yine bir örnek vereceğim. Örneği de yine farklı bir isim üzerinden vereceğim. Şimdi biz sahabenin ihtilafı dediğimiz zaman Ayşe anamızla Hazreti Ali aklımıza gelir. Ona ait bir şeyler söyleyeceğim şimdi. Hazreti Ali ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir aklımıza gelir. Hazreti Ayşe ile ashabın diğerleri arasında, özellikle mesela Abdullah İbni Ömer, Ebu Hureyre, bunlar arasındaki ihtilaflar aklımıza gelir ki İmam Zerkeşi'nin müstakil bir kitabı var. Hazreti Ayşe'nin sahabeye yönelttiği tenkitler ismiyle de Türkçe'ye tercüme edildi. El İcabe orijinal ismi. Böyle bir kitapta Hazreti Ayşe anamızın sahabe ile özellikle bazı meselelerdeki ihtilaflarını nazarımıza veriyor. Sayarız başka isimler de ama hiç aklımıza Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in birbirlerine ihtilaf ettiklerine dair bilgiler gelmez. Ama bakın öyle ihtilafları var, öyle ihtilafları var ki böyle insan durup o mesele üzerinde düşününce bunların nasıl bu meseleleri konuşabildiğini, hele hele peygamber huzurunda konuşabildiğini, hele hele ayetler bu meseleler üzerinde nazil olmuş, bu çerçeveden konuşabildiğini düşündüğünüz zaman İnanın sadece durup bakıyorsunuz. Bir örnek vereceğim onunla alakalı. Bukhari'de, Tirmizi'de onlarca hadis kitabında geçen bir rivayet. Temim oğullarından bir heyet geliyor Medine'ye. Heyet birkaç gün kalıyor. Müslüman olduklarını ikrar ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara bir tane lider, emir seçecek. Peygamberimizin huzurunda Ebu Bekir bu tarafta radıyallahu anh, Ömer bu tarafta radıyallahu anh konuşuyorlar. Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü aleyhissalatü vesselama diyor ki ya Resulallah, beni dinlersen Kaka İbni Mabed'i seç onlara emir olarak. Hemen itiraz geliyor Hazreti Ömer'den, ya Resulallah o olmaz diyor. Beni dinlersen Akra İbni Habis'i seç. Bir anda Hazreti Ebu Bekir gadaplanıyor. Biz zannediyoruz ki gadap damarı yoktur Hazreti Ebubekir'de. Öyle bir damar vardır ki bazen Ömer'i bile gölgede bırakır. Ona ait de bir şey söyleyeceğim birazdan. O anda sinirleniyor Hazreti Ebubekir ve şunu söylüyor. Senin işin gücün bana muhalefet etmek. Ben bunu dedim diye sen o başka ismi söyledin. Ben bir şey söylemeseydim sen isim teklif etmeyecektin diyerek orada bir tartışma oluşur aralarında. Kimin huzurunda? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda. Nerede? Mescid-i Nebevi'de. Ve bu tartışma büyür, sesler yükselir. Allah Resulü de şöyle sadece onları izliyor. Hucurat suresinin birinci ayetinin bunlar hakkında indiği söylenir. Başka sebebi nüzuller de var ama bu hadise hakkında Buhari'de de Tirmizi'de de başka hadislerde de var. Ey iman edenler, Allah ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah semidir. Konuştuklarınızı işitendir, alimdir. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Ayet inince ikisinin de başından kaynar sular dökülmüş gibi oluyor. Ve anında sözlerini geri alıyorlar. Şöyle bir ayrıntı var sebeb-i nüzul kitaplarında. Bu ayet indiği günden sonra Hazreti Ömer ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuşsa Efendimiz 2-3 kez Ömer'in dediklerini tekrar ettirirdi. Neden? Çünkü sessiz konuşurdu. Ayeti üzerine aldı. Bu manada önlemini aldı ve böyle bir tavır ortaya çıktı. Ama o gün hali böyle. Engellenmeyecek bir durum ya ihtilaf. O anda görüşünü, düşüncesini bu şekliyle ifade ediyor. Buradan da bence ihtilaf ahlakına ait çok mühim mesajlar almamız lazım. Üçüncüsü, ihtilaf hakikate sadakatin bir tecellisidir. Hak bildiği adına ortaya atılmış bir adımdır. Hatırlayın ihtilaf ahlakının ilkelerini. Birinci maddemiz neydi? Selim bir niyetle olması. İkincisi, derin bir ilme dayanması. E şimdi bu ikisi varsa hakikat vardır ortada. Peki hakikati ortaya koymak için kardeşim, babam, amcam, ehli beyt, yakınlarım, şu bu hiçbir engel olabilir mi? Asla. Bir örnek mi? En güzel örnek burada verilecek örnek. Biraz netameli de bir konudur ama buranın en güzel örneği odur. Fedek arazileri mevzusudur. Ne yazık ki bu mesele yanlış bir bakış açısına kurban edildiği için hem Hazreti Ebubekir'in hakkına hem de karşı tarafta olan Hazreti Fatma'nın hakkına ne yazık ki giriliyor ve haklar ihlal ediliyor. Bazen Ehli Beyt'in hukukunu savunalım diye Hazreti Ebubekir gibi bir kametin hukukuna dil uzatıyoruz. Bazen Hazreti Ebubekir'in hakkını savunalım diye Ehli Beyt'in hukukunu görmezden geliyoruz. Ama meseleyi tarafgirlikle değil, taassupla değil, ilmi ve hakikate bağlı olarak değerlendirdiğiniz zaman Hazreti Ebubekir'in tavrı asla Ehli Beyt'i hak ettiği bir maldan mahrum bırakmak değildir. Hazreti Fatma'nın tavrı ise asla bir malı elde etme çabası değildir. Ya nedir? İkisinin gayreti de hakikatin tecellisidir. Sadece Hazreti Ebubekir'in Hazreti Fatma'ya söylediği birkaç cümle var. O cümleden bir miktarını size okuyacağım. Diyor ki bakın Hazreti Ebubekir, ey Allah Resulü'nün biricik hatırası. Vallahi amacım ne seni üzmek ne seni zor durumda bırakmaktır. Nefsim kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki garabeti Resulullah'a sıla-i rahim, yani Allah Resulü'nün yakınlarına gösterilecek ilgi, yakınlık, kendi öz akrabalarıma yapacağım sıla-i rahimden daha önceliklidir. Eğer ben babandan, biz peygamberler topluluğu ilim dışında bir miras bırakmayız, bıraktığımız sadece sadakadır sözünü duymasaydım asla senin elinden fedeki almazdım. Ama bu sözü duymama rağmen gereğini yapmazsam Allah katında mesul olurum. Sizin tüm ihtiyaçlarınız bizim üzerimizedir diyor. Söz anlaşılıyor değil mi? Ve Hazreti Ebubekir'in oradaki tavrının sebebi de anlaşılıyor. Dolayısıyla ihtilaf meselesi ortaya çıktığı zaman hakikate sadakat noktasında meseleleri farklı anlamaktan kaynaklanan bazı problemler olabilir. Burada önemli olan kimin hakikate yakın olmasından ziyade gerçekten selim bir niyetle amacın sadece hakikati ortaya koymak olsun. İşte biz sahabeden bunu da öğreniyoruz. Şimdi bu meseleyi destekleyecek dördüncü derse gelelim. İhtilaf, nasları farklı anlamanın ve okumanın bir neticesidir. Nas nedir? Kur'an ve sünnettir. Şimdi biz bizzat duymuyoruz. Mecburen okuyoruz. Ama o gün bizzat duyanlar vardı. İşitmelerine rağmen nasları farklı anlayanlar oluyor muydu? Oluyordu. Allah onların farklı anlamalarını sonraki ümmete, rahmete bir vesile olsun diye öyle yapıyordu. Bugün mezheplerin oluşumuna bakın, o farklılığı göreceksiniz. Birilerine göre mezhep tefrika, mezhebe tefrika diyenin kendisi tefrikadır. Mezhep rahmettir aslında. Niçin tefrika olsun? 4 tane sınıftır, 4 tane yol gösterir, ana yola paralel arz eder, ana caddede bizi tutar, Darusselam'a götürür. Dolayısıyla mezhep meselesi ihtilafların bir ürünü değil, ihtiyaçların bir karşılığıdır. Dolayısıyla buradaki o bilgi de nasların farklı anlaşılmasının, farklı okunmasının ne anlama geldiği konusunda bize ipuçları verir. Bu konuda size iki tane örnek vereceğim ki mesele iyice anlaşılsın. Bildiğiniz örnekler. Hendek gazvesinin arkasından yine Buhari'den, Müslim'den aktarıyorum. Orada aktaran Abdullah İbni Ömer'dir ama başka kaynaklarda da var. Efendimiz geliyor Hendek gazvesinde, ahsap orduları darmaduman olmuş, çok farklı bir hava var Medine'de. Efendimiz günlerdir savaş meydanında yorulmuş, zırhını çıkarıyor, kılıcını yıkıyor, istirahat gibi bir amacı var. O anda Cebrail aleyhisselam peygamber hücresinde ve söz şöyle Cebrail'in lisanında: ya Resulallah, siz kılıçlarınızı bıraktınız mı? Biz melekler ordusu kılıçlarımızı bırakmadık ve sefere doğru gidiyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biliyor nereye olduğunu. Ama bir kez daha nereye diye soruyor? Kurayza oğulları mahallesine. Ve hemen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle bir söz orada söylüyor: hiç kimse Kurayza oğulları yurduna varmadan önce ikindi namazı kılmayacak. Sözde anlaşılmayan bir şey var mı? Yok, gayet açık bir söz. Hiç kimse Kurayza oğulları yurduna, yani mahallesine varmadan ikindi namazını kılmayacak. Sahabe bu sözü işitiyor, anında hazırlıklara girişiyor Kurayza oğullarının yurduna gidilecek mahallesine. Ama sahabe iki kısma ayrılıyor. Bir kısmı diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözden maksadı acele gitmemizdir. Eğer yolda biz fırsat bulursak bir yerde tutar namazımızı kılarız. Bir kısmı da diyor ki hayır, aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki Kurayza oğulları mahallesine varmadan ikindiyi kılmayın. Dolayısıyla biz oraya gideriz, orada kılarız. Ve bir kısmı öyle yaptı, bir kısmı öyle yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem de o iki kısımdan bazı sahabi efendilerimizi dinledi. Sen de isabet kaydetmişsin, sen de isabet kaydetmişsin dedi. İkisini de tebessümle karşıladı. Dolayısıyla burada böyle bir imkanın var olduğuna dair sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir alan açtı. O gün sahabenin önüne, onların üzerinden de bu ümmete bir rahmet kapısı olarak böyle bir imkanın varlığından bizi haberdar etti. Bu manada ihtilaf rahmet miymiş, zahmet miymiş Allah aşkına? Bir başka örnek vereyim size. Ebu Said el-Hudri Ebu Davud'da, Nesai'de ve başka hadis kitaplarında naklediyor. İki kişi diyor, isim vermeden, Ebu Said el-Hudri Medine dışına bir sefere çıktılar. Orada o yolculuk anında bir yere geliyorlar, su bulamıyorlar. Namaz vakti giriyor. Teyemmüm ederek namazlarını eda etme noktasına karar veriyorlar. İkisi de teyemmüm ediyor, namazlarını eda ediyorlar. Biraz yürüyorlar. Daha kıldıkları namazın vakti çıkmadan su görüyorlar. İki sahabi Efendimiz orada birbirleriyle ihtilaf ediyor. Biri diyor ki vakit çıkmadığı için biz tekrardan abdest alıp namazlarımızı iade etmemiz, yeniden kılmamız lazım. Öteki sahabi Efendimiz'e diyor ki hayır, biz kıldık namazlarımızı, bizim üzerimizden farziyet kalktı. İkisi de aralarında bu ihtilaf derinleşince biri dediği gibi, diğeri de dediği gibi amel ediyor. Yani biri namazlarını iade ediyor, diğeri ise teyemmüm ile namazlarını kılmış bir biçimde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna geliyorlar. Anlatıyorlar başlarından geçenleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onları dinliyor. teyemmüm ile namazını kılıp iade etmeyene diyor ki sen sünnete ittiba ettin. Teyemmüm ile kıldığın namaz sana yeter. Dönüp namazını iade edene de diyor ki sana iki kere sevap vardır. Var mı bir problem Allah Resulü'nün dünyasında? Yok. O ihtilafın var olmasına adına peygamber tarafından atılmış adımlar bunlar. İşte bugün İslam düşüncesi bu kadar bereketli, bu kadar zengin, meseleler karşısında çözüm üretmede bu kadar azametli, böyle olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara açtığı o imkanın sonraki süreçte de kullanılmasıdır. Allah aşkına bir an düşünün, bir an durun ve düşünün. Peygamberimizden hemen sonra Müslümanlar Yemen medeniyetiyle muhatap oluyorlar. Mısır gibi binlerce seneye yayılan bir medeniyete muhatap oluyorlar. Sasaniler gibi koca bir medeniyete muhatap oluyorlar. Bizans gibi Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu'nun o zamanki kalıntıları olan ve gerçekten de güçlü ve büyük bir medeniyet olan Bizans'a muhatap oluyorlar. Var mı acziyet sahabede ya da tabiinde? Hayır. Öyle bir arkalarında bir dağ var ki o İslam fıkhı dediğimiz İslam medeniyeti, İslam medeniyeti bir yönüyle fıkıh medeniyetidir. Yaslamışlar şöyle dağa arkalarını, konuşuyorlar. Ne geliyorsa karşılarına, nasıl sıkıntılar geliyorsa çözüm üretiyorlar. Ve bir şekliyle Kur'an'a ve sünnete dayanarak bu manada ortaya ümmetin önünü aydınlatacak şeyler koyuyorlar. Niye bu ümmet 14 asırdır canlılığını hiç yitirmedi? Bundan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara kapıları kapatmadı ki, açtı sonuna kadar, usulünü söyledi, şartlarını söyledi, sizin dedi ve o manada onlara imkan verdi. İşte burada biz dördüncü madde olarak, dört değil mi? Dördüncü madde olarak nasların farklı okunmasından, farklı anlaşılmasından kaynaklanan bir ihtilaf dersi olduğunu da unutmamamız lazım. Beşincisi, İhtilaf farklılık, tefrika ayrılık. O kadar güzel ifade edilebilir ancak bu kadar kısa bir biçimde. İhtilafa ait şeyleri söyledim geçen ders. Şimdi tefrikaya ait birkaç şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de türevleriyle birlikte 77 tane tefrika kelimesi geçiyor. Ve hepsi olumsuzdur, ihtilaf gibi değil. Mesela bakın Kur'an'a. Açık hükümler karşısında ayrılığa düşmek tenkit ediliyor, eleştiriliyor Ali İmran 105'te. Allah ve elçilerini birbirine rakip iki güç olarak karşı karşıya getirmek Nisa suresi 150. ayetinde yerden yere vuruluyor ve bu tefrika diye isimlendiriliyor. Peygamberler arasında ayrımcılık yapmak Bakara 136, 285, Ali İmran 84 bunlardan bahsediyor. Dini parça parça etmek asıl bizimle çok daha yakından alakadar olan madde bu. En'am suresi 159. ayet ve başka ayetler. Bütün bunların hepsi Kur'an'ın ifadesiyle tefrika. Demek ki ihtilaf başka bir şey, tefrika başka bir şey. Ama biz yakınlıklarını nasıl ortaya koyduk geçmiş derslerde? Eğer ihtilaf menfi ise, muteber olmayan ihtilafsa, caiz olmayan ihtilafsa o ihtilafın adı tefrikadır. Böyle bir yakın bağları var. O halde ne yapıp yapıp o ihtilafın tefrikaya dönüşmemesi adına o beş tane ihtilaf ahlakının ilkelerine yaslanması gerekir. Bir örnek vereyim ki anlaşılsın. Bu örneği de biraz bugünün dünyasında şu anki içinde bulunduğumuz halleri de zihninizde çağrıştırarak anlamaya çalışın. Hazreti Osman'la Abdullah İbni Mesud, Allah ikisinden de ebeden razı olsun, meseleleri anlama noktasında ciddi ihtilafları var aralarında. Mesela en büyük ihtilaflardan bir tanesi Hazreti Osman'ın hilafetinin 7. yıldan sonraki süreçte Mekke'de hac sırasında kendisi mukim olmamasına rağmen namazlarını kısaltarak, kasr ederek kılmasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekkeliydi ama evi Mekke'de olmadığı için, orada da 15 günden az kalacağı için ne yaptı Efendimiz? Hac boyunca bütün 4 rekatlı namazlarını 2 rekat olarak kıldı. Aynısını Hazreti Ebubekir uyguladı.

ve kendi bu manadaki görüşünü ona ikna ettirme adına gayret içerisinde oldu. Hazreti Osman'ın niye böyle yaptığına geleceğim. Ama şimdi sizi bir Mina'ya götürüyorum. Mina'dadır. İnsanlar ısrar ediyorlar. Sen geç namaz kıldır diye Abdullah İbni Mesud'u imamete geçiriyorlar. Şöyle dönüyor insanlara. İnsanlar diyor. Biliyorsunuz halifemiz Osman ile aramızda namazların kasr mı tam mı kılınacağı yönünde bir ihtilaf var. Ben Allah Resulü'nün Ebu Bekir'in ve Ömer'in gibi kılınmasını söylüyorum ama Osman başka şeylere bağlı olarak tam kılınmasını söylüyor. Ben ona ihtilaf etmeme rağmen şu anda ümmetin arasına tefrika düşmesin diye namazı Osman'ın dediği gibi kıldırıyorum. Hay senin elini ayağını ben öpeyim. Ya bu nasıl bir ufuktur Allah aşkına? Bugün biz bundan mahrumuz işte. Söylediğin %100 hak da olabilir. Ama ne dedik? İhtilaf ahlakının 5. maddesini hiç unutmayın. Zaman ve zemin ona uygun olacak. Eğer o başka yerlere çekilecekse Abdullah İbni Mesud gibi davranmak tam da yiğit gibi davranmaktır. Tam kitabın ortasından konuşmaktır. Peki niye Hazreti Osman böyle davranıyor? Bakın kitaplarımızda epey görüş göreceksiniz. Ahmet bin Hanbel'e göre oradan evlenmiştir, mukim olmuştur ondan dolayıdır. Başkaları başka şeyler söyler ama bir görüş var ki daha isabetlidir. Hazreti Osman bakıyor ki Azerbaycan'dan, İran'ın belli yerlerinden, Ermenistan coğrafyasından, Mısır'dan, Afrika'dan insanlar geliyor ve sadece hacdaki o olaya şahit olarak yerlerine dönüyorlar. Dönerlerken de namazın sürekli öyle kılınacağına zannederek bilgiyi götürüyorlar. Ve bu insanlar namaz konusunda yanlış bilgileri geldikleri yere götürmemeleri için Hazreti Osman böyle bir içtihatta bulunuyor. Bu bir içtihattır ve böyle bir içtihadı ortaya koyuyor. İsabet etmiştir etmemiştir o ayrı bir mesele. Ama biz meselenin ihtilaf meselesine bakıyoruz. İhtilaf yönüne bakıyoruz. Bakın Hazreti Osman'a karşı Abdullah İbni Mesud'un ortaya koyduğu tavır sonuna kadar ihtilaf. Evet ihtilaf var ama tefrikaya asla meydan yok noktasında bir mesajdır. Gelin 6. maddeye, bu madde de biraz öncekiyle alakadar. İhtilaf kesinlikle zaafiyete dönüştürülmemesi gereken bir alandır. Önemli ve ihmal ettiğimiz bir husus. İhtilaf edebiliriz, haklarımızı söyledik. Ya zaman ve zemin uymuyorsa, ya yaptığın o ihtilaf ümmeti içten içe kemirecek ve yıpratacak bir hale getirecekse, ya o ihtilaf daha farklı zararlar ortaya çıkaracaksa, işte orada dikkatli olacaksın. Asla ümmetin zafiyeti noktasında bir yere doğru işi sevk etmeyeceksin. Ne gibi? Örnek vereyim size. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hastalanmadan önce Üsame İbni Zeyd 17 yaşında bir delikanlı emrine sahabenin bütün büyüklerini de vererek babası Zeyd bin Harise'nin öldürüldüğü topraklara doğru gidip öldürülen elçinin ve babasının hesabını sorması adına bir ordu çıkartmak istedi. Ve insanlar ileri geri konuştular. Üsame 17 yaşında ve bir kölenin çocuğu azadlı olsa bile böyle içlerinde Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Abdurrahman İbni Avf gibi aklınıza gelecek bütün isimler var. Onlar gibi isimlerin olduğu bir yere nasıl ordu komutanı atanabilir? Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz topladı onları. Onun babasına da bir dönem aynı itirazları yapmıştınız. Şimdi de ona yapıyorsunuz. Sizin başınıza başı üzüm taneli gibi olan Habeşli bir köle bile atansa itaat edeceksiniz diyor. İtaatin bu ümmetin en önemli vasfı olduğunu ortaya koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sular duruluyor ama bir türlü ordu hareket etmiyor. Niçin? Efendimiz hastalanmış ve Efendimiz vefat ediyor. Aradan bir müddet geçiyor. Ridde olayları başlıyor. Her tarafta sıkıntı var. Hazreti Ebu Bekir'de bir hareketlilik var. Nedir? Üsame'ye diyor ki orduyu hazırla, Allah Resulü'nün çıkardığı ve

sana gösterdiği menzile doğru yürüyeceksin. İnsanlar korkuyorlar ve Hazreti Ebubekir'in bu görüşüne ihtilaf ediyorlar. Başka şeyler söyleniyor, başka şeyler konuşuluyor. İçlerinden bir heyet Hazreti Ömer'in yanına geliyor. Ömer diyor, ikna edersen Ebubekir'i ancak sen ikna edebilirsin. Git söyle, bu işi şimdilik yapmasın. Önce bir sular durulsun, ondan sonra yapılsın diye Hazreti Ebubekir'e Hazreti Ömer'i elçi olarak gönderiyorlar. Dedim ya dersin başında, biz Ömer'in celaletini biliriz. Gelin şimdi bir Ebubekir celaletine misafir olalım. Hazreti Ömer'i kaynaklar bize 2 metreye yakın bir boyda tasvir ederler. Hazreti Ebubekir ise biraz daha ufaktır, yani neredeyse 1.70 belki daha aşağıya. Gelip bu sözleri söylüyor. Söylediği zaman bir anda kalkıyor Hazreti Ebubekir. Şöyle sakalından tutuyor. Cahiliyenin cesuru İslam'ın korkağı mı oldu diyor. Vallahi bilsem Medine'yi yaban kuşlar basacak. Asker gelecek, düşman askerleri Medine'yi istila edecekler. Ve müminlerin anneleri olan analarımızı cariye olarak alacaklar. Ben yine de peygamberin çıkardığı orduyu bir dakika olsun Medine'de bekletmem. Zafiyet yok. İşte budur kararlılık. İstişare edilir, karar alınmış, karar peygamber kararıdır. Hazreti Ebubekir'in tavrı böyle bir tavırdır. Kim ne derse desin, kim tutar artık onu? O onun hak olduğuna, hakikat olduğuna çok iyi kani. Onun için onu hiçbir şey yolundan edemez. Ve öylelikle Üsame'nin ordusu gidiyor. Biliyorsunuz kavga olmadan, savaş olmadan geri dönüyor. Bugün İslam tarihini değerlendirenler diyorlar ki, eğer o gün Üsame ordusu çıkmasaydı belki Ridde savaşları için, Ridde hareketleri için isyan edenler bile bastırılmayacaktı. El hak bu isabet, bu görüş isabetli bir görüştür. Dolayısıyla ihtilaf evet, ama asla zaafiyete kapı açmak yok. Yedincisi, ihtilaf düşmanlara fırsat verecek bir duruma kapı açmaması gereken bir haldir. İhtilaf düşmanlara fırsat verecek bir duruma kapı açmaması gereken bir haldir. Bazen merak ederiz değil mi, fitneler döneminde, şu anda da fitne döneminde yaşıyoruz. Acaba yaptığımız tavır doğru mu? Acaba yaptığımız tavırdan Allah razı mıdır? Yaptığımız bu iş, bu tavır, ortaya koyduğumuz bu hal Mevla'nın razı ve memnun olacağı bir hal midir? Çözümü belli aslında. Biz boşuna kendimizi sıkıntıya sokuyoruz. Bakın İmam Şafii rahmetullahi aleyh ne diyor? Kimin haklı olduğunu görmek istiyorsan atılan okun kime isabet ettiğine bak. Okun gittiği menzil sana meseleyi gösterir. Bu manada eğer ok Müslümanların hayrına değil de şerrine ise, kim söylerse söylesin, kim yaparsa yapsın, bizim tavrımız burada belli olmalı. İşte burada söylenen şey odur aslında. Evet, ihtilaf edebilirsin, belki doğru da söylersin, hakikat de olabilir, ama burada sen eğer düşmana fırsat verecek bir kapı açarsan, işte o kapı seni de başkalarını da yıkıp yakan bir kapıya, bir fırsata dönüşür, Allah korusun. Anlayabileceğimiz 2 örnek vereyim. Sahabe işte imdadımıza yetişiyor. Yaşadıkları hayatla bize örnek oluyorlar. Mesele nasıl anlaşılmalı, bu noktada bize çok önemli mesajlar veriyorlar. Hicretin 5. yılı, Beni Mustalik gazvesi, Müreysi kuyusunun başında 2 sahabi arasında bir tartışma çıkıyor. Muhacirlerden Cahcah İbni Mesud, Hazreç'ten Sinan İbni Weber kuyudan su çekme sırasında sıra konusunda bir tartışma oluyor. O anda Sinan İbni Weber, yetişin ey muhacir topluluğu diye muhacirleri çağırıyor. Diğeri de yetişin ey ensar topluluğu deyip ensarı çağırıyor. Ensar muhacir Kur'an'a o kardeşlikleriyle giren o büyük insanlar bir anda birbirlerinin karşısına geliyorlar. Bakın ihtilaf
tefrikaya dönüşüyor. Ve düşman o anda onu bekliyor. Zaten düşman için bir kıvılcım lazım. Hemen İbni Selül ellerini ovuşturuyor. Şu anda da İbni Selüller ellerini ovuşturuyor. Hiç kusurunuz

Bakmayın, İbn-i Selüller var ve şu anda ümmetin bu halinden bir şekliyle fırsat çıkarıyorlar kendi hesaplarına. Ellerini ovuşturuyor, bu sefer siz görürsünüz diyor. Hemen birkaç tane adam koyuyor o tartışmanın içerisine. Biri ensarı, biri muhaciri derken iş büyüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama mesele intikal ediyor. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Müslüman olduktan sonra cahiliye çağrısı öyle mi? Müslüman olduktan sonra cahiliye davası öyle mi diyor? Kalkın yürüyoruz diyor. Kalkıyor ve orduyu fasıla vermeden, durak tanımadan neredeyse 8 saat yürütüyor. Yürüyor, yürüyor, yürüyor Müslümanlar, bir yere gelmişler, bitmişler, ölmüşler yorgunluktan. Oturdukları, konakladıkları yerde uykuya dalıyorlar. Kalkıyorlar uykudan, o gadab, o sinir, o ihtilaf, o tefrika hepsi unutulmuş. Alıyor musunuz buradan bir şeyler? Bakın, alacağınız şeyi ben size kolaylaştırayım biraz. Şu anda Müslümanlar olarak birbirimizi yememizin sebebi bu işte. Yürüseydik yiyemezdik birbirimizi. Durduğumuz için yiyoruz. İşi olan bir insanın başkasıyla ne işi var? İşi var, onun yetiştirmesi gereken işi var, projeleri var, üretiyor, bir şeyler yapıyor. Allah'a vereceği hesabın korkusuyla yanıp tutuşuyor, şu memlekette yaşıyor. Namaz kılmayan binler insan var, yüreği yanıyor onlar için. Sabah kalkıyor onlara ağlıyor, gece gidiyor ağlıyor. Arkadaşlarını görüyor, dostlarını görüyor, komşularını görüyor. Bu manada imansızlık adına bu memleketin ve bu insanlığın çektiği ızdırabı görüyor ve diyor ki benim işim Müslümanlarla değil. Müslümanlar bana çelme takmaya çalışsa da benim işim Müslümanlarla değil. Ben öyle bir yangını söndürmeye gidiyorum ki ayağıma çelme takanları görmüyorum. Böyle bir ızdırapla yürüyorum demenin aslında bir karşılığıdır bu. Bilmem alıyor muyuz buradan alacaklarımızı. Ben aldığımızı umuyorum, inşallah alanlardanız. Bir başka örnek vereyim size. Azılı bir münafık, bir Yahudi münafık, Şaz İbni Kays. Bakıyor ki Medine'de her şey güllük gülistanlık. Ensar muhacir o biçim birbirlerine kardeş. Adamlarından birini çağırıyor, diyor ki git ikisinin yani Evs'ten ve Hazreç'ten birilerinin oturduğu bir mecliste otur ve geçmişe ait bu az harplerine dair bazı şeyler söyle. Ah Efsilerdi. Siz ne kahraman adamlardınız. Hani o Boğaz savaşlarında nasıl kesiyordunuz, biçiyordunuz, Hazreçlilere nasıl cezalar veriyordunuz de. Bir müddet sonra sözü Hazreçlilere getir. Ah Hazreçlilerdi, siz o savaşlarda ne yiğit adamlardınız de. Bu manada eski günlere ait meseleleri konuş. Fitneyi görüyor musunuz? Var mı Allah aşkına aynı şey bugün? Var. Bizi birbirimize düşürmek için zafiyetlerimizi düşman kullanıyor. Irkımızı kullanıyor, kavmiyetimizi kullanıyor, cemaatimizi kullanıyor, milliyetimizi kullanıyor, toprak mensubiyetimizi kullanıyor, kullanıyor da kullanıyor. Zaten Allah'a şükür ümmetin bir sürü derdi var. O dertler zaten bitmez. Zafiyetler kangren olmuş. Onu fark eden düşman hemen gelip o yarayı kaşıyor. İşte o yara kaşındığı zaman mümin tavrı ne? Onu göreceğiz şimdi. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir anda gerginleşiyor. Kılıçlar çekiliyor. Demek öyle diyorsunuz he. Medine'nin dışında falanca mıntıka, falanca saatte gelin orada aynen bu Boğaz'daki gibi savaşacağız diyor. Ve ensar muhacir orada savaşma adına karar veriyorlar. Bu kararı uygulama adına da harekete geçiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meseleden haberdar oluyor. Topluyor hepsini. Ey Müslüman topluluğu, ey Evs, ey Hazret yok. Madem siz Evs ve Hazret için bunu yapıyorsunuz, size böyle hitap edilir. Ey Müslüman topluluğu, Allah'tan korkun. Ben sizin içinizdeyken yine cahiliye dönemindeki gibi savaşacak mısınız? Oysa Allah sizi İslam'a ulaştırmış. Bu dinle sizi izzetli kılmış. Cahiliye adetlerini kesip atmış, küfürden kurtarmış, kalplerinizi birbirinize karşı yumuşatmışken
Eski cahiliye dönemlerinize mi dönmek istiyorsunuz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam konuştukça ensar muhacir gözyaşları içerisinde. Ve ayetler inecek bunun üzerine. Ali İmran suresinin 98-99. ayetleri. Arkasından bir daha Ali İmran'ın 100'den 107'ye kadar ayetler. Bu ve buna benzer birkaç hadise üzerine inecek. Ensar ve muhacir arasındaki o kardeşlik pekişecek bir daha. Ne olacak peki, bize yol gösteriliyor değil mi burada? Bir tefrika mı var? Var olan bir ihtilaf zenginlik olmadan, farklılık olmadan ayrışmaya doğru, tefrikaya doğru mu gidiyor? Çıkacaksın ortaya ve ümmeti çağıracaksın Kur'an'a ve sünnete. Onlara gerçek manada görevlerini hatırlatacaksın. Böyle bir vazifen var. Ha, söyledin, dinlemediler. Taraftar olmayacaksın, orayı terk edeceksin. Tavır bellidir. Sen ona talip olursan, başka şeyler seni zorlarsa onlarla beraber olmaya, tefrikanın aleti ve bir parçası olursun, Allah korusun. Sekizincisi, son madde, ihtilaf yanlış bir şekilde yapılmış ise sonucu ne olursa olsun dönülmesi gereken bir iştir. Yapılır, yanlış olabilir. Dönersem millet nedir? Ah, bu el nedir putu var ya, bu put. Bu put nicelerinin ocağını batırdı. Halen de batırmaya devam ediyor. Ama şimdi sahabeden çok önemli bir şey öğreneceğiz. Bakın, en derin ihtilaf sahabe arasında Cemel'dir. Bir tarafta Hazreti Ali, bir tarafta Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir ve anamız, müminlerin anası Ayşe anamız. İhtilaf ettiler. Hazreti Osman'ın kanı üzerinden ihtilaf oldu. Ne diyordu Hazreti Ali? Diyordu ki, kardeşlerim bana iman biat edin. Biat edin, Medine durulsun, asileri sürüp çıkaralım, sonra bir heyet kuralım, bir tahkikat heyeti. Bu heyet araştırsın, kim girdiyse Osman'ın kanına onlar tespit edilsin ve onlara ceza uygulansın. Ama bunu yapmazsak mazlum insanların bedenlerine el uzatmış oluruz. Çünkü ortada iftiralar var, ortada başka şeyler var. Asıl katiller dışarıda geziyor, mazlum insanlar tutuklanıyor. Yani algı operasyonu o gün de devam ediyor. Böyle bir yanlışa kapı açmayalım diye Hazreti Osman'ın bu meselesinin üzerinden Hazreti Ali çırpınıyor. Ama Hazreti Ayşe anamız ve diğer iki sahabi efendimiz hayır diyorlar. Katillerin bir miktarı senin saflarında. Önce cezalandır, biz sonra sana biat edelim diyorlar. Hiç kimse bu konuda Hazreti Ali'ye haksızsın diyemez. Hazreti Ali %100 haklıdır. Çünkü Hazreti Ali adaleti mahzayı esas almıştır. Yani külli adaleti esas almıştır. Ama karşı tarafında duranlar adaleti izafiyi esas almışlardır. Cüz'i adaleti esas almışlardır. Hazreti Ali ne yaptıysa, ne ettiyse İkna edemedi. Bakın, ihtilaf başladı. O günkü derin devlet işi yürüttü, yürüttü, yürüttü ve son noktada meseleyi getirip tefrikaya ulaştırdı. Artık savaş kaçınılmaz oldu. Yine Hazreti Ali Cemel meydanında çırpınıyor. Akşam iki tarafın da çok sevdiği, sözüne itibar ettiği, değer verdiği Kaka İbni Amr isimli sahabi efendimizi, ki El Cezire toprağının fatihidir. Bu topraklarda, yani Anadolu'nun dört bir tarafında onun atının, nalının izleri var. Ona da o ize de kurban olalım. Ona çok şey borçluyuz biz. Onu seçti, temsilci olarak karşı tarafa gönderdi. Gitti Kaka İbni Amr, konuştu, ikna etti. Tamam, savaş olmayacak. Ne olacak? Sabah namazı vaktinde bir imamın arkasında toplanacak iki grup. Orada anlaşma adına maddeler yazılacak ve iş sulh yoluyla bitecek. Baktılar ki o gün işin karanlık yüzleri, karanlık güçleri. Eğer şimdi sulh olursa biz bir daha sahabeyi karşı karşıya getiremeyiz. O halde ne yapmalıyız? Elimize gelen bu imkanı sonuna kadar kullanmalıyız. Böyle yaparak
bir kısım Basralıların elbisesini giyerek, bir kısım sanki Hazreti Ali'nin yanındaki adamlarmış gibi elbiselerini giyerek yüzlerini kapatıp iki tarafa aynı anda eş zamanlı saldırı düzenliyorlar. Ve iki tarafta saldırıya uğrayınca sözlerini tutmadılar diye birbirlerine karşı güvensizlik duyuyorlar. Çırpınıyor Hazreti Ali. Bu bizim işimiz değil diyor. Meydan vermeyin diyor buna ama ikna edemiyor. Ertesi sabah Ankala sulha böyle bir ortam oluşuyor sahabenin o günün dünyasında ve Cemel'in meydanında. İki taraf saf tutuyorlar. O anda Hazreti Ali meydana doğru yürüyor. Zübeyir, Talha diyor, çıkın öne. İkisi de çıkıyor. Zübeyir diyor, senle ben bazı hatıraları beraber yaşamıştık. Şimdi savaş olacak. Ben istiyorum ki öncesinde bunları hatırlatayım sana. Hatırlıyor musun? Benle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ghanem oğulları mahallesinde bir bahçede oturuyorduk. O anda sen geldin. Geldin ve selam verdin. Yanımıza oturdun. Aramızda bazı muhabbete ait cümleler konuşuldu. Allah Resulü sana döndü dedi ki Zübeyir, Ali'yi seviyor musun? Sen dedin ki ya Resulallah vallahi çok seviyorum. Dikkat et Zübeyir, bir gün gelecek sen ve Ali karşı karşıya geleceksiniz. O gün Ali haklı, sen ise haksızsın. Hatırladın mı Zübeyir bu konuşmaları? Elinden kılıç düşüyor Zübeyir bin Avvam'ın. Anında hatırlamış, o anda hatırlamış. Unutmuş gitmiş, yıllar geçmiş aradan. Hatırladım diyor. Ve şu sözü söylüyor orada. Dünyaları bana verseniz vallahi Ali'nin karşısında savaşmam diyor. Atına biniyor ve Medine'ye geri gidiyor. Cemel vakasından Hazreti Zübeyir'i anlatıyorum size. Zanneder misiniz ki Hazreti Zübeyir savaş meydanındadır? Hayır. Anında geriye dönüyor. Sıba Vadisi diye bilinen bir vadide namaz kılarken bir bahtsız namazın üstünde Hazreti Zübeyir'i şehit ediyor. Onun kesik başını getiriyor, haberini getiriyor veya Hazreti Ali'ye, Hazreti Ali şunu söylüyor o katile. Vallahi ben şu kulaklarımla duydum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki Safiye'nin oğlunu öldürene cehennemi müjdele. Ali'nin dilinden çıkıyor bu söz. O anda Talha İbni Ubeydullah da etkileniyor. O da geri gidecek ve hazırlıklar yapıyor. Ama İbni Kesir başta olmak üzere, İbnül Esir olmak üzere kaç tane tarihi kaynakta Mervan bin Hakem bakıyor ki Talha İbni Ubeydullah da çekilecek. O da giderse çözülecek ordu. O anda zehirli bir mızrağı Talha İbni Ubeydullah'ın ayağına atıyor ve onu yaralıyor. Talha İbni Ubeydullah kendi saflarında olan birinin mızrağıyla yaralanıyor. Yaralanıp düşüyor. O zehir etkisini göstermeye başlıyor. O anda yanından birisi geçiyor. O geçen askeri çağırıyor Talha İbni Ubeydullah. Kimsin sen diyor. Ben Ali'nin askeriyim diyor. Uzat elini sana biat edeyim. Ben Ali'ye biatını bozmuş olarak Allah'ın huzuruna gitmek istemiyorum. Uzatıyor elini. Sen kimsin diye soruyor o asker. Ben Talha İbni Ubeydullah'ım diyor. O askere biat ediyor Talha İbni Ubeydullah. Koşup geliyor asker. Hazreti Ali'ye haber veriyor. Hazreti Ali hemen Hazreti Hasan'ı yanına alıp oraya geliyor. Gelmiş, vefat etmiş, şehit olmuş. O kanlı bedenini alıyor göğsüne bastırıyor. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Öyle ki dakikalarca Hazreti Hasan bize rivayet ederken babamın başına bir iş geleceğinden korktum diyor. O anda diyor ki ah Talha diyor. Şu yıldız dolu semanın altında seni böyle görmek bana ne kadar ağır geliyor. Gözyaşlarıyla yıkıyor orada. Ve o manada Talha İbni Ubeydullah'ın faziletinden, hayırlarından bahsediyor. İhtilaf, ihtilaf. Tefrikaya dönmüş, tefrikaya dönmüş ama böyle de bir neticesi var. Ya Ayşe anamız Havep köpeklerinin sesini duyar duymaz yaptığı işin yanlışlığını anlıyor. Dönmek istiyor ama bırakmıyor derin güçler. Savaş oluyor. Savaştan sonra Hazreti Ali... Baba bir kardeşi olan Muhammed İbni Ebubekir'in yanına bazı adamlar vererek onu Medine'ye gönderiyorlar. Bakın ben Ayşe anamızın ondan sonraki halini söyleyeceğim size. Cemel kaçta oldu?
Hicri 36'da. Anamız kaç yılında vefat etti? Hicri 58'de. Tam 22 sene boyunca anamızın gözlerindeki yaş hiç kurumadı. Cemel dedi, Ali dedi, gözyaşı döktü. Ve yaptığı

0: işe karşılık yüreğinde o ızdırabı duydu. Yaptığı o işin bir yönüyle tevbesini ve istiğfarını ödedi. Biliyorsunuz anamızın hanesindedir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şöyle düşünün o haneyi, iki bölümdür burası. Bir tarafta gece yatılan, bir tarafta hol gibi. Hol gibi yere defnediliyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Orası onun evi, oradaydı zaten. Hazreti Ebubekir'in iştihadıyla da peygamberler öldükleri yere defnedilirler diyerek oraya defnetti. Sonra Hazreti Ebubekir defnedildi. Sonra Hazreti Ömer. Orada bir kişilik yer daha var. Ve orayı anamız kendine saklamış. Ama yıllar sonra Hazreti Hasan izin istiyor oraya defnedilmeyi. Ona izin veriyor. Ama Emeviler, o günkü vali, bırakmıyor. Fitne çıkmasın diye de Ebu Hureyre aracı oluyor, oraya defnedilmiyor. Ve orada halen bir mezar vardır ve bir mezar yeri ve boştur. Niye Ayşe anamız oraya defnedilmedi? Bazı ihtilaflı görüşler var ama benim tercih ettiğim şu. Bu hadiseden sonra Ayşe anamız oraya defnedilmeyi istemedi. Yaptığı işin ızdırabı öyle yüreğini yakıyordu ki o ondan feragat etti. Vefat edeceği anlarda şöyle bir vasiyette bulundu Ayşe anamız. Beni dedi mezarlığa götürürken Baki kabristanlığında diğer hanımların olduğu yere götürün. Ama mezarımı, benim cesedimi taşırken naaşımı meşaleler yakın götürün. Niye meşaleler yakalım diye soranlara da şunu dedi. Siz bilmiyor musunuz? Medine'de gelinler damat evine böyle taşınır. Ben de öyle taşınmak istiyorum. O ızdırap altında inleyerek gitti Ayşe anamız. Allah hepsinden ebeden razı olsun. İşte benim aziz kardeşlerim, ihtilaf mı olabilir, insanız. Bunun kapısının kapatılması dertlerimizi çözmeyecek. Ümmet 14 asırdır hiçbir zaman ihtilafsız olmadı ki. Bizim sıkıntımız ihtilaf etmeme meselesi ya da ediyor meselesi değil. Ne olur tabirim eğer yakışıksızsa beni affedin ama söylemem lazım. Bizim meselemiz ahlaksız ihtilaf etmek. Ahlakına bağlı olarak ihtilaf edersek eğer bizim için zenginlik, bizim için rahmet, bizim için nimet, bizim için bereket, bizim için bambaşka bir ödül, bambaşka bir karşılık. Dolayısıyla yapmamız gereken budur. Bu ihtilafı da sahabe rehberliğinde anlayıp gereğini yerine getirmektir. Rabbim bizlere bunu nasip eylesin. Onların ayak izlerinden bizleri bir an olsun ayırmasın. Attıkları adımlara adımlar koyarak yürüyebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed ve arkadaşları sizin kervanınızı ele geçirmek üzereler. Ona yetişebileceğinizi sanmıyorum ama elinizden geleni yapın.
2: Nasıl olur? Muhammed buna nasıl cesaret eder? O kadar güçlendi mi? Kureyş'in en büyük kervanlarından biri bu. Hepimizin sermayesi bunun içinde. Buna saldırmak demek, Mekke'ye düpedüz savaş ilan etmek demek.
3: Tüm maddi imkanımı da önünüze serdim. Ha, derdin ne senin?
4: Ölümden korkmuyorsun yani.
3: Benim neden korkup neden korkmadığımı sen daha iyi bilirsin.
4: Sen de. Ümeyye de korkaksınız. Ümeyye koca gövdesini yerinden kaldıramıyor. Mekke'nin büyüğünün haline bak.
5: Biz sana İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi, sen ve Rabbin gidin, birlikte savaşın. Biz burada sizi bekleyeceğiz demeyiz. Biz sana ancak sen ve Rabbin gidin ve savaşın. Sağında, solunda, önünde ve arkanda biz de seninle birlikte savaşırız deriz.
6: Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denize dalın desen düşünmeden o denize dalarız. Aramızda bir kişi bile kalmaz. Biz düşmanla karşılaşmaktan korkmuyoruz. Bundan çekinmiyoruz. Savaşta tecrübeliyiz. Teke tek mücadelede sebatkar davranırız.
4: Savaşacağız. Kimse geride kalmayacak.
7: Dün gece korkunç bir rüya gördüm. Adamın biri gelip tek tek öleceklerin isimlerini saydı. Bunların başında da sen geliyorsun Ebu Cehil.
4: Arapların hepsi gücümüzü görecek. Ve nasıl güçlü bir topluluk olduğumuzu anlayacak. Bir daha kimse karşımıza çıkmaya cesaret edemeyecek. Hadi, haydi Bedreyleri!

0: Böylece Kureyş ordusu Bedir kuyularına doğru harekete geçti.
1: 44. Bölüm.
0: Kureyş müşrikleri kervanın emniyette olduğunu öğrenmelerine rağmen Müslümanlara boy göstermekte kararlıydılar. Müslümanlarsa o esnada onların bulunduğu yerin kuzeybatısında tepelerin ardında hazırlık yapıyordu. Peygamberimiz düşmandan önce Bedir kuyularına erişmek için ordusuna emir verdi. Bu sırada yağmur yağmaya başladı. Resulullah bunu bir rahmet ve yardım işareti olarak değerlendirip sevindi. Yağmur insanlara can verdi. Yürümekte oldukları toprağı sertleştirip işlerini kolaylaştırdı. Aynı zamanda tepenin ardındaki müşriklerin oraya tırmanmalarını zorlaştırdı. Bedir kuyuları stratejik öneme sahipti. Peygamberimiz ordunun ilk kuyunun başında konaklamasını emretti. Bunun üzerine Ensardan Hubab peygamberimize şöyle sordu.
2: Ya Resulallah, burada durmamızı sana Allah mı emretti?
0: Peygamberimiz bunun kendi tercihi olduğunu söyledi.
2: Burası durmamız için de geri çekilmemiz için de uygun bir yer değildir. Daha ileri, düşmana yakın olan daha büyük bir kuyuya gidelim. Orada kamp kurup kendimiz için bir kuyu yapalım. Sonra bütün kuyuları kapatalım. Savaşacak olursak tüm sular bize ait olur. Böylece üstünlük sağlarız.
0: Peygamberimiz bu teklifi beğendi ve Hubab'ın fikri tüm ayrıntılarıyla uygulamaya konuldu. Uzaktaki kuyular kapatıldı, bir kuyu inşa edildi ve herkes su kaplarını doldurdu. Müslümanlar Medine'den Kureyş kervanını ele geçirmek üzere yola çıkmışlardı. Şimdi ise bir savaşın eşiğindeydiler. Resulullah'ın yanında olmak kendilerine güç veriyordu ancak ona bir zarar gelmesinden de endişe ediyorlardı. Ensardan Sa'd bin Muaz peygamberimize gelerek şöyle dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, sizin için bir gölgelik yapalım. Develeriniz de bu gölgeliğin yanında hazır beklesin. Sonra düşmanla karşılaşalım. Eğer Allah bize güç verir de galip gelirsek, ki bunu çok arzu ediyoruz, o zaman bize katılırsınız. Yok, eğer galip gelemezsek, develerinize binerek arkamızda bıraktığımız insanlara katılırsınız. Çünkü ey Allah'ın Resulü, bizimle gelmeyen bazı insanlar var ki onların size olan sevgisi bizimkinden aşağı değildir. Onlar savaşacağını bilseler de asla geride kalmazlardı. Onlar vasıtasıyla Allah seni koruyacaktır.
0: Peygamberimiz Sa'd bin Muaz'a dualar ederek onun bu sözlerinden memnuniyetini ifade etti. Resulullah savaş düzenine girecek ordunun son kontrollerini yapıyordu. Askerler içinde yaşı küçük olanların, engellilerin ve çok yaşlı olanların bulunmasını istemiyordu. Gözüne arka sıralarda saklanmaya çalışan bir çocuk ilişti. Bu Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Umeyr bin Ebi Vakkas'tı. Henüz 16 yaşındaydı. Abisinin yanında görünmemek için elinden geleni yapıyordu.
4: Umeyr, ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim?
5: Gizlenmeye çalışıyorum.
4: Neden?
5: Resulullah'ın beni yaşımın küçük olması nedeniyle geri çevirmesinden korkuyorum.
4: Resulullah dön derse dönmelisin. Kalmak için ısrar etme.
5: Ama ben savaşmak istiyor ve Allah'ın bana şehitlik nasip etmesini umuyorum.
4: Cesaretini takdir ediyorum. Ama daha önce hiç savaş görmedin. Bu meydan nelere şahit olacak bilmiyorsun. Hem Allah Resulü savaşta zarar verebilecek kimseyi orduda istemiyor. Yaşın küçük, peygamberimize başka türlü hizmet edersin. İleride gerekirse yine savaşırsın.
5: Abi, beni küçük görüyorsun ama Allah yolunda savaşmanın ne büyük bir şey olduğunu anlayacak yaştayım. Peygamberimizin şehitler için söylediklerini duymadın mı? Onların ölmediğini, Allah katında diri olduklarını söylüyor. Onlar ruhlarını teslim ederken büyük bir sevinç yaşarlarmış. Allah katında gördükleri nimetlerden sonra keşke dünyaya dönsem de canımı yine Allah yolunda feda etsem derlermiş. Şimdi benim bu makamla aramdaki tek engel yaşım mı? Ya bir daha böyle bir fırsatım olmazsa?
4: Söylediklerinden sonra ne diyebilirim ki? Resulullah seni gördü, buraya yaklaşıyor. Son kararı verecek kişi o.
0: Peygamberimiz Umeyr'in küçük olduğunu söyleyip geri dönmesini istedi. Savaşa katılamayacağını öğrenen Umeyr ağlamaya başladı.
5: Ya Resulallah, benim bedenimin küçüklüğüne bakma. İyi kılıç sallarım. Hem küçüklüğümden dolayı yara alsam ne olur? Ölürsem cennete girerim, ölmez sağ kalırsam da gazi olurum. Beni bu şereften mahrum etmeyin ne olur.

0: Resulullah Umeyr'in ısrarlarına dayanamadı ve onun savaşa katılmasına müsaade etti.
1: Bak istediğin oldu. Aslan kardeşim savaşa katılacak kadar büyümüş. Gel kılıcını bağlayalım.
0: Ordunun içinde baba oğul bir arada bulunanlar da vardı. Sa'd bin Hayseme ile babası da bunlardandı. Savaş olacağı anlaşıldığında ikisi arasında şöyle bir konuşma geçti.
2: Savaşta ne olacağı belli olmaz. İkimizden birinin ailemizi korumak için dönmesi lazım. Başlarında erkek kalmadı. Sen gençsin. Onların geçimini sağlarsın. Ben burada kalayım. Sen ailemizin yanına dön.
3: Baba, senin sözünü ikiletmem bilirsin. Eğer bu seferin mükafatı cennetten başka bir şey olsaydı geri dönerdim. Ama bana şehitlik nasip olmasını umuyorum.
2: Eşin bebek bekliyor. Geri dön ve ailenin yanında ol.
3: Sen dön baba. Anneme de karıma da doğacak çocuğuma da sen sahip çıkarsın.
2: Kabul etmiyorum. Ne zamandır büyüklerin sözleri sayılmaz oldu?
3: Beni affet, sana saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama ben de senin dediklerini kabul edemem. O zaman kura çekeceğiz.
2: Anlaşılan ikimiz de başka türlüsüne razı olmayacağız. Başka seçeneğimiz kalmadı.
0: Kura sağda çıktı. Babası Hayseme oğluyla vedalaşıp Medine'ye ailesinin yanına döndü. Henüz Müslüman olmamış Hubeyb bin Yesaf da Bedir'de Kureyş müşrikleriyle çarpışılacağı haberini alınca miğferini ve zırhını giyerek savaş meydanına geldi. Cesur bir adamdı. Peygamberimiz onu tanıdı ve bizimle savaşa mı çıkıyorsunuz diye sordu.
4: Sen bizim kız kardeşimizin oğullarındansın. Üstelik komşumuzsun. Size destek olmaya geldik.
0: Peygamberimiz sen Allah'a ve Resulüne iman ettin mi diye sordu.
4: Hayır ama kavmim benim savaşta ne kadar başarılı olduğumu bilir. Kime sorsanız düşmanın bağrında yaralar açan bir kahraman olduğumu söyler size. Müslüman değilim ama sizin yanınızda çarpışmak istiyorum. Elde edeceğiniz ganimetlerden pay alırım. Olmaz mı?
0: Peygamberimiz bu teklifi kabul etmedi ve Hubeybe bunu gerçekten istiyorsa önce Müslüman olması gerektiğini hatırlattı. Çünkü bu savaş bir inanç mücadelesiydi. Ve Resulullah'a gönülden bağlı olmayanların onun yanında yeri yoktu. Savaşa katılmak isteyen hanımlar da vardı. Ümmü Varaka bunlardan biriydi. Peygamberimize gelerek ona şöyle dedi.
5: Ya Resulallah, bana izin verin sizinle birlikte geleyim. Yaralıları tedavi eder hastalara bakarım. Belki de Allah bana şehitlik nasip eder.
0: Peygamberimiz Ümmü Varaka'ya, sen evinde otur. Umulur ki Allah sana yine şehitlik nasip eder diyerek onu evine gönderdi. Peygamberimiz orduyu harekete geçirdi. Müslümanlar binitlerinin azlığı sebebiyle hayvanlara nöbetleşe biniyorlardı. Resulullah içinde bulundukları durumu Rabbine şöyle arz ediyordu. Allah'ım, bu askerler kendilerini taşıyacak bir binekten yoksunlar. Onları sen taşı. Allah'ım, onlar çıplaklar. Onları sen giydir. Allah'ım, onlar açlar. Onları sen doyur. Yağan yağmur Müslümanların gönüllerini ferahlatmıştı. Bu rahmet damlalarıyla beraber adeta melekler de yeryüzüne inmişti. Allah Resulü Bedir kuyularının yanında bazı noktaları göstererek şurası Allah'ın izniyle yarın falanın düşeceği yerdir diye bazı müşriklerin öleceğini haber veriyordu. Ramazan'ın 17. günü bir cuma sabahı ordu savaş düzenini almıştı. Peygamberimiz beyaz sancağı Musab bin Umeyr'e, siyah sancakların birini Hazreti Ali'ye, diğerini de Sa'd bin Muaz'a verdi. İslam ordusunun sayısı 74'ü muhacir, geri kalanı ensardan olmak üzere 305'ti. Orduda 70 deve ve 2 at bulunuyordu. Çeşitli vazife ve mazeretleri sebebiyle muhacirlerden 3, ensardan 5 kişi izinli sayılmıştı. Bunlardan biri de Hazreti Osman'dı. Resulullah'ın kızı Rukiye ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Eşi Hazreti Osman da ona bakmak için savaşa katılamamıştı. Derken Kureyş ordusu da tepeyi aşıp Müslümanların karşısında yerini aldı. Orduların arasındaki güç farkı hemen göze çarpıyordu. Kureyş ordusu yaklaşık 1000 kişiydi. 700 deve, 100 de at vardı. Peygamberimiz zırhını giyinmişti. Her iki orduya da baktı. Müslümanlar müşriklerin üçte biri kadardı. Mekke güç gösterisinde bulunmak için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Askerlerin çoğu zırhlıydı. Hepsi iyi kılıçlara sahiptiler. Müslümanlarsa hem sayıca azdılar hem kendilerini koruyabilecek zırh ve kalkanları yeterli değildi. Resulullah çadırının içerisine girdi. Kalbinin derinliklerinden yükselen bir yakarışla Yüce Mevla'ya şöyle yalvardı: Allah'ım, senden ahdini ve vaadini yerine getirmeni istiyorum. Allah'ım, eğer müminlerin helakini diliyorsan, o zaman bugünden sonra sana ibadet edecek kimse kalmayacak. O kadar içten yalvarıyordu ki cübbesi omuzlarından düştü. Resulullah'ın halini gören dostu Ebu Bekir, cübbesini Efendimizin omuzlarına tekrar koydu ve elini tutarak şöyle dedi:
6: Ey Allah'ın Resulü! Rabbine bu kadar yalvarış ve yakarış yeter. O sana olan vaadini yerine getirecektir.
0: Peygamberimiz, yakında o topluluk bozulacak, arkalarını dönüp kaçacaklar ayetini tekrarlayarak çadırdan dışarı çıktı. Bu esnada Allah, peygamberinin yakarışına hemen ilahi yardımıyla karşılık verdi. Şu ayetler nazil oldu: Hani Rabbinizden imdat istiyordunuz? O da, ben size birbiri ardınca gelecek 1000 melekle yardım göndereceğim diye cevap vermişti. Müslümanlarla müşrikler artık karşı karşıyaydı ve savaşın başlaması an meselesiydi.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in Bedir'deki duası. Bedir günü Hazreti Peygamber ashabına baktı. 300 küsur kişiydiler. Müşriklere baktı. Onlar da 1000 küsur kişiydiler. Sırtında abası ve izarı vardı. Kıbleye yönelerek, "Ey Allah'ım, bana vaat ettiğini yerine getir. Ey Allah'ım, eğer ehli İslam'dan olan bu grubu helak edersen, yeryüzünde artık hiçbir zaman ibadet edilmez sana." Hazreti Peygamber durmadan bu şekilde Rabbinden yardım talep ediyordu. Ta ki abası sırtından düşünceye kadar. Ebu Bekir yanına geldi, abasını alarak tekrar omuzlarına koydu. Sonra arkasında durarak, "Ey Allah'ın Resulü, Rabbine yalvarışın kafidir. Kesinlikle Rabbin sana vaat ettiğini yerine getirecektir," dedi. Bunun üzerine Allah, Enfal suresinin 9. ayetini indirdi. Hazreti Peygamber, Bedir gününe 315 kişiyle çıktı. Bedir'e vardığında, "Allah'ım, onlar yalın ayaktırlar. Onlara binekler ihsan et. Ey Allah'ım, bunlar çıplaktırlar. Bunlara elbise ihsan et. Ey Allah'ım, bunlar açtırlar. Bunları doyur," diye dua etti. Bu dua akabinde Allah, Bedir gününde galibiyeti Müslümanlara ihsan etti. Müslümanlar geri dönerken, herkes de ya bir veya iki deve ganimet malı vardı. Açtılar, doydular. Hazreti Peygamber'in Bedir günündeki duasından daha ısrarlı kimsenin dua ettiğini işitmedim. Hazreti Peygamber, "Ey Allah'ım, sana verdiğin söz ve vaadinle yemin verdiriyorum. Ey Allah'ım, eğer sen bu grubu helak edersen artık yeryüzünde sana ibadet eden kalmayacak," diye dua etti. Resulullah bunları söyledikten sonra dönüp bize baktı. Sanki onun yüzünün yanı dolunay gibiydi. Ve sanki ben şu anda müşriklerin düşecekleri noktalara bakıyorum, dedi. Hazreti Peygamber'in Uhud ve Hendek savaşlarındaki duası. Hazreti Peygamber Uhud gününde şöyle dua etti. "Ey Allah'ım, eğer sen istersen yeryüzünde sana ibadet edilmeyecektir." Sahabiler Hendek günü, "Ey Allah'ın Resulü, bizim söyleyeceğimiz bir şey var mıdır? Kalpler hançerelere dayanmıştır," dediler. Hazreti Peygamber, "Evet, vardır," dedikten sonra, "Ey Allah'ım, bizim gizli hallerimizi açığa çıkarma ve korkularımızı giderip bizi emniyete kavuştur diyiniz," dedi. Bunun üzerine Allah, düşman üzerine öyle bir fırtına gönderdi ki, darmadağın oldular. Hazreti Peygamber, Ahzab mescidine geldi. Abasını yere bıraktı. Ayağa kalkarak, ellerini göklere doğru uzattı. Onların aleyhinde bedduada bulundu, fakat namaz kılmadı. Sonra geldi, tekrar onların aleyhinde bedduada bulundu ve namazı kıldı. Hazreti Peygamber, Ahzab aleyhinde bedduada bulunarak, "Ey Allah'ım, ey kitabı indiren, hesabı süratle yapan, bu grupları mağlup et," diyordu. Hazreti Peygamber, "Allah'tan başka ilah yoktur, tektir, ordusunu galip kılmış, kuluna yardım etmiştir. Tek başına Hiziplere galip gelmiştir. Onun gücünden başka güç yoktur," diyordu. Ashab Bedir'de savaşırken Hazreti Peygamber'in dua etmesi. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Bedir günü biraz savaştıktan sonra Resulullah'ın ne yaptığını görmek için yanına geldim. Baktım ki Resulullah secde halindedir ve "Ya Hayyu Ya Kayyum" diyor, başka bir şey söylemiyordu. Tekrar savaş meydanına döndüm. Sonra tekrar geldim. Baktım ki yine secde halindedir. Sonra savaşa döndüm. Yine Resulullah'ın yanına geldim. Baktım ki yine secde halindedir. Ve Ya Hayyu Ya Kayyum'u tekrar ediyor. Allah ona zaferi müyesser kılıncaya kadar bu duayı yaptı. Hazreti Peygamber'in Bedir gecesindeki duası. Hazreti Peygamber Bedir gecesinde hem namaz kılıyor hem de Ey Allah'ım! Eğer şu bir avuç Müslümanı helak edersen sana kulluk yapılmayacaktır diye dua ediyordu ve o gece Allah bir yağmur ihsan etti. Hazreti Peygamber'in Uhud Savaşı'ndan sonra dua etmesi. Uhud günü müşrikler geri dönüp gittiklerinde Hazreti Peygamber, ''Saf tutunuz, Rabbimin methü senasını yapayım.'' dedi. Halk, Hazreti Peygamber'in arkasında saf tutunca Hazreti Peygamber, ''Ey Allah'ım! Hamdin tamamı sana mahsustur. Ey Allah'ım! Senin kapattığını hiç kimse açamaz. Senin açtığını da hiç kimse kapatamaz. Senin saptırdığına hiç kimse hidayet edemez. Hidayet ettiğini de hiç kimse saptıramaz. Vermediğini hiç kimse veremez. Verdiğine hiç kimse mani olamaz. Uzaklaştırdığını hiç kimse yaklaştıramaz. Yaklaştırdığını da hiç kimse uzaklaştıramaz. Ey Rabbim, benim üzerime bereketinden, fazlından, rahmetinden ve rızkından bize bol bol ihsan eyle. Ey Allah'ım, ben senden ebedi ve kesilmeyen bir nimet istiyorum. Ey Allah'ım, fakirlikten sana sığınıyorum veya fakirlik gününde yardım istiyorum. Korku gününde emin olmayı istiyorum. Ey Allah'ım, bize verdiğin ve bize vermediğinin şerrinden sana sığınıyorum. Ey Allah'ım, bize imanı sevdir. Kalbimizde onu süslü kıl. Bize küfür, fısk ve isyanı sevdirtme. Bizi doğru kimselerden eyle. Bizi Müslüman olarak öldür. Müslüman olarak dirilt. Bizi salih kullarına ilhak eyle. Mahcup olmaksızın ve fitneye düşmeksizin onların zümresine bizi ilhak eyle. Ey Allah'ım! Ey peygamberleri yalanlayan kâfirleri yok eden, yoluna mani olanları silip süpüren Allah'ım! Onların üzerine azabını indir. Ey Allah'ım! Küfür ve inkar yolunu tutan Hristiyan ve Yahudileri de kahret. Ey doğruluk ilahı! Diye dua etti. İbn Abbas'ın, müminlerin hep birden sefere çıkmaları uygun değildir. Ayetinin anlamı hakkındaki görüşü. Allah Teala bir ayet-i kerimede, Ey müminler! Gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak hep birden savaşa çıkın. Bir ayet-i kerimede de, eğer emrolunduğunuz gibi hep birden savaşa çıkmazsanız, Allah sizi çok acıklı bir azaba uğratacaktır. Bir başka ayette de, Ey iman edenler! Savaş için tedbirinizi alın. Bölük bölük veya hep birden savaşa çıkın dedikten sonra diğer bir ayette bununla beraber müminlerin topyekün savaşa çıkmaları uygun değildir buyurarak önceki ayetleri neshetti. Bundan dolayı müminlerden bir kısmı Hazreti Peygamber'le savaşa çıkıyor, bir kısmı da kalıyordu. Hazreti Peygamber'le çıkanlar ondan din hükümlerini öğreniyor, döndüklerinde de geride kalanlara öğretiyorlardı. Hazreti Ömer'in ordu kumandanlarına din hükümlerini öğrenmeleri için mektup yazması. Hazreti Ömer ordu kumandanlarına, Allah dininde anlayış sahibi olmaya çalışınız. Çünkü batıla hak görerek batıla tabi olan bir kimsenin mazereti yoktur. Hakkı batıl görerek onu terk edenin de mazereti yoktur diye mektup yazdı. Ashabın seferdeyken ilim öğrenmeleri. Biz Ebu Musa el-Eş'ari ile beraber bir ordu içerisinde Dicle sahilindeydik. Namaz vakti geldi. Müezzin öğle namazına davet etti. Halk abdest aldı. O da abdest aldı. Sonra bize namaz kıldırdı. Sonra halk halka halka oturdu. İkindi namazı geldi. Müezzin yine halkı çağırdı. Halk yeniden abdest almaya kalkışınca Ebu Musa müezzine ''Dikkat ediniz!'' Ancak abdesti bozulan bir kimse abdest almak zorundadır diye ilan edilmesini emrettikten sonra neredeyse ilim ortadan kalkıp cehalet ortaya çıkacak ve cehalet yüzünden kişi annesine kılıçla vuracaktır, dedi. Ashabtan bazılarının Allah yolunda infak etmeleri. Bir kişi bağlanmış bir deveyi getirerek, bunu Allah yoluna bağışlıyorum, dedi. Hazreti Peygamber ona, bunun karşılığında kıyamet gününde sana 700 deve verilecektir ki, hepsi nişanlanmıştır, buyurdu. Abdullah bin Samit şöyle anlatıyor. Ebu Zer'le beraberdim. Maaşını getirip kendisine verdiler. Cariyesi de yanındaydı. Cariye evin ihtiyaçlarını gördükten sonra 7 dirhem arttı. Ebu Zer, cariyesine dirhemleri götürüp bakır parayla değiştirmesini söyledi. Ona, bunu ileride baş gösterecek bir ihtiyaç için saklasan olmaz mı? Veya sana gelen bir misafir için, dedim. Cevap olarak, benim dostum bana hangi altın ve gümüş keseye konulup da ağzı bağlanırsa o altın ve gümüş kesede durduğu müddetçe sahibi için bir ateş koru olur, buyurdu, dedi. Kays bin Seyl el-Ensari şöyle anlatıyor. Kardeşlerim beni Resulullah'a şikayet ederek, malını israf ediyor, eli açıktır, dediler. Ben de, ey Allah'ın Resulü, ben hurmadan olan payımı alıyorum, onu Allah yolunda ve arkadaşlarım için sarf ediyorum, deyince, Hazreti Peygamber benim göğsüme elini vurdu ve harca, Allah da sana verecektir, buyurdu ve sözünü 3 defa tekrarladı. Bundan sonra Allah yolunda sefere çıktım. Benim bineğim olduğu gibi kardeşlerime nispetle param da çoktu. Cihad esnasında infak etmenin sevabı. Hazreti Peygamber, cihad ederken Allah'ı çokça anan kimseye ne mutlu. Çünkü ona her kelimeye karşılık 70.000 hasene yazılır. Her hasene de ona katlanır. Bununla beraber Allah katında bundan daha fazlası da vardır, buyurdu. Birisi, ey Allah'ın Resulü, infak nasıldır diye sordu. Hazreti Peygamber, infak da bunun gibidir, dedi. Abdurrahman Muaz'a, infakın sevabı 700 kat değil midir, dedim. Bana, senin anlayışın azdır. Bu aile efradı arasında kalıp gazaya çıkmadıklarında böyledir. Gazaya çıkıp da infak ettiklerinde ise Allah rahmet hazinelerinden kullarının ilminin yetişmediği bir pay ayırır ve Allah onları vasıflandırarak onlar Allah'ın hizbidir. Allah'ın hizbi galip gelenlerin ta kendileridir buyurmuştur, dedi. Hazreti Peygamber, kim evinde oturup da Allah yolunda infak ederse verdiği her dirheme 700 dirhem vardır. Kim de hem savaşa katılır hem de infak ederse verdiği her dirhem için 700.000 dirhem vardır, buyurmuş ve sözünü teyit için Allah dilediğine kat kat ecirler verir ayetini okumuştur.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.

0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
3: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Allah Teala illa ibadallahil muhlesin, muhles kullarından kendini Allah Azze ve Celle'nin rızasına adayan, onun rızasını kazanabilme davasına adayan o muhles kullardan ki onların zirve noktası peygamberler, onlardan bahsediyordu. Önce Hazreti Nuh Aleyhisselam onu anlatmıştı. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Allah Teala onu, ailesini boğulmadan, kerbi azimden kurtarmıştı veya onların saldırılarına karşı korumuştu. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ Biz onun zürriyetini, neslini

Hazreti Nuh aleyhisselam, ona Ebul Beşer denir, Beşer'in babası. Tufandan sonra yeryüzünde kimseler kalmadı, helak oldu insanlar. Sadece oradan türedi, gemide kimler varsa oradan çoğaldılar. Ve cealna zürriyetehu, o Nuh aleyhisselamın zürriyetini, humul bakin, yeryüzünde onları bıraktık, onlar kaldılar. Onlardan sonra insanlığın nesli, soyu devam etti Nuh aleyhisselamın nesliyle. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, Nuh aleyhisselam adına biz yeryüzünde bir sena bıraktık, bir övgü bıraktık. فِي الْآخِرِينَ, sonradan gelecek insanların hafızasında Nuh aleyhisselama dair bir övgü bıraktık, yad bıraktık, sena bıraktık. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, Nuh Aleyhisselam'ı, onun mücadelesini, direnişini, vazgeçmemesini, 950 yıl bile olsa Allah davasını anlatmasını, onu bıraktık. İnsanlar ona o hale bakıyorlar, örnek alıyorlar. O halde selamun ala Nuhin fil alemin, bütün alemleri kapsayacak şekilde, içerikte, derinlikte Nuh'a selam olsun. Selamun ala Nuhin fil alemin, bütün alemlerde yankılansın ki Allah Azze ve Celle bu büyük mücadeleyi veren, 950 yıl müşrik kavme karşı direnen ve sonrasında da helaketten, boğulmadan, tufandan sonra da yine nübüvvete devam eden, onu bütün alemlerde selamlansın. Selamun ala Nuhin fil alemin, inna kedalike nezil muhsinin, muhsin olanları, ihsan makamına ulaşanları işte biz böyle mükafatlandırıyoruz. İnnehu min ibadinel mu'minin, niçin Nuh aleyhisselama Allah Teala bu mana payelerini verdi, neden bu kadar yüceldi, niçin ve terekne aleyhi fil ahirin, şu kadar asır, şu kadar zaman geçmesine rağmen İşte burada ilim talebeleri Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı okuyorlar, başka yerde okuyorlar, Kur'an-ı Kerim açtıklarında okuyorlar. Neden? O neler yapmıştı da Allah Teala ona asırlar, nesiller boyu yad edilecek imkan vermişti. İnnehu min ibadinel mu'minin. O marka Müslüman değil, hakiki manada. İman neyi, nasıl ve niçin gerektiriyorsa onu yapan, hayatına tatbik eden bir Müslümandı. Min ibadinel mu'minin, bu kullarımızdandı diye Allah Teala işte ona bu payeleri ihsan etti. Thumma agraknel aharin, sonra diğerlerini o tufanda helak ettik buyuruyor Cenab-ı Hak. Boğduk onları, boğuldular diğerleri. Ama ve terekne aleyhi fil ahirin, Hazreti Nuh, onun adı, onun çocukları, onun nesli, onun hakikati baki kaldı, devam etti. Peki muhles kullar, Hazreti Nuh aleyhisselam, onlardan yine ve inne min şi'atihi le İbrahim, o Nuh aleyhisselamın şahsından, yani onun tabilerinden, onun yolundan, onun cemaatinden kim var? Ve inne min şi'atihi le İbrahim, yine İbrahim de Nuh'un yolundandır. Onun gibi mücadele vermiştir, onun gibi küfre, zulme karşı koymuştur. Dolayısıyla o da anlatılmalı. İnsanlar daraldığında, yorulduğunda olmuyor. Ateş var, dar ağacı var vesaire var. Her şey sizin bu davadan, İslam'dan dönmeniz üzerine kurgulandıysa, işte İbrahim aleyhisselam'da Allah Teala bahseder. O önünüzde mihmandar olsun, ona sorun, o hayata sorun. Düştüğünüzde, yıkıldığınızda ellerinizden İbrahim tutsun. İnne min şi'atihi, zamir nereye gidiyor? Nuh aleyhisselama. Zaten buradaki vav da kıssayı kıssaya atfediyor. Ve inne'deki vav da atıf. İz ca'a rabbehu bi kalbin selim. Hatırla diyor. İz ca'a rabbehu bi kalbin selim. Allah'a selim bir kalple gidilir. İnsanlara ise, İnsanlara giderken o selim kalbi iman, irfan doldurursunuz. İnsanlara onu dağıtmaya, anlatmaya gidersiniz. Kelam önce yürekten çıkar. Yürekten çıkan bir söz karşı tarafın yüreğini tesir eder. Ağızdan çıkarsa ortada kalır. Karşı tarafa tesir etmez.
İşte burada İbrahim Aleyhisselam Allah Teala'ya, Rabbine اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ, yani selim minel afati, bütün afetlerden, sıkıntılardan, problemlerden, hasetten, kinden, her şeyden uzak, tertemiz bir yürekle Allah'a gidiyor. Oradan alacak o vahyi, o vahyi getirecek, o vahyi yüreklere taşıyacak. İbrahim Aleyhisselam bize de söylüyor ki bu ayet-i kerime, dua ederken, yalvarırken, namaz kılarken, Kur'an-ı Kerim okurken hep İbrahim gibi olun. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ, selim bir yürek, bütün afetlerden arınmış. اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ, eğer sizin Allah Teala ile Rabbinizle bu şekilde, bu makamda, bu derecede bir irtibatınız olursa, yani sizin yüreğinizde şirkten, dünyadan zerre kadar bir nokta, karanlık yer yoksa, hemen o hakikati alırsınız, o size muazzam bir cesaret verir, inersiniz. İlk gördüğünüz kim? Babanız, ya da en yakından başlamak istiyorsunuz ki babanız, ona gidersiniz. İbrahim Aleyhisselam gibi اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ, babasına, kavmine, milletlerine, milletine, çağının tanıklarını, onlara مَاذَا تَعْبُدُونَ, neye inanıyorsunuz, neye ibadet ediyorsunuz, Allah'ı yer ve göklerin sahibini bırakıp da şu taş parçalarına, bunlara mı inanıyorsunuz? مَاذَا تَعْبُدُونَ, söyler misiniz? Konuş ey şehir, diyor İbrahim Aleyhisselam. Ey Kenaniler, ses verin. Kime ibadet ediyorsunuz? اَيْفْكَنْ عَالِهَةً دُونَ اللّٰهِ تُرِيدُونَ. İfken burada mefulli ecili, yani yalan üzeri yalan. Yalan, onun en dip noktası neyse ona ifk deniyor. Onun için Hazreti Ayşe annemize o iftiranın atılması, ona ifk hadisesi deniyor. E ifken aliheten dunallahi turidun. Yani siz aliheten meful. Peki e ifken o mefulle ecili. Bir mefulun bir aliheten mefulli eclihi daha önce getirmiş. Neden? Şuna işaret ediyor. Yani sizin turidune aliheten dunallah, Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz ya. Niye istiyorsunuz o ilahlar? Nedir o ilahlar? Esas itibariyle sizin ilahlarınız yalan, yalan üstü yalan. Bir yalan ne kadar derin, ne kadar çukursa işte o kadar yalan ve çukur. Yani onların dininin bütünüyle masal ve kurgu olduğunu ifade babında ifken kelimesini önce zikrediyor. E ifken aliheten dunallahi turidun, Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? Ama bu ilahlarınızı niçin istiyorlar? İşte o yalan, yalana dayanıyor, o yalanı tahkim edebilmek için. Fema zannukum bi rabbil alemin, konuşun ey çağımın tanıkları, zannınız ne? Fema zannukum bi rabbil alemin, alemlerin Allah'ı, alemin Rabbi olan Allah Azze ve Celle için ne düşünüyorsunuz? Yani onun size ceza vermesi ya da taşlara, toprağa, aya, güneşe, bunlara ibadet ediyordunuz. Peki zannınız ne? Rabbim için onun kudretini, kuvvetini ne kadar anladınız? Ne kadar anladınız da onu bırakıp taşlara, toprak parçalarına secde ediyorsunuz? فَنَذَرَا نَذْرَةً فِي النُّجُومِ, onlar yıldızlarla alakaları var. İşte yıldızlarla dinlerinin din olarak irtibatı var. Yıldızlara inananlar var işlerinde. Yıldıza bakıyorlar. Yıldızdan aldıkları işaretle bir işi yapıyorlar ya da yapmıyorlar. Öyle diyorlar. فَنَذَرَا نَذْرَةً فِي النُّجُومِ, İbrahim Aleyhisselam da onların yaptığı gibi yaptı. Başını şöyle semaya kaldırıp yıldızlara bir baktı. Şimdi onlara gelmeyeceğim diyecek sizinle dağa. Orada olmayacağım. Ben hastayım diyecek onlara. Ama onlar gibi semaya bakıyor. Onlar da zannedecekler ki İbrahim Aleyhisselam bizim dinimize inanıyor. Semaya baktı. Oradan aldığı işaretten hareketle ben hastayım dedi. فَنَذَرَا نَذْرَةً فِي النُّجُومِ, yıldızlara baktı, şöyle kaldırdı bir onlara, belki derin derin bir baktı veya onlar böyle anlasın diye yaptı. Fakale inni sakim, hastayım dedi. Yani
Hastayım İbrahim Aleyhisselam.

Yalan olmaz tabii, yalan demez, konuşmaz. Peki bu nedir? Fakale inni sakim fi zamikum. Sizin anlayışınız, düşünceniz bu çarpık akidenize göre İbrahim hasta. Hastaki gelmiyor. Hastaki reddediyor. Hastaki sizin putlarınıza ibadet etmiyor. Onlar İbrahim Aleyhisselam'ı hasta kabul ediyorlar. Hasta ama sizin düşünce dünyanıza göre hasta. Veya fakale inni sakim, yani ben hastalığa işraf ettim. Biraz sonra yarın öbür gün hasta olacağım gibi. Efendim birisi okuyor okulda, diyor ki birinci sınıfta kendine doktor diyor, tıp fakültesinde okuyor. Henüz bitirmedi diyebilir mi? Ne diyoruz? İtibarı mayekün olarak der. Gelecekte doktor olacak diye. Burada da gelecekte hasta olacağım o manada söylüyor. Veya fakale inni sakim, hastayım. Sizin şu küfrünüze, isyanınıza, yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'yi bırakıp taş parçalarına secde etmenize, ahmak varlıklar olarak yiyecekleri alıp onları önüne bırakmanıza, bütün bunlara hastayım, beni hasta yaptınız, cinnet derecesine beni getirdiniz. Yani sizin bu halinize bakıp da o kadar yaralandım, yüreğimde o kadar yara var, onu söylüyor İbrahim Aleyhisselam, ya da onu söylüyor. Fetevellev anhu mudbirin. Orada o an bazı tefsirlerde var, salgın hastalık var. Onlar zannediyorlar ki hakikaten İbrahim'de bir hastalık var. Fetevellev anhu mudbirin. Sırtlarını dönerek ondan yüz çevirdiler. Yani sırtlarını dönerek böyle haribine, kaçarak bir anlamda o halde gittiler. Neden? Zannettiler ki bu hasta, bu hastalık bize de geçer diye böyle yaptılar. Yani mekâfetel adva, onları o hastalığın bulaşma korkusuyla sırttan dönüp, arkalarını dönüp yani ona o halde kaçtılar gittiler. Peki şimdi şehirde bir adam var. Şehirde Hazreti İbrahim var. İbrahim Aleyhisselam. Enbiya suresini açın. Enbiya suresinde orada Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam bu mücadelesinden bahsediyor. 60. ayet-i kerime. Kalu semi'na feten yezkuruhum yukal lehu İbrahim. Gelip bakıyorlar ki putlar paramparça olmuş. Kim yaptı diyorlar. Sonra diyorlar ki semi'na feten, buralarda bir delikanlının adını duyardık. Semi'na feten yezkuruhum, bizim ilahları diline dolaştırmıştı. Hep onlardan bahsederdi. Onu bilirdik diyorlar. Semi'na feten yezkuruhum yukalu lehu İbrahim. Adına İbrahim denen, bizim putlarımıza meydan okuyan, onları diline dolaştıran birisi vardı derler. İbrahim Aleyhisselam'ı işte bulurlar, çağırırlar, sorarlar, sorgularlar. Sonunda İbrahim Aleyhisselam'ı kalu harrikuhu vensuru alihetekum in kuntum failin. Dediler ki harrikuhu vensuru alihetekum in kuntum failin. Eğer yapacaksanız aman durmayın. Yakın bunu, harrikuhu vensuru alihetekum. İlahlarınıza imdad edin, koşun, yardım edin, yakın İbrahim'i dediler. Vensuru alihetekum, ama kulna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Allah Azze ve Celle'nin hükmü var, yanmayacak. İşte burada oradan bahsediyor. Burada farklı bir açıdan bakıyor hadiseye. Onlar gittiler. Feraga ila alihetihim fekale ela te'külûn. Burada raga fiili gizlice gitmek demek. Gizlice onlara meyletti. Raga, o putlara böyle kimsenin anlayamayacağı yerlerden gitti. Belki şehir boş, belki bekçiler var. Sadece onlar var. O da tapınaktaki onları bekleyenler vardır. Gizlice gidiyor. Feraga ila alihetihim, ilahlara gitti onların, o kavmin. Fekale ela te'külûn. İbrahim Aleyhisselam, yemeyecek misiniz dedi ya. Önünüzde bu kadar yemek koydular, getirdiler, kazan kazan doldurdular. Ne iş yaparsınız dedi burada. Neden yemiyorsunuz? Fekale ela te'külûn.
Ma'alekum

tekiyi yıkıyor, sonra onlar feakbelu ileyhi yezifun, yusriun yani. Onlar şehrebi geliyorlar, bir haber bütün putlar kırılmış. Sadece büyü duruyor. Onun dışındakiler hakire eksan olmuşlar. Hemen koşuyorlar. İleyhi ila İbrahim. Feakbelu ileyhi, ona yöneldiler. Yezifun, koşuyorlar İbrahim'e. Fakat öyle koşuyorlar ki birbirlerini böyle izdihamdan itecek şekilde hızla İbrahim aleyhisselama geliyorlar. Kale ete'budune ma tenhitun. Savunma yok İbrahim aleyhisselamda. Ya da ne diyor burada? Diyorlar ya, kim kırdı bunları? Kalu ente fa'alte hada bi alihetina ya İbrahim. Bu ilahlarımıza bunu sen mi yaptın? Ne diyor? Kale bel fa'alehu kebiruhum hada. Yok. Kale dedi ki bel, bilakis kale bel fa'alehu kebiruhum hada. Şu büyüyü yaptı. Büyüğün boynuna baltayı astı, ötekilerin kırdı. Onlar da sordular, dediler ki sen mi yaptın bunu ilahlarımıza? Kale bel fa'alehu kebirum, bakın balta orada, kebirum hada, fes'eluhum in kanu yantiku, sorun dedi, eğer konuşuyorsa sor bakalım bunlara ne diyorlar. Peki burada İbrahim aleyhisselam yalan var mı? Hayır. Ne diyor? Kale bel fa'alehu derken, tabii ki ben yaptım ya. Hani birisi sorsa size, bu masayı kim yaptı? Marangozsunuz, çok mahirsiniz. Bakıyor diyor ki, ya bu zor, bunu siz yapabilir misiniz? Bu çok bir maharet ister. Kim yaptı diye sorunca ne diyorsun? Yok falan yaptı diyorsun. Yok işte ne yaptı diyor. Türkçe'de daha böyle biraz ayak ifadesi var. Söylemeyelim. Kim yaptı bunu diyor. Sen de diyorsun ki işte falan yaptı diyorsa. Hani burada da İbrahim aleyhisselam'a soruyorlar kim yaptı? Tabii ki ben yaptım. Kim yapacak başka? Yok bu yaptı. Yapabilir mi? İşte balta omuzumda. Yapamaz. Yani onları aslında bu haliyle İbrahim aleyhisselam düşünmeye davet ediyor. Yok mu sizde izan, idrak, bir şey kalmadı mı geride? Kale bel fe'alehu kebiruhum hada fes'eluhum in kanu yantikun. 63. ayet-i kerime Enbiya suresinde. Peki onlar geldiler. Şimdi İbrahim aleyhisselam bunu dedikten sonra devam ediyor onlara. Yani bu manada söyledi ki burada da kale ete'budune ma tenhitun. Elinizle oyduğunuz, tenhitun, oydunuz, yonttuğunuz o taş parçalarına mı ibadet ediyorsunuz? İşte aklınız yok mu? İdrakiniz yok mu? Taş parçaları elinizle yaptınız. Sonra onlar mabut oldular. Onlar için çalışıyorsunuz, kazanıyorsunuz, onların önüne getiriyorsunuz ya. Böyle bir akıl olabilir mi? Kendi eserinize ibadet ediyorsunuz. Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Hayır, hayır, 100.000 defa hayır. Vallahu halakakum. Sizi Allah yarattı. Ve ma ta'melun. Buradaki ma'yı ne olarak alıyoruz? Mastari olarak aldığımız zaman sizin amellerinizi de, sizi de, amaleküm, siz, amellerinizi de, siz de Allah Azze ve Celle yarattı. Yani bu putları yaptınız burada. O amelleri, onları taş olarak yaratan kim? Allah Teala. Asıl itibariyle sizi yaratan da o. Bu ehl-i sünnetin nerede delilidir? وَمَا تَعْمَلُونَ خَلْقُ الْاَفْعَالِ meselesinde. Halkul ef'al meselesinde ne vardır? Kişi kendi fiilinin haliki, yaratıcısı değildir. Kulların fiillerini yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Burada da vallahu halakukum, o Allah sizi yaratan, bir de amellerinizi de yaratandır. O halde kul kendi fiilinin haliki değil kardeşim. İbrahim aleyhisselam onlara meydan okuyunca, karşı koyunca, evet ben yaptım, ben kırdım, ben parçaladım deyince diyorlar ki قَالُ بُنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ قَالُ بُنُوا لَهُ بُنْيَانًا. İbrahim'e bir kule yapın, bina yapın, kule yapın. Sonra فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ, o kulenin içerisini odun doldurun. İbrahim'i de felquhu fil cahim, o odunlar

Cehennem gibi yanıyor. İbrahim'i de o odun cehennemine atın, ateş cehennemine atın. Fe'eradu bihi keyden. İbrahim'e çok ağır işkence yapacaklardı. O işkenceyle öldüreceklerdi. Fe'eradu bihi bi İbrahim'e. İbrahim aleyhisselama keyden. Büyük bir kendilerince ceza verecekler, acı vereceklerdi. Fakat fec'alnâhumul esfelîn. Allah onları erzeliğinden en rezil, en ahmak, en bedbaht insanlar derecesine, derekesine indirdi. Öyle yaptı. Fec'alnâhum nasıl? Emretti ateşe. Kulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ İbrahim. İbrahim'e soğuk ve selamet ol diye emir buyurdu ateşe. Her şeyi yaktı ateş ama Hazreti İbrahim'i yakamadı. Peki neden fec'alnâhumul esfelîn? Çünkü onlar tam bir ay odun toplamışlardı İbrahim'i yakabilmek için. O kadar öfkeleri vardı ama İbrahim aleyhisselam o ateşin içerisinden salimen çıktı Allah Teala'nın inayetiyle. وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَيْهَد۪ينَ Mevla'ya, Rabbime gidiyorum. وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي Yani Rabbimin talimatlarının olduğu yere gidiyorum. İlâ Rabbi seyehdîn. Allah bana yol gösterecek. Oraya mı, şuraya mı, buraya mı, nereye gideceğime dair işaretleri olacak. Rabbi hebli minas salihin. Yani ya Rabbi bana bir çocuk ihsan et ki minas salihin o salihlerden olsun. Febeşşernâhu bi gulâmin halîm. Biz ona yani İbrahim aleyhisselama müjde verdik. Bi gulâmin halîm. Yani halim olan, akıllı, idraki, şuuru, izanı olan bir çocuk. Hem de o halim olacak. Yani bu çağa, bu zamana kadar gelecek. Onu da Allah Teala İbrahim aleyhisselama müjde olarak verdi. Felemma belaga ma'us sayyata. Buralarda hep hazifler var. Buradaki fa da fasiha işte oraları işaret ediyor. Ne zaman ki belaga ma'us saye ma'huma İbrahim oğlu İsmail aleyhisselam biz öyle alalım. Babasıyla yürüyecek zamana gelince, o çağa gelince 13 yaşına alanlar var. 7 yaşı olarak alanlar var müfessirlerimizden rahimehumullah. Felemma belaga ma'us saye kale ya buneyye aldı oğlu İsmail'i yanına dedi ki yavrum, evladım, ya buneyye, tesgir, değil mi? İsmi tesgir, burada ya var, ibn kelimesinin tesgir hali. Kale ya buneyye, inni era fil menami, seni rüyada görüyorum, fil muzari olarak veriyor. Enni ezbahuke, neyi görüyorum? Seni boğazladığımı, enni ezbahuke, fenzur adatera, düşün bakalım, Ne diyorsun? Görüşün ne? Sen nasıl değerlendiriyorsun bu hadiseyi? Kale ya ebeti fe'al ma tu'mer. Ya ebeti ey babacığım. Buradaki ta neden evez? Neden? Ya'i mütekellimden. Babam, ebi demek yani. Ebi ta onun yerine geliyor. Kale ya ebeti ey babacığım. İf'al ma tu'mer. Sana emredileni yap. Allah'ın inayetiyle seteciduni İnşaallahu minessabirin. Beni Allah'ın emrine sabredenlerden bulacaksın diyor İbrahim aleyhisselama oğlu İsmail aleyhisselamı sabredenlerden bulacaksın. Peki burada ne vardı demiştik? Hani birisi kalkmıştı Kur'an'ı anlayamadığından Kur'an-ı Kerim mazi fiil yerinde muzari fiil kullandı demişti. Bu da hatadır. Böyle kendince bir şeyler söyledi. Söylemişti, sıfatla mevzu bilmiyor ama Allah'ın kitabına dil uzatıyor. İşte böyle eğer bir milletin ilim adamı olmazsa, olanların sesi çıkmazsa oranın cühelası gider, Kur'an'a meydan okurlar. Ama diyor ya, şeyde var, el farku beynel fırakta, nubahul kilabi la yadurru sahab. Yerdeki onların ulumaları bulutlara zarar veremez. Sen kim? Kur'an-ı Kerim kim ya? Sen kimsin? Kur'an-ı Kerim'e onun karşısına geçip de Allah'ın kelamında lahin var, hata var diyorsun. Sen acizin biri. Yeryüzünde bağırıyorsun işte.
ayağını diktin yere, başını kaldırdın, nubahul

0: Kilabi, o kilabın yerden yukarıya ulumaları bulutlara zarar veremez. Ebu Cehiller, oryantalistler içeriden dışarıdan ne kadar bu kitaba hücum ettiler ama onu sarsamadılar. Peki buradaki durum neden İbrahim Aleyhisselam rüyayı anlatırken gördüm demesi gerekirdi? Ama burada görüyorum diyor. Niçin? Çünkü 3 defa o rüyayı görüyordu. Görüyorum onun için diyor. Neden? Bir, terviye gecesi gördü Zilhicce'nin. Yani ne zaman? 8'de gördü. Sonra 9'da gördü. Sabahına ne dendi? Arafe dendi. Anladı ki bu rüya Allah'tan. Sonra 10. gün gördü. Yani Kurban Bayramı ilk günü. O zaman da oğlu İsmail aldı, Allah yolunda kurban edecekti. İkinci günde oğlu İsmail'e diyor ki, rüya görüyorum, ezbahuke, seni boğazlıyorum. Yani inni era fil menami enni ezbahuke, boğazlıyorum seni, rüyayı görüyorum. İki defa gördüm, yine görmeye devam edebilirim. Görme süreci devam ettiğinden dolayı görüyorum diyor. Ama bir defa görseydi, bilseydi o zaman ra'eytu diyecekti, zebahtu diyecekti. Hadise devam ettiğinden öyle diyor. Nasıl bir adamın başı ağrırsa, hala devam ediyorsa başım ağrır der. Ama iki gün önce başı ağrıdıysa o zaman başım ağrıdı der. Devam ediyorsa ağrıyor der. Burada da İbrahim Aleyhisselam devam ettiğinden süreç seni boğazladığımı görüyorum diye oğlu İsmail Aleyhisselam'a hadiseyi bu şekilde naklediyor. Peki neden böyle bir rüya gördü İbrahim Aleyhisselam? Çünkü Allah Teala'dan çocuk istemişti. Sonra o çocuk İsmail dünyaya gelince ona karşı bir muhabbet oldu yüreğinde. Aşırı bir muhabbet. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dostu, Halilullah idi İbrahim Aleyhisselam. Cenab-ı Hak da o yüreği temizlemek gerekir. O sevgi, bu sevgi. O sevgi yürekte o derece olursa bu Halilullah olmaya uygun değil dedi. İbrahim Aleyhisselam da bu rüyayı gördü. Şimdi oğlunu boğazlayabilirse işte Halilullah, Allah'a olan teslimiyet haline bir halel gelmeyecek. O halde İbrahim olmak, içinizdeki en sevgili kabul ettiğiniz her şeyi onun yolunda kurban edebilmektir. İbrahim olmak, ne kadar sevdikleriniz varsa, İsmail'leriniz varsa, bütün İsmail'leri onun yolunda kurban edebilmektir. Hadise başı ve sonu itibariyle bunu anlatır. Peki devam ediyor. Sonraki derste İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam kıssasını anlatmaya devam edelim. Estağfurullah ve etubu ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Bırak oyunu ey aşık. Divane ol, divane ol. Sokul kalbine ateşin. Pervane ol, pervane ol. Kendini kimsesiz, haneni temelsiz koy. Var ol vakit.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Maide Suresi 87 ila 92. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayan ise 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kalk Kudüs'e gidelim başlıyor. Hazırlayan ve sunan Handan Yıldız Bayrak.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Başkentin Gürses'i FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi yerinizden kımıldamadan yeryüzünün gökyüzüne en yakın yerine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir dua, yeni bir temenni olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben programcınız Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli gönül dostları, bildiğiniz gibi bugün yayınımızda gazeteci yazar Sayın Taha Kılıncı konuk ediyoruz. Siz de Kalk Kudüs'e Gidelim Instagram hesabından veya 0531-843-5633 0531-843-5633 numaralı WhatsApp mesaj hattına yazarak yayına katılabilirsiniz. Ben artık sözü daha fazla uzatmadan kıymetli konuğuma vermek istiyorum. Hocam, beni kırmayıp yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyor ve hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Estağfurullah, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam, sizden saatlerce Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı dinleyebiliriz. Dinlemişliğimiz de var çok şükür. Ama ben istiyorum ki bu yayında Filistin'le ilgili birçok konudan bahsedelim. O yüzden kısaca Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın biz Müslümanlar açısından önemine değinerek başlayalım mı?
1: Tabii Mescid-i Aksa dendiği zaman Mescid-i Aksa niçin önemli ya da Kudüs bizim neyimiz olur sorusunu sorduğumuzda herhalde herkes ilk önce oranın bizim ilk kıblemiz olduğunu söyleyecektir. Evet, doğru. Bir başkası belki buna orada biz 401 yıl boyunca bulunduk. Osmanlı olarak oralar bize emanetti. 401 yıl boyunca biz oraların bayraktarlığını, sancaktarlığını, hamiliğini, hizmetkarlığını yaptık diyecektir. O da doğru. Üçüncü olarak orada Müslüman kardeşlerimiz şu anda acı içerisinde. Orada onlara yardımcı olmak bir Müslümanlık vazifesidir, kardeşlik vazifesidir diyecektir. O da doğru. Tabii bütün bunlarla birlikte, bütün bunları kapsayan bir başka şey daha var. Kudüs bizim neyimiz olur ya da niçin oralarla ilgilenmek durumundayız dediğimizde, Peygamber Efendimizin hepimizin çok iyi bildiği iki tane hadisi var. Onlardan birincisi, mutlaka izleyicilerimiz de dinleyicilerimiz de mutlaka duymuşlardır, biliyorlardır. Üç mescit için ancak yolculuk yapılır, yolculuğun zahmetlerine katlanılır buyurur Efendimiz. Sonra der ki, bunlardan birincisi benim mescidimdir, yani Mescid-i Nebevi'dir. İkincisi Mescid-i Haram'dır, yani Kabe'dir. Üçüncüsü de Beyt-i Makdis, yani Mescid-i Aksa'dır der. Dolayısıyla bir Müslüman için Mekke, Medine, Kudüs, Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi üçlüsü dünyadaki diğer her yerin dışında başka bir yerde durur. Birinci hadis bu. İkinci hadiste Beyt-i Makdis'e gidin, Kudüs'e gidin, orada namaz kılın. Eğer gidemiyorsanız kandillerin de yakılmak üzere yağ gönderin hadisidir. Bu hadiste tabii bize özellikle Mescid-i Aksa'nın içine bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde ihtiyacı neyse, neye ihtiyaç duyuyor, nesi eksikse onu tamamlamak için çalışmak gerektiğini salık veriyor. Yani düşünün, bu hadis ifade edildiği dönemde Mescid-i Aksa'da ya da o dönemde İslam beldelerinde canlı bir Müslüman cemaat var. Müslümanlar her şeyleriyle tam bir cemaat olarak varlar. Ama o dönemde çok önemli bir şey eksik. Özellikle gece namazları ya da sabah ve yatsı için ya da teheccüd için aydınlatma. Sanki hadis bize şunu söylüyor. İçinde bulunduğunuz zaman dilimi içerisinde Mescid-i Aksa'nın neye ihtiyacı varsa onu görün. Çünkü oradaki kandillerin de yakılmak üzere yağ gönderin ifadesi sembolik olarak bir ihtiyaç giderme vazifesi. Bugün ihtiyaç nedir? Bugün cemaattir. Yani oradaki insanların yalnız bırakılmamasıdır. Kudüs'ü ziyarettir. Mescid-i Aksa'da safları doldurmaktır. Dolayısıyla Kudüs bizim neyimiz olur diye sorduğumuzda, evet, dini, tarihi, İslam kardeşliği gereği günümüzde siyasi bir takım vazifeler var ya da hisler var içimizde. Ama onların hepsini kapsayan şey aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi oraya yönlendirmesi. Şimdi mesela İslam'ın ilk dönemlerini düşünün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk önce Kabe yerine Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e kıble olarak döndürüldü. Daha sonra Miraç'ta Kudüs'e uğradı. Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz, sürekli olarak Mescid-i Aksa'dan içi ve çevresi bereketlerle doldurulmuş topraklar diyerek Filistin'den, öbür taraftan İsrailoğullarından devamlı bahsediyor. Niçin? Çünkü anlaşılıyor ki İslam ümmetinin kıyamete kadar bu topraklarla bir sınavı olacak. Bu açıdan baktığımız zaman aslında Kudüs bizim bir taraftan kimliğimizin parçası, bir taraftan duygu dünyamızın parçası, bir taraftan siyasi olarak şuurumuzun parçası ve nihayet kıyamete kadar bizim bu topraklarda var olma hakkımızın, istikbalimizin parçası diyebiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Bizim bu topraklarda var olmamızın sebepleri hem dini dediğiniz gibi tarihsel olarak da aslında var ama bu bağlamda Yahudilerin Kudüs'te veya Mescid-i Aksa'da hak iddia edebilecekleri argümanlara sahip mi diye sorsam size. Biz biliyoruz ki bizimkiler var.
1: Şöyle, şimdi tabii Yahudiler ya da Hristiyanlar dediğimizde tabii kimlerden bahsettiğimizi biraz belki dikkatli konuşmamız lazım. Çünkü bilmiyorum şimdi nasıl öğretiliyor. Bizim çocukluğumuzda mesela Hazreti Musa bize şöyle öğretildi. Ben bunun gerçeğini çok sonra öğrendim. Şöyle öğrendik küçükken. Yahudilerin peygamberi ama biz de kabul ediyoruz.
0: Evet.
1: Hazreti Davut, Hazreti Süleyman, Yahudilerin peygamberi ama biz de kabul ediyoruz. Hazreti İsa mesela, Hristiyanların peygamberi ama biz de kabul ediyoruz. Peki bu cümlelerde yanlış olan ne? Bu cümleler Yahudiliği ve Hristiyanlığı İslam'dan ayrı bir din olarak tanımladığı için yanlış. Malum İslam evrensel, Hazreti Adem'den ta Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin ortak dini, sadece şeriatlarda küçük farklılıklar var. Cümlenin doğrusu ne? Hazreti Davud da İslam peygamberi, Hazreti Süleyman da İslam peygamberi, Hazreti Musa da İslam peygamberi, Hazreti İsa da İslam peygamberi. Tabii böyle yapın bakınca mesela Yahudilerin bir iddiası var malum. Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü biz inşa ettik. Müslümanlar geldiler daha sonra burada hak iddia ediyorlar diyorlar. Halbuki Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman da Müslümansa ki zaten gerçek bu. O dönemde mesela M.Ö. 900'lerde Beyt-i Makdis yani Mescid-i Aksa inşa edilirken o zaman Kudüs'te yaşayan halkın dini ne oluyor?
0: İslam olmuş.
1: İslam oluyor. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'yı kim yapmış oluyor? Müslümanlar
0: Müslüman.
1: yapmış oluyor. Şimdi bugün mesela bazen konuşuyorlar. Üç ilahi dinin, üç semavi dinin atası diyorlar mesela Hazreti İbrahim için. Ya da mesela Kudüs için üç semavi dinin ortak başkenti diyorlar. Şimdi siz çocuklarınıza böyle öğretirseniz, peygamberleri ayrı dinin peygamberleri gibi tanımlar anlatırsanız, Kudüs'ü üç ayrı dine bölerseniz bu sefer ne olur maalesef bilmeden de olsa Yahudilerin tezine ne yazık ki su taşımış oluruz. Dolayısıyla bugün biz mesela çocuklarımıza şunu anlatamayız. Önce hakikaten orada İbraniler hani millet olarak Hazreti Davut, Hazreti Süleyman dönemi. Daha sonra işte farklı milletler, Romalılar neyse, Bizans derken Müslümanlar, Araplar geldi ilk dönemde. Daha sonra Selçuklular ve başkaları, Osmanlılar da geldi. Şimdi kronolojiyi doğru olarak kurmadığınızda şu mantığı ya da bu yaklaşımı insanlara, çocuklara benimsetemezsiniz. Yani şimdi çocuk tarihi okuyacak, hakikaten de millet olarak, hani ırk olarak İbraniler önde. Ama onlar o dönemde Müslümandı. Bunu anlatmak gerekiyor. Dolayısıyla böyle baktığımızda Yahudilerin sözü, hani burada önce biz vardık doğru, fakat onlar o dönemde oradayken Müslümandılar. Bu noktanın altını böyle çok kalın bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Hazreti Davud Müslümandı, Hazreti Süleyman Müslümandı. O dönemde onlarla beraber Kudüs'te yaşayan halk Müslümandı. Irk olarak İbraniydiler ama millet olarak, yani İslam olarak, din olarak Kur'an'daki anlamıyla milleti kullanıyorum, Müslümandılar. Tabii böyle baktığımız zaman mevzu bakın başka bir şeye dönüşüyor. Hani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Mekâne İbrahimu Yahudiyyen ve la Nasraniyyen ve lakin kâne Hanifen Müslüme meşhur ayette. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. O hanif bir Müslümandı. Kur'an-ı Kerim'de çok açıktır bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim böyle derken, Kudüs'ü İslam peygamberleri inşa etmişken, Hazreti Süleyman'ın inşa ettiği Beyt-i Makdis'in kıblesi Kabe'ye doğru iken, bunların hepsi tarihi gerçeklikler. O zaman nasıl biz kendi çocuklarımıza Yahudilik, Hristiyanlık, Yahudilerin peygamberi, Hristiyanların peygamberi falan diye ayrımını öğretiyoruz? Bakın niyetler kötü değil. Fakat ezberler böyle kulaktan kulağa aktarılınca bu sefer en böyle önemli hakikatler bile ne yazık ki heba oluyor. Dolayısıyla belki bir paradigma değişimi, bir söylem değişimi de gerekiyor. Hani anlatırken o toprakları. Yahudiler o dönemde oradayken Yahudi değillerdi, Müslümandılar diyebilmek lazım ki doğrusu da bu zaten.
0: Evet, böyle olunca Yahudilerin hak iddia ettikleri argümanlar da otomatikman kaybolmuş oluyor
1: mesela,
0: ortadan.
1: Tabii mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakın. Maide suresinde mesela ifade var. Hazreti Musa diyor ki ey kavmim Allah'ın size yazmış olduğu mukaddes topraklara girin diyor. Yani bu ifade geçiyor. Ya kavmin hulul ardal mukaddesete leti ketaballahu lekum. Allah'ın size yazdığı. Şimdi bu şu mu demek yani? Allah o toprakları Yahudilere söz verdi mi demek? Hayır. Hazreti Musa'nın ey kavmim Allah'ın size yazdığı bu topraklara girin derken kastettiği o dönemin Müslümanlarına, yani kendi milletine, kendi sahabesine bunu söylüyor. Dolayısıyla Yahudiler İslam'dan çıktıklarında İslam'ı tahrif ederek, o dönemdeki kitabı tahrif ederek Yahudiliği, Tevrat'ın şimdiki muharref halini oluşturduklarında bu vaat de düşüyor onlardan. Hani Hazreti İbrahim Allah kendisinden işte seni insanları önder yapacağım dediğinde Hazreti İbrahim Rabbimize ya Rabbi soyumdan da önderler yap diyor ya. Sonrasında cevap nasıl geliyor? قَالَ لَا يَنَالُ عَحْدَ الظَّالِمِينَ Rabbimiz buyuruyor ki benim bu sözüm zalimleri kapsamayacaktır.
0: Evet.
1: Yani sadece senin soyundan gelmekle, sadece İbrani olmakla, hani ırk olarak Hazreti İbrahim'in çocuğu olmakla bu sözün kapsamına giremeyeceklerdir. Zulmederlerse onlar için sözüm kapsayıcı olmaktan çıkar buyurur.
0: Evet.
1: Tabii bu şekilde baktığımız zaman tabii mesele, yine söylediğim gibi konuları doğru bir şekilde konuşmaktan ve ciddi bir şekilde tanımları belki tekrar gözden geçirmekten geçiyor.
0: Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ufak bir ara verelim. O aranın ardından tekrar devam edelim yayınımıza, olur mu?
1: Teşekkür ederim.
0: Evet,
1: tamamdır.
0: Kısa inşallah. Bir yayın ardından buradayız tekrar. Evet efendim, tekrar selamünaleyküm diyelim ve yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Hocam, geçmişten beri bir söz söylenir. Kudüs'ü elinde tutan dünyayı elinde tutar derler. Bu sözün altı dolu mudur?
1: Tabii ki. Ya zaten tarih de bize bunu gösteriyor. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nu düşünün. Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu dönemde 1516-17'ye kadar Osmanlı bölgedeki devletlerden biriydi. Fakat ne zaman ki Memlüklerle yapılan savaşlar, Mecidabık ve

0: Britanya savaşlarından sonra bugünkü Bilal Düşşam'a ve nihayet aşağı Hicaz'da, oradan da Mısır'a doğru devlet uzandı. Bu arada Kudüs'e tabii ki Osmanlı'nın hakimiyeti altına girdi. Artık Osmanlı İmparatorluğu bir dünya devleti oldu. Şimdi iki türlü bu ifade edilebilir. Bir, tarih boyunca Roma'yı düşünün, Bizans'ı düşünün. İskender bile Kudüs'e geldi. Çok farklı, ister bu pagan imparatorluklar olsun, ister ehli kitap olsun, ister Müslüman imparatorluklar olsun. Ne zaman Kudüs'ü ele geçirdiler, hakimiyet altına aldılar, güç inanılmaz derecede evrenselleşti. Ama ne zaman Kudüs elden çıktı, böyle bir kilit taşı gibi, bu defa güç çok hızlı bir şekilde eridi. Osmanlı'da dağılışı biliyorsunuz, 1917'nin 9 Aralık günü Kudüs'ün elden çıkmasıyladır. Yani o artık dağıldıktan sonra tabiri caizse imamenin, böyle tesbihin imamesinin kopması gibi taneler dağılmıştır. Hani hem Kudüs'ü elinde tutan dünyanın hakimi oluyor tarih boyunca, tersi de doğru. Zaten dünyanın hakimi olanların elinde mutlaka Kudüs oluyor. Bugün işte Amerika'yı düşünün, işte İsrail'i düşünün, bir işgal devleti olarak orada varlığını sürdürüyor. Fakat Kudüs bu anlamda yine aynı şekilde, Sünnetullah belki bu ifade o şekilde ifade edilebilir, gücün korunmasında yine rol oynuyor.
1: Evet hocam. Şimdi ben böyle asıl kallavi konulara girmeden önce tatlı bir anıyı dinleyicilerimize paylaşın istiyorum. Sizin Seyri Sefer kitabınızda okumuştum ben. Halit Meşer'le bir anınız vardı. Ben kitabı 2019'da okumuşum. Dün notlarıma baktım.
0: Evet.
1: O kitabın beni en çok etkileyen cümlesiydi desem abartmış olmuyorum. Birçok kez de ben bu cümleyi birçok yerde kullandım. Bir şehri taşlarına kadar tanımak. Şimdi ben evet, istiyorum ki dinleyicilerimiz sizden bu anıyı dinlesinler.
0: Teşekkür ederim. Benim için de böyle, hani bana sorulsa işte yıllardır İslam coğrafyası çalışıyorsun, işte okuyorsun, yazıyorsun, görüyorsun. Yani yaşadığın hatıralardan ilk üçünü anlat mesela dense, muhtemelen bu hatırayı ilk üçte bir yere koyarım. Belki de birinci sıraya koyarım. Çünkü çok çarpıcı.
1: Çok çarpıcı.
0: İstanbul'da bir sefer Halit Meşer İstanbul'u bir ziyaret etmişti bir defasında. Ben de işte bir tanıdık vasıtasıyla onların böyle küçük bir meclisine dahil oldum. İşte bir yemek toplantı düzenlendi, yemekli toplantı. Böyle birkaç kişi, çok ufak bir grup, bir masanın etrafında konuşuyoruz, oturuyoruz. Ben de Halit Meşer'in hemen sağında oturuyorum. Ortamdakilerden bir tanesi telefonunu böyle yan çevirerek bir fotoğraf gösterdi. Tam da böyle aramızdan gösterdiği için ben de fotoğrafı görmüş oldum. Fotoğrafta 4 tane çocuk var. Fotoğraf çok yakın plandan çekilmiş. Çocukların böyle bellerinden yukarısı sadece gözüküyor. Çocuklar bir duvara dayanmışlar. Duvarda da taşlar var. Hani çocukların kollarının kenarından, omuzlarının üstünden taşlar gözüküyor. Yani gökyüzü ya da şehir parçası yok. Yani 4 çocuk, o da bedenlerin yarısı. Evet, bir de arkalarında taşlar var. Konuşan, fotoğrafı gösteren kişi Halit Meşer de böyle biraz hani teselli etmek gibi, ona böyle vatanı hatırlatmak gibi böyle gülümseyerek dedi ki, bakın efendim dedi, Gazze'den çocukların fotoğrafları, ne kadar da mutlular, gülümsüyorlar dedi. Halit Meşer hiç unutmuyorum. Böyle okuma gözlüğünü, yakın gözlüğünü burnunun içine böyle indirdi. Fotoğrafa böyle birkaç saniye baktı. Sonra fotoğrafı böyle geri verirken şu cümleyi kurdu. Bu fotoğraf dedi Gazze'de çekilmiş olamaz, çünkü bu taşlar Gazze'de olmaz dedi.
1: Allahu Ekber.
0: Ben öyle durdum. Yani mesela düşünün, şimdi önümüze Süleymaniye'li diyelim ki Sultanbey'in fotoğraflarını koysalar, kaç kişi mesela ilk bakışta ayırabilir? Ben mesela İstanbul'da yaşayan birçok insanın bile dört minareli hangisiydi ya falan diye böyle şaştığını gördüm. Yani çok enteresan. Bakın, yani bir şehir fotoğrafı değil, bir manzara fotoğrafı değil, yani çocuklar tanıdık değil, taş, sadece taş ve insan var fotoğrafta ve diyor ki bu fotoğraf Gazze'de çekilmiş olamaz. Bu ne demek ki? Sizin ifade ettiğiniz gibi taşına kadar bir toprağı tanımak. Tabii taşına kadar tanıyınca tabii Allah orada bir zafer de var, nasip ediyor size, bir kalıcılık da veriyor. O topraklarda tutunma gücünüz, böyle kökleriniz böyle derinlere doğru iniyor. Dolayısıyla hani ben böyle bu olayı yaşadıktan sonra hem yazılarımda, konuşmalarımda kullanırım, hem işte kitapta da yazdım, hem de böyle şuna bir örnek olarak hep zikrederim. Yani coğrafyayı bu kadar yakından tanımadıkça bu coğrafya bizim diyemeyeceğiz. Bu net.
1: Evet, kesinlikle. Aynı zamanda Halit Meşel'in güttüğü davanın ne kadar legal olduğunun da bir anıtı, şey, bir kanıtı bence bu ifade. Tabii. Taşlarına kadar tanımış olmak çok kıymetli gerçekten.
0: Tabii.
1: Şimdi biraz daha bugünü yorumlamaya başlasak hocam, daha önceki yıllarda İran Cumhurbaşkanı Ahmedi Nejat'ın Hizbullah'a desteğini göstermek için Lübnan sınırına gidip İsrail'i taşladığını ve İsrail bu şekilde protesto ettiğini izlemiştik haber.

0: nerede, Rusya nerede, hatta Çin nerede, hepsini belki ayrı ayrı konuşmak lazım. Çünkü ne İran İran'dan ibaret ne de İsrail İsrail'den ibaret.
1: Evet.
0: Ama böyle çok kısa cevap vermek gerekirse hani süremiz çerçevesinde baktığımızda hani Necip Fazıl'ın meşhur bir dizesi var. Düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. Evet, bana da sen lazımsın. Şimdi bu ne demek? Yani karşılıklı bir düşmanlık ihtiyacı olmalı ki coğrafyada bir takım şeyler yürüsün. Hani danışıklı dövüş bilerek yapıyorlar demiyorum. Nihayetinde coğrafyada yaşadığımız şeyler net. Fakat iki tarafın da birbirinden beslendiği açık. Yani bugün İran'ın Şii hilalini Orta Doğu'ya yaymak için İsrail düşmanlığından istifade ettiğini, İsrail'in de aynı şekilde işgali sürdürmek için İran heyulasıyla kendi halkını korkutarak bölgeye saldırganlığı sürdürdüğünü biliyoruz. Bu açıdan ben iki tarafın birbirine karşılıklı gözetlediğini, gözlediğini, kolladığını ve karşılıklı stratejiler yürütürken birbirine baktığını görüyorum. Tabii özellikle şimdi bizim bu programı yaptığımız an itibariyle malum ABD ile İran arasında bir müzakere maratonu da işte sürdürülmesi söz konusu. İran tarafı mesela bu müzakerelerin Türkiye'de yapılmasını istemedi. Niye mesela bunu istemedi? Niçin mesela Türkiye bütün iyi niyetine rağmen İran bir savaş olmasın, işgal olmasın diye çırpınırken mesela niçin biz Türkiye olarak İran'a yaranamıyoruz sorusu bence önemli. Öbür taraftan baktığımızda özellikle İslam coğrafyasının kendi içindeki bölünmelerde yani işte Arap ülkeleri, Balkan ülkeleri, Mağrip ülkeleri, Asya ülkeleri tabii gönül arzu eder ki İslam coğrafyasında bir takım böyle itikadi ya da mezhebi ayrışmaların ötesinde bir birlik sağlanabilsin. Bu açıdan ben bu yaşanan süreçte İran'ın giderek daha fazla yalnızlaştığını ama İsrail'in de aynı şekilde bütün dünyada tepkilerin odağına yerleştiğini dolayısıyla her iki ülkenin de bu sürece bakarak kendi siyasetlerini gözden geçirmek durumunda kalacaklarını gözlemliyorum. Ümit ederim ki İran'a bir dış müdahale olmaz. Çünkü İran'a bir dış müdahale olduğu takdirde bunun en büyük ceremesini Türkiye çekecektir. Dolayısıyla işin böyle belki bu tarafını da hesaplayarak düşünmek lazım.
1: Evet, dediğiniz gibi inşallah İran'a bir müdahale olmaz. Ama sizce mesela böyle bir müdahale olduğunda bize sıçrama ihtimali çok yüksek ama biz direkt savaşa çekilebilir miyiz? Ya da işgalci İsrail'in Lübnan'a saldırması, İran'a saldırması, bölgeyi komple savaşa çekiyor diyebilir miyiz? Çekmek istiyor diye en azından.
0: Yani şimdi tabii Türkiye'yi savaşa çekmesine gerek yok. Şöyle düşünün, hani Allah korusun, diyelim ki bir fiili müdahale oldu. Yüz binlerce İranlı Türkiye'ye akın edecek. Şimdi siz Türkiye olarak bu insan göçünü nasıl mesela kendi içinizde tolere edeceksiniz? Bu çok ciddi bir mesele. Hani işin mezhebi tarafı, etnik tarafı, siyasi tarafı, ekonomik tarafı, insani tarafı, yani tarafı. Yani sadece böyle hani bırakın Türkiye'ye sıçrama ihtimalini, sadece göç olgusu bile Türkiye'de birçok şeyi yerinden oynatır. Hani o açıdan hani şu anda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere Türkiye bütün gücüyle zaten İran'a bir fiili müdahale olmasın diye gayret gösteriyor. Çünkü savaşa dediğim gibi bizi çekmelerine ihtiyaç olmadan biz çok böyle savaş görmüş gibi etkilenebiliriz bu süreçten.
1: Evet, inşallah dediğiniz gibi böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. Hocam, Oslo Anlaşması ile Filistin'de iki devletli çözümden bahsedildi ama üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen zaten de hayal olan iki devletli çözüm bir tarafa işgal hızını daha da artırdı. Bu işgal Batı Şeria'da ve Kudüs'te ivmesini artırmaya devam edince ve Mescid-i Aksa'ya da sıçrayınca Aksa tufanının da başlama sebeplerinden oldu aslında. Tufanın başlamasından itibaren geçen bu süreye bakınca sizce Filistin meselesinde kalıcı çözüm ne olabilir?
0: Ya Filistin meselesinde bazen böyle iki devletli çözüm şeklinde çözüm ortaya atılıyor. Ben de diyorum ki ikili devletli çözüm. Şimdi Filistin'i Kudüs'ü görmüş olanlar için belki bu söyleyeceklerim daha anlamlı olacak. Hani gözlerinin önünde canlanacağı için. Şöyle düşünün diyorum. Kudüs'e gittiniz. Baktınız böyle Mescid-i Aksa'nın kapılarında işgal askerleri yok. Aa nerede? Kimse yok. Normal bir camiye girer gibi giriyorsunuz içeri. Sonra devam ediyorsunuz Burak Duvarı tarafına işte Yahudilerin ağlama duvarı dedikleri tarafa gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz bütün X-ray cihazları kaldırılmış. Ortada Yahudi yok. Öbür taraftan bakıyorsunuz etraftaki o 67'deki işgalden sonra oraya yaptıkları bütün binalar, dini okullar, medreseler hepsi gitmiş. Hepsi böyle öbür tarafa, batı tarafına taşınmış. Çünkü iki devletli çözümde Doğu taraf yani Doğu Kudüs, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu kısım Filistinlerin eline geçecek. Batı Kudüs Yahudilerin eline geçecek. Bu ne demek? Doğu Kudüs'te, yani şu andaki Kadim Kudüs'te İsrail işgal ettiği her yerden çekilecek. Yani

0: devletli çözümün esası bu. Muhataplarıma bu defa soruyorum. Diyorum ki yani İsrail böyle bir çözüme nasıl razı olur? Gönüllü bir şekilde razı olur mu? Olmaz. Zaten bu iki devletli çözüm olmasın diye uğraşıyor. Peki İsrail buna razı olmak durumunda kalırsa ne olur? O zaman İsrail zaten dağılmanın eşiğinde demektir. Dolayısıyla bazı insanlar Filistin meselesini konuşurken böyle tabiri caizse mutfakta kek yapar gibi konuşuyor. Biraz un, biraz şeker, biraz vanilya, işte 50 dakika pişir tamam gibi böyle bir şey yok. Keşke bu kadar kolay olsa. Dolayısıyla bu işin çözümü sadece işgalin sona ermesidir. İşgalin sona ermesi de öyle müzakereyle, diplomasiyle, anlaşmayla işte sizin ifade ettiğiniz işte Oslo Anlaşması mesela. Daha önce Camp David Anlaşması 79'da, 1994'te Vadi Araba Anlaşması, Ürdün-İsrail Anlaşması, Oslo Anlaşması derken bütün hepsi fiyaskoyla sonuçlandı Filistinliler açısından. Tabii İsrail şu anda yani güçlü taraf, arkasında da Amerika'ya alan azgın taraf olduğu için masada zaten kendi kazanımlarını Filistinlere teslim etmiyor. Hani bu açıdan işte müzakerelerle, barış süreçleriyle, karşılıklı konuşmayla böyle İsrail'in geri adım atacağını düşünmek hayaldir. Şimdi şöyle bir şey yok ya, lütfen çekilir misin? İşgal ettiğin yerden lütfen çıkar mısın? Hani? Yani lütfen biraz geri gider misin? Böyle bir şey yok. Karşında azgın bir, tabiri caizse bir Kudüs köpek gibi sürekli saldıran bir güruh var. Şimdi bunlarla nasıl mücadele edersin? O dişlerini saklamasına yardımcı olacak, o elindeki silahları indirmesine sebep olacak bir caydırıcı güçle mücadele edersin. Bunun başka yolu yoktur. O yüzden İslam coğrafyası, kendi coğrafyasındaki ülkeler, kendi ellerindeki o muazzam caydırıcı gücü maalesef ya kullanmıyorlar, sürekli modernize ediyorlar paslandıkça, ya da maalesef birbirlerine karşı kullanıyorlar. Dolayısıyla hedefleri doğru tutmadan, doğrultmadan, silahları karşıya düşmana doğrultup düşmanın silahını indirmesini sağlamadan maalesef kurtuluş da gözükmüyor.
1: Dediğiniz gibi iki devletli çözümden bahsedelim. Mesela sizin söylediğiniz gibi doğuya ayıralım, batıya ayıralım Kudüs'ü. Fakat Mescid-i Aksa'yı ne yapacağız bu sefer? Mescid-i Aksa kimlik olacak? Asıl zaten kilit nokta orası.
0: Tabii ki yani esas orada zaten insanların o bahsettiğim o ezbere konuşmak bu biraz. Yani nasıl diyorum, nasıl ayrılacak? Ya işte batısı diyor şeyin elinde olacak, Yahudinin, doğusu Müslümanın diyor. İsrail'e nasıl razı olacak? İşte konuştuğum gibi, söylediğim gibi. İşte dedim ya, ezbere konuşuluyor maalesef saha bilinmediği için.
1: Evet. Daha önceki programlarda bazı konuklarımızla konuşmuştuk. Yani siz de muhtemelen görmüşsünüzdür. Yafa'da denizde belki 30 santimetre çapında, belki 50 santimetre çapında, hani uzaktan baktığım için çok netleştiremiyorum, bir kaya parçası var. Ve o kaya parçasının üzerinde işgalcilerin bayrağı var. Yani karşımızdaki muhatap bu şekildeyken, her zaman söylüyoruz ki kültürel bazda bile bir işgal söz konusuyken, işte falafeli kendi yemekleri gibi göstermeye çalışmaları gibi. Evet. Dediğiniz gibi bu tarz anlaşmaya varılarak sulh yolunda çözülebilecek bir durum kalmadı artık Filistin'de.
0: Tabii. Yani dolayısıyla hani karşıda böyle adım adım böyle karış karış işgali sürdürmeye devam eden bir devlet var. Biz bu defa diyoruz ki ya işte müzakere maratonu. İşte yalandan, hayalden ibaret ne yazık ki.
1: Evet hocam, aslında size sormak istediğim elbette ki çok soru var ama zamanınız da daraldı biliyorum.
0: Evet,
1: sizin için
0: de birkaç dakika içinde bir başka program için sizden izin rica edecektim.
1: Elbette.
0: Kusura bakmayın, borcum olsun inşallah. Başka bir yayında tekrar inşallah.
1: İnşallah. Çok isterim, stüdyoda da isterim. O zaman toparlayacak olursak. İçinden geçtiğimiz bu Aksa tufanı sürecinde de devlet olarak üstümüze düşeni yaptık mı ve bireyler olarak ne yapmalıyız?
0: Yani tabii sadece İslam dünyası Türkiye değil, yani İslam coğrafyası genel anlamda tabii ki üzerine düşeni yapamadı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı kendisi de ifade etti biliyorsunuz. Hani üzerimize düşeni yapamadık kardeşlerimize karşı diye. Dolayısıyla hani çok güzel yaptık, harika yaptık, yeterli yaptık denemez. Tabii İslam dünyasının üzerine düşen görevi yapabilmesi için belki Filistin konusunda ortak bir tanım birliği de gerekiyor. Yani bugün bir masanın etrafına bütün İslam dünyasının farklı ülkelerinden diplomatları otursak, herhalde herkesin bir farklı Filistin tanımı ortaya çıkar. Belki problemin temeli, yani işgalle birlikte bu tanım farklılığı. Dolayısıyla burada belki bu anlamda bir Filistin tanımı gerekecek ortak. Bu işin devletler boyutu. Tabii sivillere düşen çok daha, ya da sivillerin yapabileceği çok daha geniş şeyler var diye düşünüyorum. Yani boykotundan protestosuna kadar, bu dönemde yapılan birçok eylemi kalıcı hale getirmeye kadar. Ben mesela boykotun Allah'ın izniyle bu sefer epey bir tuttuğunu gözlemliyorum.
1: Çok şükür.
0: Yani küçücük çocuklar bile marketlerde anne bu boykot mu, baba bu boykot mu diye böyle büyüklerine soruyorlar. Çünkü yeni bir şey ve güzel bir şey.

0: Dolayısıyla umutsuz yönden bakmayalım. Yani dediğim gibi eksikler çok. Şu keşke yapılsaydı, şunlar neden oldu, neden olmadı denecek şeyler çok. Fakat öbür taraftan bu süreci bizim gerçekten bir öz eleştiri fırsatı, muhasebe fırsatı olarak da gördüğümüzü düşünüp gerçekten ileriye doğru daha fazla ne yapılabilir ona kafa yorduğumuz bir süreç de oldu. Ben özetle özet olarak söyleyecek olursak eksikleri görmekle beraber ümitsiz de değilim doğrusu.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok keyifli bir yayın oldu. Çok da verimli oldu elhamdülillah.
0: Sağ olun. İnşallah tekrar hayırlısıyla görüşürüz diyelim.
1: Evet inşallah. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun.
1: Siz de Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. Evet sevgili dinleyenler, sayın konuğum Talha Kılıncı da uğurladık. Kısa bir ara verelim, aranın ardından tekrar buradayız.

Evet sevgili dinleyenler, kıymetli konuğumuzu uğurladıktan sonra 17 Aralık 2025'teki köşe yazısından alıntılar yapmak istiyorum size. Bu köşe yazısında Halit Meşal'in mesajlarına yer vermiş sevgili yazarımız ve şöyle söylemiş. Hamas'ın Filistin dışındaki liderliğini sürdüren Halit Meşal geçtiğimiz günlerde El Cezire televizyonuna 52 dakikalık özel bir röportaj verdi. Her zamanki ciddiyetiyle sorulan soruları ikna edici ve ayrıntılı biçimde cevaplayan Meşal'in sözlerinde altı çizilecek çok sayıda husus var. Ama özellikle Filistin direnişinin bugün geldiği duruma dair değerlendirmeleri ve Suriye ile alakalı yorumları bilhassa öne çıkarılmaya değer noktalar içeriyor. Meşal, Filistin direnişinin mevcut durumu hakkında özetle şunları söyledi. Filistin davası şu anda tarihinde hiç olmadığı kadar görünür ve bilinir durumda. Filistin davası daha önce çekmecede kilitli haldeydi, şimdi ise masanın üzerinde. Dünya çapında İsrail'in şöhreti ciddi biçimde zedelendi. Şimdiye kadar yaptıkları bütün reklamlar ve imaj yatırımları çöpe gitti. Herkes şimdi her platformda Siyonistleri eleştiriyor. İslam ümmetinin genç nesilleri Filistin davasını yeniden sahiplendi. Evet, ağır bir bedeli oldu, doğru. Ancak şu unutulmamalı, hürriyetler her zaman ağır bedeller öderler. Bundan sonrası için iki beklentimiz var. Birincisi, uluslararası bir hamleyle Gazze'nin yeniden inşası ve insanların barınma ihtiyaçlarının acil bir şekilde giderilmesi. İkincisi, Filistin'e dışarıdan müdahalenin olmaması, Filistin'i sadece Filistinlilerin yönetmesi. Meşal'in Filistin'e dışarıdan müdahalelerin olmaması ve Filistin'i sadece Filistinlilerin yönetmesi şeklindeki vurgusu elbette Arap dünyası içindeki belli aktörlere hedef alan bir açıklama. Zira bazı devletlerin Filistin siyasetine doğrudan müdahale ederek Hamas'ı dışarıda bırakacak formüller üzerinde çalıştıkları sır değil. Sunucunun son iki senedir bölgemizde baş döndürücü gelişmeler yaşandı. İran'ın gücü aşındı, Hizbullah ağır darbeler aldı. Suriye'de Esed rejimi düştü ve yeni bir yönetim iş başına geldi. Tüm bu hadiseler içinde Hamas nerede duruyor sorusuna Meşal'in verdiği cevap, mülakatın tabiri yerindeyse flaşını oluşturuyordu. Hamas uzun yürüyüşü boyunca bütün Arap ve İslam ülkelerinden yardım ve destek almıştır. Bu yardımların miktarı, çeşidi ve boyutları zaman içinde değişiklikler göstermiştir. Hamas'ın kapısı herkese açıktır ve herkesle münasebet kurar. Şimdiye kadar bizim yanımızda duran herkese teşekkür borçluyuz, fakat Hamas hiçbir odağa tamamen kendisini kaptırıp Arap ve İslam dünyasının diğer çevrelerine sırtını dönmemiştir. Bütün ülkelere saygı gösteririz, hiçbirinin iç işlerine karışmayız. Hamas başından beri sadece kendisine güvenmiştir. Bu sebeple herhangi bir destekçisinin gücünün

azalması Hamas'ta yıkıntıya yol açmaz. Suriye'de eski rejimle ilişkilerimiz vardı ama Arap Baharı ile birlikte kriz baş gösterince aramızda ihtilaf doğdu ve Suriye'den ayrıldık. Biz herhangi bir cepheye ait ve tabi değiliz. Biz kendi başımıza hareket ediyoruz. Bizim kurallarımız, ilkelerimiz ve prensiplerimiz var. Suriye halkının bugün kavuştuğu hürriyet sebebiyle gerçekten ve samimiyetle sevinçliyiz. Arap dünyasındaki bütün halklar aynı şekilde hürriyet ve onuruna kavuşmayı hak ediyor. Halit Meşal Suriye meselesinde Hamas içinde hep kendi müstakil çizgisinde hareket etmiş bir lider. Baas rejiminin sivil halka saldırmaya başlamasının ardından hareketin Şam'dan ayrılma kararını da bizzat aldı mesela. Keza onu 2012'deki meşhur Gazze ziyareti sırasında on binlerce kişinin önünde Özgür Suriye bayrağını sallarken gördük. Sonrasında devamlı suretle İran'la ilişkilerde dengeyi savunan bir isim olarak dikkat çekti. İsmail Haniye, Yahya Sinmar ve Halil Hayye gibi şahsiyetler İran'la münasebetleri stratejik birliktelik ve kader ortaklığı şeklinde tasavvur ederken Meşal Türkiye-Katar eksenine yakın duruyordu. Hatta Meşal sırf bu nedenle dışlandı ve kenarda kaldı. Hamas içinde bu anlamda bir bölünmenin olduğu da zaten hareketi yakından izleyen herkesin hemen fark ettiği bir hakikatti. Halit Meşal Arap dünyasında kurmay akıl sahibi çok az sayıda siyasi liderlerden biri. Hadiseleri kavrama biçimi ve ortaya koyduğu öneriler sahada yaşanan gerçeklikleri ıskalamadığını gösteriyor. Ancak Orta Doğu'daki mevcut ortam maalesef Meşal'in birikiminden faydalanılmaya müsait değil. Keşke hatıralarını ayrıntılı biçimde yazsa ve şu döneme dair tanıklıkları kayda geçse.

Sevgili gönül dostları, bir programın daha sonuna gelmişken daha yayına başlamadan gelen mesajlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yazarımız buradayken kendisine sorma hakkını maalesef edemedik çünkü zamanımız kısıtlıydı. Umarım sorularınızın cevabını da almışsınızdır diye düşünüyorum. Ramazan'dan önceki son programımız için haftaya görüşmek üzere demeden önce Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet ediyorum sizleri. Son programımızda, bir aylık aradan önceki son programımızda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun efendim.

Nehirler çağlar yüreğimizde. Nehirler ki hiç durmaz, akar gider ummana doğru. Ve kanın yerde kalmaz, toprağından filiz verir Gazze. Nehirden denize kadar özgür kalır Filistin.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Kalk Kudüs'e gidelim sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
13: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamoli seni bekliyor.
14: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa, daha fazlası için jammone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jammone.
14: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
11: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Thank you.

Well, no.

Wonder, wonder.

Bakarsan.

İyi günler.

What's that man?

Ben sana...

Well,

والحمد لله.

Quan Long Quan.

Yeah.

0: وكأساً دهاقا
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

وإذا السماء كشطت.

Yeah.

وما صاحبكم

وَنَفَعَ

وَلَقَدْ

Yeah.

Bitmiyor.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وأن السائل

Ooh!

دينك يا خير المستقيم.

Allah!

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, ashab-ı kiramdan ve ümmeti Muhammed'in büyük insanlarından olan Halid İbni Velid radıyallahu anh bugünkü Suriye topraklarını fethedip İslam toprağı haline getiren ümmetin büyüklerinden bir tanesidir. Allah dostu, cihat ehli ve eliyle diliyle İslam'a hizmet etmiş bir insan. O Suriye'deyken, Suriye Hristiyanların tahakkümü altındaydı. Fethedildiğinde de Hristiyanların

üstün olduğu bir orduyla savaşmıştı. Sonunda Allah'ın lütfuyla, keremiyle Suriye İslam toprağı oldu. Savaştan sonraki dönemde papazlar ve Hristiyanların ileri gelenleri mağlup ama biraz görüşelim gibi bir mantıkla Halid İbni Velid'e yanaştılar. Görüşmeler esnasında mesele din haklılığı, din üstünlüğü diyaloğuna geldi. Papazlar Halid İbni Velid radıyallahu anh'a senin dininin bizim dinimizden daha üstün olduğuna samimi bir şekilde inanıyor musun diye sordular. Üstün müstün değil dedi. Tek din benim dinimdir dedi. Böyle cevap verdi. Bunun üzerine önüne bir tas su getirdiler. Dediler ki bu zehirlidir. Madem senin dinin üstündür, Allah seni korusun, bu zehri iç dediler. Hangisini diye sordu. Bu tası gösterdiler. Tası eline aldı. Allah'ım dedi. Ben senin için uğraşıyorum, beni utandırma dedi. Bismillah diyerek tası içti. Hiçbir şey de olmadığını onlar da gördüler. Tarih olayı bizim ümmetimize ait bir olay. Buradaki bize ait bugün konuşacağımız boyutu kardeşler, bu bir keramettir. Halid İbni Velid radıyallahu anh gibi bir sahabinin vücudunda ortaya çıkmış bir keramettir. Normalde koklananını bile öldürecek çaptaki bir zehir, Bismillah dedi, içti, ona hiçbir zarar vermedi. Bunun gibi pek çok olay vardır ki, akılla, matematikle, fizikle, laboratuvarla yapılacak bir şey değildir. Allah bunu bazı dilediği kullarına lütfetmiş, yapmıştır. Bizim ehli sünnet olarak imanımız şudur. Allah peygamberlerine mucizelerle destek verir. Sevdiği veli kullarına da kerametle destek verir. Hem kerametler hem mucizeler harikulade şeylerdir. Ne demek harikulade şeylerdir? Laboratuvarda tekrar edilemez şeylerdir. Çünkü laboratuvarda tekrar edilebilen, daha güçlü birisinin çıkıp yapabildiği bir şeyin keramet olması, mucize olması gerekmez. Bizim imanımıza göre mucize de haktır, keramet de haktır. Kim için keramet haktır? Allah'ın salih kulları için, veli kulları için. Burada kardeşler, velilikle ilgili bilgilerimize bir çeki düzen vermemiz gerektiği için böyle bir ders ihtiyacı hissediyoruz. Velilik, Allah'ın veli kulu olmak, uçmakla, yakalamakla ilgili bir şey değildir. Kerametle de ilgili değildir. Evet, kerametler veli kulların elinden çıkar. Bu doğru. Ama veliliğin şartı keramet değildir. Veliden keramet çıkar. Ama hiç keramet göstermemiş bir insan da âlâ bir veli olur. Bir insanın sık sık keramet göstermesi üstünlüğünü göstermez. Öbür velilerden daha büyüklüğünü göstermez. Bilakis daha gerilerde olduğunu gösterir. Keramet bir ihtiyaç değildir. Mesela biraz önce sözümüze başlarken örneklendirdiğimiz Halid İbni Velid olayının bir benzeri Ebu Bekir'in başına gelmemiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın zehir içtiğine dair bir rivayet yok. Hatta Ebu Bekir radıyallahu anh'tan rivayet edilen hiçbir keramet yoktur. Ne ettiği, ne yaptığına dair neredeyse günübirlik hayatına dair bilgimiz olduğu halde filan kerameti göstermiştir diye bir bilgimiz yoktur. Ebu Bekir veli kulların sultanıdır. 120

4000 peygamberin dışında, peygamberleri liste dışı tutarsak, Allah'ın yarattığı insan oğlunun en büyüğü Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tır. En büyük veli kul odur. Hiçbir kerameti yoktur. Keramet neden? Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh, bu Muhammed, göklere çıktım, miraç yaptım diyor. Ne dersin dendiği zaman en büyük kerameti gösterdi, o ne diyorsa doğrudur dedi. Çünkü kerametin en güzeli ittiba etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitmektir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki, en büyük keramet sünneti güzel yaşamaktır diyor. Sünneti yaşayan kerametlerin en güzelini göstermiştir. Kardeşler, 100.000'den fazla sahabi var. Bunların epey bir bölümünün hayatı hemen hemen elimizdedir. Nerede doğdu, ne zaman doğdu, nasıl yaşadı, ne yaptı? Bir kısmı cihatlarıyla meşgul. İşte kapımızın dibinde olan sahabiler var. Bütün bu 100 küsür bin sahabiden bize nakledilen keramet sayısının toplamı 100 tane değildir. 10.000 kişiye bir keramet düşmüyor. Ashabtan. Ama küçük bir dipnotunu da hatırlıyoruz. Bu kadar büyük sahabi kitlesini Allah seviyordu. Değil mi? Onların Allah'ın sevgisine, yani velayet makamına ulaştıkları Kur'an'la sabit. Hele hele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beyata katılan 600 sahabinin Allah tarafından sevildiği, beğenildiği, onların da Allah'ı sevdiği, beğendiği Kur'an'la sabit. Ayet var. Ne buyuruyor Allah? Onlar Efendimiz Aleyhisselam'la oturdular, sözleşme yaptılar, beyat yaptılar, el sıkıştılar. Altta sahabinin eli, üstte de Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in eli vardı. Sonuna kadar devam edeceğiz, tamam mı? Tamam ya Resulallah, söz mü söz? Böyle sözleştiler. Kur'an bu olayı tarif ederken, yedullahi fevka eydihim. Ey Peygamber, onların elinin üstünde senin elin değil, Allah'ın eli vardı sanki diyor. Bundan büyük velilik var mı? Bundan büyük makam var mı? Bundan ileri nereye gideceksin? Bu 600 sahabiden o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle o beyatlaşmayı yapan, o Allah'ın eli onların eli üstündedir ayetinin inmesine sebep olan radıyallahu anhum, Allah onlardan memnundur tamam diyen ayeti inmesine vesile olan o 600 sahabiden 6 tane keramet nakledilmemiş. Ama kerametten daha değerli bir şey naklediliyor. Ne? Gerçek mümin bunlar. Şimdi 10.000'lerce sahabiden 100 tane toplam bir keramet gelmiyor bize bilgi. 3-4 tane böyle bir ufak tefek bilgiler var. Muhteşem keramet denen şeyler var. Yok değil. Ama bu asırda yaşayan bir veli zata bakıyoruz. Günlük 100 keramet üretiyor. Üstün mü sahabiden diye soracaksın. Mümin buna üstün diyemez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı kilitlemiş. En kaliteli asır benim asrımdır. Sahabiyle boy ölçüşmek mümkün değil. Ashab-ı kiramın çap olarak en küçüğü Hazreti Vahşi'dir. Vahşi, Hazreti Hamza'yı radıyallahu anh şehit eden, ciğerini parçalayan insanın adı. Daha sonra, yıllar sonra Müslüman oldu. Ve muhteşem bir şehadetle hayatını kapattı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgili amcası ve en büyük koruyucusunu parçalayan o adamı affetti, bağrına bastı, onu da sahabeden saydı ama bir burukluk bitmedi bir türlü. Bu yüzden alimler ashab-ı kiramın belki en altta varsa birisi, liste yapılacak olsa da 120 binincisi hangisi dense Vahşi çıkıyor. Ama sahabi, İmam Rabbani rahmetullah

Hayal ediyor ki ashab-ı kiramla diğer Müslümanlar boy ölçüşecek olsalar, ashab-ı kiramın dışındaki bütün Müslümanların en iyi insanı, en iyi Müslüman, vahşinin atının ayağındaki bir toz ayarında değildir Allah katında. Çünkü sahabi olmak tekerrürü mümkün olmayan bir nimet. Şimdi böyle büyük insanlar, keramet yok. Hiçbir doğru dürüst keramet bilgisi yok elimizde. Var 5-6 tane bilgi var. Zayıf rivayetlerle filan topladığında yüzü gene bulmuyor. Ama villalarda oturan, makam arabalarıyla dolaşan, yağlı köfte yemeyen, mümkün olduğu kadar kırmızı etin yağsızından idare eden, şeyh efendiden, alimden, bir haberler geliyor ki günübirlik üretiyor. Günübirlik, seri kerametler, seri kerametler. Kimsenin kerametini, veliliğini itham edecek halde değiliz. Doğrudur belki. Ama nerede Ebu Bekir'in kerametleri? Nerede Ali'nin kerametleri? Seri üretmeyi bırak ya, 3-4 tane patentsiz böyle razıyız yani. Ufak tefek bir keramete razıyız. Neden sen keramete ihtiyaç hissettin? Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh namaz kılarken, oruç tutarken ve cihad ederken Allah'ın istediği kalitede ibadet yaptı, beğenildi, onaylandı, üstüne bir daha güzel demeye gerek kalmadı ki. Ebu Bekir'in güzelliği, sana anam feda olsun ya Resulallah, babam sana feda olsun dediği gün belliydi zaten. Biz ise Allahu Ekber, Allah en büyüktür deyip namaza başlıyoruz. Namazda bile sorsalar Amerika'dan ödümüz patlıyor, Allah'tan korkmuyoruz. Biz Allahu Ekber diyoruz, dediğimizin doğruluğunu ispat etmek için bir de yemin etmemiz lazım. Vallahi Allahu Ekber ya dememiz lazım adeta. Ebu Bekir kılıcını kaldırıp babasının üzerine yürüdüğü zaman demişti bunu. Keramete filan ihtiyaç yok. Kalitenin reklamı niye yapılsın ki? Zaten yetişmiyor. Neyin reklamı yapılır? Kalitesinden tereddüt edilen şeyin reklamı yapılır. Ama küçük bir not olarak şunu söylemek istemediğimizi perçinlemek istiyorum kardeşler. Genellemeyi konuşuyoruz. Veli bolluğundaki nedeni konuşuyoruz. Anadolu'nun, Basra'nın veya Halep'in bir kasabanın, bir köyün bir kenarında bir Allah dostu vardır. Ebu Bekir'den sonraki listededir o. Ona karışmayız. Çünkü bu veliliğin şartı alim olmak değildir. Sakallı olmak değildir. Veliliğin şartı Allah'a yakın olmaktır. Teheccüde kalkıp gözyaşı akıtmaktır. Kur'an okurken tir tir titremektir. Eğer bir insan Allah'ın kitabı açıldığında elektrik şoku geçirir gibi oluyorsa, bunun adı veli olsa ne olur, deli olsa ne olur? Çünkü Ebu Bekir, Ebu Bekir yapan şey hüngür hüngür ağlayarak Kur'an okumasıydı. Onun Kur'an okumaya başladığı zaman etrafındakiler ölüyor mu, kalp krizi mi geçiriyor, ne oluyor diye buna merak etmeleriydi. O Allahu Teala ile konuşur gibi Kur'an okudu. Onun için veli oldu. Eğer bu asırda da bir mümin Allah ile konuşur gibi zevk alarak, haz geçirerek, krizler geçirerek Kur'an okuyorsa o da velidir. Veliliğin şartı alim olmak değildir. Ashab-ı kiramdan 20 tane ayeti üst üste okuyamayacak durumda olanlar da vardı. Hepsi hafız, hepsi alim değillerdi. Ama hepsi samimiydiler. Vefalıydılar. Mallarını Resulullah Aleyhisselam'ın önüne geçirmediler. Sevgilerini, zevklerini ona feda etmekte tereddüt etmediler. Her halükarda bir sorunun cevabını bulmamız gerekiyor. Ashab-ı kiramdan bu tarafa doğru gelindikçe, her 100 yıl arttıkça kerametçi sayısı artıyor. Peygamber Aleyhisselam'a yaklaştıkça keramet azalıyor.
Önceki peygamberlere de bakıyorsun, mucize sayısı onlarda daha fazla. İsa aleyhisselam ölülerin dirilmesi için mezarın başına çıkıyor. Kalk buradan ey ölü diyor, ölü kalkıyordu. Efendimiz aleyhisselamdan böyle bir mucize de gelmedi. Peygamber aleyhisselam efendimize mucizesi sorulduğunda Kur'an dedi. İsa aleyhisselam mesela bizim evde bugün ne yemek pişti diye sorulduğunda filan yemek pişti diyordu. Mucize olarak İsa aleyhisselamın gösterdiği şeyler dış itibariyle Peygamber aleyhisselam efendimizinkinden fazla görünüyor. Musa aleyhisselamın asası bile ömrü boyu mucize olarak yanında dolaştı. Efendimiz aleyhisselamın asasından ne ışık süzüldü ne elektrik çıktı. Ama Muhammed aleyhisselamın Kur'an'ı kıyamete kadar insanlığın rehberi olarak kalacağı için onun yanında bir odun parçasının mucize olarak insanlığa gösterilmesinin bir alemi yoktu. Tevrat İsa aleyhisselamdan, Musa aleyhisselamdan 2 gün sonra kaybolmuş bir kitap olacağı için sağlığından bir odunu mucize olarak göstermesi gerekiyordu. Peygamber Efendimiz aleyhisselamın da mucizesi az, diğer peygamberlere ölçüldüğünde. Ashab-ı kiramın da kerameti az. Ama bu tarafa doğru gelindiğinde, mesela 3. asırda yaşayan, Efendimiz aleyhisselamdan 3 asır sonra yaşayan Allah dostlarına bakıyoruz, keramet rakamı kabarmaya başlıyor. Gitti, gördü, evde niye yaptın dedi filan, böyle bakıyorsun kerametler bu. 4. asra geliyorsun, adam başına düşen keramet sayısı artıyor. 5. asır, 7. asır, 8. asra geziyorsun, 20. asra geliyorsun bakıyorsun tekersiz otobüslerle gidiyormuş meğer. Tekeri 3 benzincinden önceki yerde kopmuş gitmiş, o tekersiz gidiyor. Kirko üzerinde gidiyor böyle. Acayip kerametler bakıyorsun. Kesin bir itirazımız var. Olamaz demiyorum. Allah'tır, dilediğine verir. Kıskanacak halimiz yok. İmrenirim ama kıskanmam. Fakat be mübarek. Yani bu otobüsü bir de biz görsek ya. Bunu niye o zaman filme almadınız da bütün insanlık bir ibret için izleseymiş? Niye? Niye sen keramet ihtiyacı hissediyorsun bu insanı büyütmek için? Hatay'a bir defa bir sahabi geldi, milyonlarca Müslüman ondan sonra orada İslam'a kavuştu. Nesilden nesile İslam geliyor. Senin bulunduğun yerde niye 3 tane Müslüman her gün iman etmiyor? Her gün yeni 3 tane insan İslam'a kazandırmıyorsun. Keramet, Allah'ın dinine hizmet etmek midir? Kerameti sen Allah'ın dininin yücelmesi için mi gösteriyorsun? Yoksa şöhretine hizmet mi ettirmek istiyorsun? Ömer de keramet gösterdi. Hasan Basri'den de kerametler çıktı. Allah onlardan razı olsun. Ama o kerametleri dinine hizmet için kullandılar. Sefine isimli birisi var. Ashab-ı kiramdan, Efendimizin hizmetini görenlerden. Yemen tarafına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bir mektupla gönderiyor. Mektup götürmeye gidiyor. Yani bu otobüs, tekersiz giden otobüs hikayelerinden değil ama. Ben hadis bilgisi aktarıyorum şimdi. Yolda bir ormanda kayboluyor. Yemen'e yalnız gidiyor. Ormanda kayboluyor. Vahşi hayvanlar çıkıyor önüne. Sonunda bir arslanla karşılaşıyor. Bakıyor ki arslan bunu yiyecek. Arslana doğru dönüyor. Diyor ki bak vahşi hayvan diyor. Ben önemli değilim. Resulullah'ın mektubu kaybolur. Dikkat et diyor. Sonra kendi hatırasını nasıl anlatıyor biliyor musunuz? O beni yemek için gıcırdanan arslan diyor döndü. Kuyruğunu sallayarak köpek gibi beni ormanın dışına çıkardı diyor. Ama dert parçalanmaktan korkmuyor. Resulullah'ın mektubu kaybolacak ondan korkuyor. Kerametin senin dinine hizmet etmeli. Senin etrafındakiler onu görüp Allah'tan korkmalılar. Onlar da senin gibi olmak istemeliler. Keramet böyle keramete canlar kurban. Ama sen

Ben ümmeti Muhammed'in imanına ait bir mefhumu kullanıp Müslümanları kendine hizmet ettirmek için yapıyorsan bu sahtekarlıktır. Dini suistimal etmektir. Her halükarda kardeşler, bizim itikadımızda velilik haktır. Allah'ın seçtiği kulları vardır. Bu hadis-i şerifle de sabit. Kur'an-ı Kerim'le de sabit. Hazreti Meryem annemiz Allah'ın en seçkin veli kullarındandır. Onun kerametlerinden Kur'an-ı Kerim söz ediyor. Kış günü yaz meyvesi, yaz günü kış meyveleri bulunduruyordu diyor. Zaten en büyük keramet olarak hiçbir erkeği görmemiş birisi olduğu halde çocuk doğurmasıdır. Bundan büyük keramete gerek yok. Allah'ın nice kulları var. Keramet üstüne kerametleri görülmüştür. Peygamberlerin önüne geçip peygamberlerin yanında keramet gösteren de var. Bizim Hızır dediğimiz, Hızır Aleyhisselam dediğimiz, canı sıkılanın gittiği her yerde bulduğu bir Hızır başka, bir de Kur'an'ın anlattığı Hızır Aleyhisselam var. Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'la konuşmalarından ve elinden çıkan kerametlerden söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla kerameti asla inkar edemeyiz. Ama herhangi bir sistem gibi kerametin de suistimal edilmesine karşı uyanık oluruz. Biliriz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba edilmedikçe, sünnete uyulmadıkça keramet yok. Şeytan da binbir dalavaracılık yapabilir. İstidraç diye de bir şey var. Nedir o? Kendisi adamın ne teheccüd var, ne sabah namazı var. Haramlar mı, helallar mı listesi de karışık. Adamdan keramet üstüne keramet değil, istidraç üstüne istidraç çıkar. O insanlara oyalayacak şeyler gösterir. Cebindeki kalemi ver bakayım der. Kalemi cebinde zannedersin. Kalem orada değil. Bak kalemin buradaydı der. Tamam, bu da Allah dostu değil. Bu şeytanın maşası, Allah dostu değil. Tamam, bu kalem benim elimdeydi, benim cebimdeydi. Bu bunu almadı, nasıl cebine kondu? Canım sen şeytanı göremiyorsun ki, aldı kalemi koydu, sen anlayamadın onu. Yani şeytanın da bir takım sanatları var. Gösteri merkezleri var onun da. O da bir şeyler yapıyor aldatmak için Allah'ın kullarını. Biz iki şeye dikkat edeceğiz. Bir, sen istersen gökyüzüne merdivensiz çık in. Sabah namazının sünnetini nasıl kıldın bunu bana söyle. Ben seni şu sünneti kılarken bir göreyim. Teheccüdü kaç rekat kıldın? Pazartesi bugün oruçlu musun? Selamun aleyküm deyince aleyküm selam mı diyorsun? Ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuhu deyip şöyle bir coşuyor musun Resulullah'ın sünnetinde? Her dişinin arasına bir misvak kılı girdi mi girmedi mi? Misvağı ne kadar kullanıyorsun? Kaç sünnet yaşıyorsun? Bunları bir önce konuşalım. Ki sendeki istidraç mıdır, keramet midir? O zaman karar vereceğiz. İki, hoş geldin, safa geldin. Bu kerametin göründü, kabul. Duan kabul oluyor, ne dersen oluyor. Kim istifade ediyor bundan? Ümmeti Muhammed mi? Allah'ın dini mi hizmet görüyor? Senin bu gösterdiğin kerametlerin seni mütevazi hale getirip bende bir şey yok Allah'ın verdiği deyip böyle iki büklüm mü duruyorsun yapmaya mı başlıyorsun kerametlerden sonra? Horozlanıyor musun? Keramet sana hizmet içinse sen yandın. Şeytan seni tuzağa düşürdü demektir. Keramet dinine hizmet etmeli. Benim cesedimin değeri yok. Resulullah'ın mektubu kaybolur. Dikkat et demen gerekirdi. Keramet budur. Ölürken bile Resulullah'ın emaneti olan mektubu düşünüyor musun sen? Diyebiliyor musun ki herkes beni bu kasabada veliyullah'tan biliyor ama hala bu kasabada meyhane var. Ben veli olsam ne olacak? Olmasam ne olacak? Gittin meyhanecilere yalvardın mı? Gençlere yalvardın mı namaza kalkın diye?
aman çocuklar günah işlemeyin

Ya birisini ziyaret ediyordur, ya bir hasta ziyaret ediyordur. Veli odur. Çünkü en büyük veli Ebu Bekir'dir. Çünkü en güzel veli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Onlar evlerinin kuşu değildiler. Sahraların, çöllerin, ormanların, dağların kuşu oldular. Özbekistan'a kadar yürüyerek gittiler. İran'dan Hindistan'a kadar yürüyerek gittiler. Yüzerek Kıbrıs'a gittiler. Kıbrıs'ı fethettiler. Afrika çöllerini adım adım açtılar. Veli budur. Allah'ın dinine hizmet edendir veli. Sonra Allah razı, peygamberi razı, hakkında Kur'an ayetleri inmiş. Hicret günlerini beraber mağarada geçirmişler. Binlerce mümin seni Allah seviyor diye şahit olduğu halde son nefesinde ne mutlu sana diyenlere, ne mutlusu canım, baş başa gitsem hiç günahım olmasa sevap da istemezdim Allah'tan diyerek gittiler. Hiçbir tanesi demedi ki kıyamet günü seni unutmam, merak etme, seni de aldım. Kimsin? Ne garantiyle gidiyorsun ki onu da aldın, bunu da kurtardın? Nerede garanti? Niye Ebu Bekir cennetle müjdelendiği halde? Ebu Bekir cennettedir. Cennetin 8 kapısından dilediğinden girecek diyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kulaklarıyla dinlediği halde ölürken niye ödü patladı? Niye Ömer hem şehit olarak hem de Resulullah'ın mihrabında namaz kıldırırken şehit edildiği halde keşke sahrada büyüyen bir ot olsaydım da bir inek beni yeseydi de yaşamasaydım bu dünyada da şu cehennem korkusuyla ölmeseydim diyen Ömer nerede? Ne zamandan beri garanti oldu cennete girmek? Ne zamandan beri sen girdin, keyif sürdün Havz-ı Kevser'de de onu bunu da kurtarıyorsun? En büyük velilik sana dost diyen Allah'ın önünde şımarmamaktır. Tırmalamayacaksın. Sevildikçe sadakatin artacak. Keramet gösterdikçe boynun bükülecek. Bir daha göstereceksin, bir daha boynun bükülecek. Her keramet seni eğecek, büzecek, gözyaşlarına boğulacaksın. Heyecandan kalbin duracak. Bu sevgiyi nasıl kaldırırım? Allah'ın bu lütfunu nasıl kaldırırım? Nasıl altında kalırım diyeceksin ki gerisini verecek Allah. Ebu Bekir öyle oldu. Ömer öyle oldu. Sen cennetin 8 kapısından da girecek Ebu Bekir dediği gün Ebu Bekir evine gidip elhamdülillah peygamber sözünden caymaz herhalde demedi. Ödü patladı o gün, bunun altında kalırsam ne yaparım diye. Döndü öbür gün, ne yaptı biliyor musunuz? Öbür gün Efendimiz yardım isteyince tuttu malının tamamını getirdi. Teşekkür olarak malının tamamını getirdi. Çoluk çocuğa niye bir şey bırakmadın Ebu Bekir sorusuna da onları Allah'a bıraktım dedi. 8 kapısını cennetini açmış Allah'ın önünde coştu. Sen hem Evliyaullah'tan bir zatsın hem de çocuklarına plazalar kalıyor. Nereden aldığın önemli değil. Niye infak etmediğini soruyorum. İnsanlara infak ayetlerini okuyorsun. Seninki nerede? Sen o ayetlerden dinlesene biraz. Niye sen hacca giderken kafileler halinde insanlar peşinden geliyorlar senin? Niye Beytullah'ta Rabbinle baş başa kalacağın sahnelerde insanoğlundan uzak durmuyorsun? Onlar da seni görsün, ibret alsınlar diye mi? Evet, şeytan bu taktiği iyi kullanır. İyi kullanır. Sen bir müminden, bir hastadan ziyaret istiyor musun? Hayır. Gelmese üzülüyorsun. Sen hastaya gidiyor musun? Ne bu kibir kardeşim? Hasta adamın ziyaretine gitmen sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın en büyük kulu, en sevdiği kulu, çocukların ziyaretine bile gitti. Çocuk hastaları bile ziyaret etti. Sen hastalanana telefon ediyorsun, gel göreyim seni. Bu ne kibir? Velilik bu değil. Bu ne biçim meyve ağacı gibi meyve verdikçe göklere yükseliyor dalları. Kavak göklere doğru yükselir meyvasız olduğu için. Ağacın meyvesi oldukça yere doğru yapışır. Mütevazi olur. Müminin Allah'a yakınlığı arttıkça tevazu artar. İlim düşkünlüğü artar. İbadeti artar.
O nafile

kaçırmaz. Onun ağzından bal akar. O sinirlenmez. O asla küsmez, darılmaz, kin gütmez. O müminlerin hizmetinde olmaktan zevk duyar. Misafirinin hizmetini kendisi yapar. Misafirinin yemeğini getirir. Zahmet etmeyin efendim dendiğinde, ne zahmeti canım? Şimdi sevap kazanıyoruz der. Ömer bin Abdülaziz öyle değil miydi? Misafirine ikram etmekle değeri mi kayboldu? İşte kardeşler, velilik Allah'a yakın olmak demektir. Allah'a yakın olan Muhammed Aleyhisselam gibi olacak. Ailesiyle merhametli olacak. Çocuklarına merhametli olacak. Ağlayacak, gözyaşı akıtacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden, hatta yaratılmadan cennetteki yeri belliydi. Hususi onun için Allah cennet yarattı. Bütün insanlık için de başka bir cennet yarattı. Hususi ona makam lütfetti Allah. Makam-ı Mahmud'un sahibi olduğu, ta insanoğlu yaratılmadan, insanın geni oluşturulmadan belliydi. Buna rağmen ayakları şişinceye kadar namaz kılmadı mı? Sabaha kadar ayakları şişinceye kadar kıldı da niye bu kadar yoruluyorsun deyince ne cevap verdi? Şükreden bir kul olmayayım mı dedi. Keramet bu. Allah seni sevdikçe şımarmıyorsun. Daha çok seviyor, daha çok mütevazı oluyorsun. Daha çok seviyor, daha çok ibadet yapıyorsun. Daha çok seviyor, yemeği daha çok azaltıyorsun. Şımarmıyorsun. Ben velilik yolunu kendim için de hiçbir mümin için de aşılmaz bir yol olarak görmüyorum. Ama bunun standardı ashab-ı kiramdır diyorum. Allah onlardan razı olsun. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın önünde yemek vardı. Ama ikinci bir çeşidi önüne koyduklarında ağlamaya başladı. Abdurrahman İbn Avf, o da cennetle müjdelenmiş ağır şahsiyetlerden bir tanesi, Ömer aşırı gidiyorsun demiş. Bu Allah'ın nimeti, helal bir şey. Helal rızkımızdan getirdik koyduk, bu ne demek ya? Niye yemiyorsun bundan demiş. Abdurrahman korkuyorum demiş, Allah doymadınız mı dünyada der, ahirettekinden kısar diye korkuyorum demiş. O gün iki tane imparatorluğun arazisi üzerindeki devleti yönetiyordu Ömer. Ömer yamalı cübbe ile Medine'ye gelmişti. Pers imparatorluğunu çökertti. Bizans imparatorluğunun elindeki en münbit yer olan Suriye'yi aldı, yine yamalı cübbeyle dolaşıyordu. Ümmetin başına seçildiği gün cübbesi değişmedi. Ümmetin malından maaş aldığı gün, çobanlık yaptığı günkü gibi yaşadı. Çocuklarına miras bırakmadı. Ümmeti Muhammed'e şeref ve onur bıraktı. Allah ondan razı olsun. Velilik Allah'a yakın olmaktır. Bütün müminler velayet yoluna girmişlerdir. Veliliğin 3 şartı var arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden, Kur'an'dan anlıyor. 1. Mümin farzlarda eksiği olmayacak. Kaza namazı, vilayet namazı, öyle şeylerin olmayacak. Namaz sorunun olmuyor. Oruç sorunun olmayacak. Zekat sorunun olmuyor. Farzlar tamam. Güzel. Haramlardan da kaçacaksın. Dosyanda haram kiri bulunmayacak. Daha önce 20 defa zina etmiş. Tövbe edeni Allah yok sayıyor. Tövbe ettiysen bir şey yok. Eski önemli değil. Şimdi olmayacak. Tövbesi yapılmamış bir haram olmayacak. 2. 3. Sünnet yani nafilelere yığılacaksın. Nafilelere yığılacaksın. Akşam namazındaki sonraki sünneti 6 rekat kılacaksın. 2 rekat kılsan yeter. Veli olacaksan 6 rekat kılacaksın. Veli olmak istiyorsan öğle namazına bir saat kala duha namazı kılacaksın. Veli olmak istiyorsan sabah namazından sonra camide yarım saat daha bekleyeceksin. İşrak namazı kılıp çıkacaksın. Veli olmak istiyorsan sabahleyin 100 defa Subhanallahü ve bihamdi diyeceksin. Veli olmak istiyorsan

0: diyorsan akşam güneş batmadan önce 100 defa Subhanallah ve Hamdi diyeceksin. Velilik budur. Bu saydığım şeyler tekkede yapılması şart mı?
1: Hayır.
0: Tarlada hem kazarken hem de Subhanallah ve Hamdi diyebilir mi bir çiftçi? Der. Yemek yerken sünnettir diye Bismillah deyip sağ eliyle başlasa sünnete uymuş olur mu çiftçi Recep Ağa? Olmuş olur. O kadar. Camiye giderken sünnettir diye sağ ayakla girse çiftçi Recep Ağa, İstanbul'daki tekkedeki evliyadan farkı var mı sünnete uymakta? Hayır. O zaman köydeki çiftçi Recep Ağa'ya velayet yolu, veli olma yolu, Allah'a yakın olma yolu en az İstanbul'da filan tekkedeki veli zat kadar açıktır. Velilik için alim olmak şartı yok. Tam aksine en zor veli olmuş insanlar alim insanlardır. Çünkü alim demek kıvırma yollarını da bilen adam demektir. Hileyi de bilen adam demektir. Aslında alimler اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا aslında alimler en iyi bu işi yapması lazım. Kur'an da öyle istiyor ama alim veli olana kadar çiftçi cennete girer, oradan şefaat bile eder ona Allah'ın izniyle. Bu iş bu kadar basit arkadaşlar. İşçinin veli olması patronun veli olmasından kolay. Fakirin veli olması zenginin veli olmasından kolay. Cahilin veli olması alimin veli olmasından kolaydır. Veliliğin ilimle ilgisi yok. Şu kadar ki zil zurna cahil ne tesbih yapacağını da bilmez. O kaş yapayım diye gözle çıkarır. Buradaki cahillikle kaliteli cahili değil, ortalama cahili kastediyoruz. Yani alim değil, dört mezhebi bilmiyor, hafız değil ama şunu biliyor. Cennete girmek için Resulullah'ın peşinden gideceksin. Bunu bilen alimdir, bu kadar. Öbür türlü 10.000 tane hadis bilip de 5 tanesini yaşamayandan daha iyi Allah katında. Küçük bir sermaye ile zengin olmuş bu. Öbürü babasından kalmış koca bir sermayeyi heder etmiş oluyor. Kardeşler, veli olmanın en önemli şartlarından biri biraz önce vurguladığımız gibi Allah'ın dininin hizmetkarı olmaktır. Postun üstünde veli olunulmaz. Kimse bana filan tekkede postta oturdu adam evliyadan oldu diye yalan söylemesin. Sen gördüğün post düşkünlerini bana anlatma. Hasan Basri'yi anlat. Postunu bul bakayım bana Hasan Basri'nin. Fudayl bin İyad'ın postunu bulsana bana. Abdülkadir Ceylani'nin postunu göstersene. Neredeydi postu? Abdülkadir Ceylani Allah'ın en büyük veli kullarından kabul ediliyor. Kaç yerde mezarı var biliyor musunuz arkadaşlar? Hindistan'da 7 yerde mezarı var. Suriye'de var. Mısır'da var. Kaç kere öldü bu adam? Kaç kere ölmedi? Bir kere öldü. Allah bilir nerede öldüğü de belli değil zaten. Ama o kadar yer dolaşmış ki Allah'ın dinine hizmet etmek için. Herkes bizde ölmüştür muhakkak düşünmüş. Hindistan'a gider. Dağ dağ dolaşırsan Hindistan'ı. Aman Allah'ın dinine girin diye gayret edersen. 5 sene önce seni adam Hindistan'ın dibinde görmüştü. 10 sene sonra haber geldi ki öbür dağında dolaşıyorsun. Burada ölmüştür muhakkak. Geliyor Suriye'deki Müslüman bakıyor ki dağ bayır her yere gelmiş Allah'ın dinini anlatmış. Burada ölmüştür muhakkak. Satır başı, dağ başı mezar kurulmuş buna. Çok öldüğünden değil, bir defa öldü o da. Allah bilir atının üstünde öldü, bir derenin kenarında kimsenin ölüsünde gördüğü yoktur. İki tane taş bulan Ceylani mezarı diye dikmiş onu oraya. Veli böyle olur. Allah dostu böyle olur. Posta odun sobası yanıyor. Çaylar geliyor. Kebap da öğlende geliyor. Ama yağlı yemiyor. Çünkü zikre engel ya. Yağlı yemiyor. Ondan sonra veliyullah. Kimlerde çıktı bu veliyullah? Ne işin var senin sobanın başında? Sobanın başında klimanın altında velilik mi olurmuş? Senin peygamberin nasıl veli oldu? Peygamberinin ne işi vardı dağ bayır dolaştı? 9 senede 63 savaş yöneten peygamberin var senin. Aleyhissalatü vesselam. Peygamberin müezzini Bilal,

Resulullah'ın mescidinde ezan okumayı bile kabul etmedi. Ne işim var benim Medine'de cihad etmem lazım dedi. Şam'da gömülü. Ne güzel emekli olana kadar otursana işte Mescid-i Nebi'de. Peygamberin müezzin olmaktan daha iyi bir şey var mı? Emekli olunca da peygamber müezzin olarak emekli oldum dersin. Bu işin şakası yok ki kardeşler. Sıcacık senin peygamberin saman yatağı bile yoktu. Beyefendinin oturma minderi ayrı, yaslanma minderi ayrı. Ondan sonra yatma yatağı ayrı. Aha! Beli ağrıyor. Oturanın beli ağrır tabi. Dolaş bakalım Abdülkadir Hazretleri gibi dağ bayır dolaş yeryüzünü. İşte velilik yolu hepimize açık. Ama çalışarak, gayret ederek. Sen %10 ilerlediysen İslamiyet de %10 ilerlemeli. Sen değil, Allah'ın dini kazanmalı bundan. Yoksa velilik kıyamete kadar geçerlidir. Bütün müminlere açıktır. İşte ashab-ı kiramı örnek veriyoruz. Bu övdüğümüz, büyüttüğümüz ashab-ı kiramda arkadaşlar 4 tane hafız vardı sadece. 120 bin neresi 4 neresi ya? Kur'an'ın tamamını bilen, baştan sona kadar okuyan Ömer yoktu mesela. Ömer hafız değildi. Ebu Bekir hafız değildi. Allah onlardan razı olsun. Kur'an-ı Kerim kimin hizmetini gördü? Ha, demek ki mesele hafızlık meselesi değil. Allah'ın kitabına hizmet etmek meselesi. Hafız olmuşsun, sen Müslümanlardan sadaka toplayıp ölülere Yasin postalama kargo görevlisi. Yasin kargocusu. Ne edeyim lan senin hafızlığını? Yazık ümmetin fitreleriyle sen hafız olmuşsun. Kaç kişiye elif cüzü okuttun? Kaç Müslüman senin sayende Kur'an'a kavuştu? İnsan Allah'tan utanmaz mı? Bu Kur'an sayesinde cennete gireceksin. Yasin kargoculuğu yapıyor. Ona buna Yasin postalıyor. İsteyene de tebareke. Gönder. Hayır, hayır. Bunlar batıl şeyler. Şeytan bizi en iyisinden alıkoyup eften püften işlerle uğraşıyor. Yasin okunur okunmaz ayrı bir konu. Okuruz. Ama kargo şirketini ne veriyorsun? Kendin götürsene. Oku giderken götürürsün. Her halükarda kardeşler, 20. asrın, 40. asrın veliliğe bir engeli yok. Uzay çağında veli olur mu? Harika olur. Oh, tam velayet çağı. Tam veli olma zamanı. Elhamdülillah, sıcak suyla abdest alacaksın kardeşim. Gittiğin camide kalorifer var, yazın klima var. Bu zamanda veli olunmaz da ne zaman olunur? Elhamdülillah, Allah lütfetmiş. Kaloriferli camide sabah namazını kılacaksın. Yatsı namazını gideceksin, hiç terlemeden Ağustos ayında kılacaksın. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü bakmış ki ashab-ı kiramın üzerlerinde çamur tabakası oluşmuş. Nasıl oluşmuş? Sıcaktan terliyorlar. Bir kum fırtınası esiyor, gelip üzerlerine konuyor kum fırtınası, yapışıp kalıyor öyle. Bir de akşam abdest alacak da yıkayacak yüzünü. Buyurmuş ki yahu şu cuma namazına gelen Allah'ını seviyorsa kustaptı sağsın gelsin yahu demiş. Deri tabakası gibi tabaka oluşmuş kirden üzerlerinde. O mescitte sen şimdi gidiyorsun. Klimalar üstelik romatizma olup geliyor acılar. Ashab-ı kiramın kavurma olduğu yerde sen romatizma olup geliyorsun. Bu kadar rahatlık içerisinde hiç insan veli olmaz mı? Olur. Ama veli, arkadaşlar velinin en büyük şartı Allah'tan başka derdi olmayacak. Reklamla ilgisi olmayacak. İnsanlar uçtun dedikçe o kıpkırmızı olacak. Seni rüyamızda gördük hoca efendi, işte sen cennette önden gidiyordun dedince ödün patlayacak senin, bu şeytanın tuzağı olur diye. Senin derdin Allah rızası olacak. Uçtu kaçtı, seninle ilgisi yok. Onlar öyle deyince, onlar gittikten sonra çekeceksin seccadenin başında, saatlerce ağlayacaksın ya Rabbi beni mahcup etme diye. Ah. Tamam çocuklar, sizi de unutmayız herhalde cennette, böyle böyle yok. Oo, bu kibir batırır. Allah'tan başka derdin olmayacak. İki, ilmi tavsiye edeceksin. Cahillik düşmanı olacaksın.
matematikte dahil, fizikte dahil, fıkıh, tefsir, hadis okuyun diye tavsiye edeceksin. Hoş geldin, nasılsınız, iyi misiniz diye seni ziyaret edene sorduğunda, okudunuz mu Riyaz-ı Salih'ini? Hanımlar da okuyor değil mi? Diye uyaracaksın. Onlar da anlayacak ki, ya Riyaz-ı Salih'ini okumazsak, İlmihal okumazsak, demek iyi Müslüman olamıyormuşuz. Veli budur. İlim hayranı olacaksın. İki, velinin düşmanı olmaz. Bütün müminleri kardeşin bileceksin. E dediler ki sana, babandan kalan tarlana el koydu filan muhtar, onun olsun diyeceksin. Allah görecek ki dünya yansa, senin derdin dünya değil. Veli adam mahkemelerde sürünüyor, abisiyle kavgalı, babasından kalan bahçenin incir bölümü öbürüne kalmış. Mahkeme üstüne mahkeme, cennette Havz-ı Kevser'den aşağısına razı değil, burada incirlikten vazgeçmiyor. Olmaz. Olmaz. Evet, sen haklıydın. Bırak Allah'a alsın hakkını. Ne karışıyorsun madem velisin sen? Veliliğin şartı kardeşler, Allah'ın dinine hizmet etmektir. Ha, bu hizmet adamı 90 yaşına gelir, o zaman postunda, koltuğunda nerede oturursa o zaman helal oturmak. Neden? Yeteri kadar hizmetini yaptı. Gerçi 90 yaşında da oturan veliyi duymadım ben hiç. Onlar dağlarda öldüler, yamaçlarda öldüler. 84 yaşında Halid bin Zeyd Haliç kenarında öldü. 84 yaşında. 84 yaşındaki hastalar şimdi hastanelerde kuyruk bekliyorlar. Sabah namazından önce gidiyorlar. Hiç mi onlarda tansiyon yoktu? Hayret ediyorum ya. Ne, nasıl yürüdü geldiler buralara kadar? O zaman herhalde SSK ayaklarına götürüyordu muayeneyi filan. Ya, gülünecek halimiz var kardeşler. Her halükarda bugün üç şeyi vurgulamak istedim kardeşlerim. Birincisi, bizim imanımız gereği, çünkü Kur'an velayetten bahsediyor. Allahu veliyyüllezine amenu. Bir defa müminlerin velisi Allah'tır. Bir velayet ilişkimiz, velilik ilişkimiz var Allah-u Teala ile. Birinci istediğim şey, imanımızda bu var. Çünkü yeni yetişen nesilde bu anlattığım şeylerden çıkış yaparak Allah'ın veli kullarına karşı edepsizlik furyası çıktı. Bir matematik öğretmeni gibi, mahallede bir mühendis gibi filan görüyorlar. Velinin de suçu, şöyle ayıpları, böyle ayıpları var. Hayır. Veli insan da yanlış iş yapar, günah yapar. Hiçbir engeli yok. Yüz kerametinden sonra yanlış bir iş yapabilir. O önemli değil. Kıvranıp gözyaşı akıttı, tövbe etti mi o önemli. Biz peygamber değiliz. Masum değiliz. Veliler de hata yapar. Hala askere gidene kadar sakalı yoktu. Yoksa yok Allah Allah. Şimdi var mı ona baksan. Yani böyle ciddi bir cüret oluştu. Allah'ın veli kullarına karşı çok rahat, edepsiz denecek çapta konuşmalar yapılıyor. Ehli sünnetin inancında böyle bir şey yok. Velayet haktır. Allah'ın veli kulları var. Herkes bu yoldadır aslında da mesafe kat edemiyordur. Bunu vurgulamak istedik. Bir. İkincisi, veliliğin bir gerçek şekli var. Bir de suistimal edilmiş şekli olabilir. Yani birileri veli diye çıkmıştır, Müslümanların zekatını toplayıp keyif sürüyordur. Biz ondan söz etmiyoruz. Biz Ebu Bekir'den söz ediyoruz. Biz Hasan Basri'den söz ediyoruz. Fudayl İbni Hayyat'tan söz ediyoruz. Biz Abdülkadir'den söz ediyoruz. İmam Rabbani'den rahmetullahi aleyh söz ediyoruz. İmam Rabbani de veli, İmam Rabbani de şeyh, İmam Rabbani de tarikat ehli. Onun zamanında da diyalog fitnesi diye bir fitne çıkmıştı. Ekber Şah diye bir melun, Hristiyanlık, Yahudilik, İslam'ın ortasını bulacağım. Üç dinden ilahi din diye bir din çıkaracağım demişti. Kaç yüz sene önceki olaydan bahsediyorum arkadaşlar. Ve bunu parasıyla devlet otoritesini kullanarak yaptı. Hindistan'da üç dinin ortak şekli çıktı. Şimdi 200 sene sonra, o zaman da İngilizlerin fitnesiydi bu. Şimdi de yine aynı adamlar üç dinin ortak sentezini çıkardılar. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh, asas adı Ahmet Faruk Es-Serhendi'dir. İmam Rabbani bizim dilimizde böyle meşhur olmuş ama %100 yapışmış isim ona. Allah rahmet eylesin, yeri nur olsun. Bizi de, onu da Habibi'yle beraber kılsın. Yani tek başına arkadaşlar, Hindistan Türkiye'nin kaç katı bir ülkedir? Şu anda 1 milyon

milyardan fazla nüfusu var. Tek başına Hindistan'ı dağ bayır dolaşarak karşısında devlet başkanı var. Ekber Şah denen habis adam, orduları olan ve Hindistan gibi bir devletin başındaki bir adam, onun karşısında tek başına Allah'ın şeriatı haktır, bunun dışındaki batıldır dedi. Sağlığında da sonucunu gördü. Tövbe etti herkes, iman ettiler tekrar. Bu şeyhe ben ve benim gibiler kurban olsunlar. Ayağında paspas olalım. Tekkesinden yürütmedi bu işleri ama. Hayatını okuyorum, bakıyorum. Ya sabah namazını bir cüz Kur'an okuyarak kılmış bu. Her vakit için abdest olsa bile abdest almış. Her gece hatmetmeye çalışmış. Bu nereden vakit bulmuş? Nasıl çalışmış? Can kurban olsun böyle insana. Bunu veli işte bu. Veli bu. Buna kalkıp sataşırsan sen, Allah çarpar seni. Rezil olursun. Ama birileri bunun adını kullanarak laubalilik yapıyor olabilir. Onları da havale ederiz. Allah'a havale ederiz. Demek ki velilik, ikinci vurgulamak istediğimiz şey, çalışma dini, gayret etmenin adıdır. Allah için çalışmak, Allah'ın dinini yaymak için çalışmaktır. Ahmet Faruk Es-Serhendi olmaktır. Velilik odur. Hangi asırdaysan sen Ahmet Faruk Serhendi ol, rahmetullahi aleyh. Bak o zaman sen velilerin şahı olursun. O asırda velilere şah olursun Allah'ın izniyle. Üçüncü olarak da kardeşler, çiftçi, işçi, fakir, zengin, talebe, alim, cahil, velilik herkese açık. Herkese açık. Nice sahabiler arkadaşlar, üç vakit namaz kılmadan, üç vakit bile namaz kılmadı, iman etti. 15 dakika sonra Efendimiz Aleyhisselam eline bir kılıç verdi. O kılıçla beraber çıktılar meydanlara. 2 saat sonra şehadet haberi geldi. Ne öğle kılmış, ne kindi kılmış, ne akşam kılmış, ne bir satır Kur'an ezberlemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cenazesinin başına durmuş. Bir türlü cenazeye bakmıyor. Ya Resulullah demişler, bu cenazeyle ilgilenmediğin gibi görünüyor. Öyle değil, öyle değil. Bir görseniz melekleri etrafında, hurileri bir görseydiniz, utanmasın diye bakmadım buyurun. 3 saatlik Müslüman. Henüz dünya topraklarında, Hayber çölünde hala, huriler karşılamaya gelmiş onu. Peygamber de manzarayı gördüğü için, aleyhissalatü vesselam, aman bakar da utanır diye bakmıyor. Velilik budur. Alim olmak şart değil, hafız olmak şart değil, Buhari ezberlemek şart değil. Himmet etmek, Resulullah'ın peşinden gitmek için uykusuz kalmak, sünnet delisi olmak, sünnet hayranı olmak, insanların bin tane ayıplamasını yok saymak, ne derse desin insanlar diyebilmek, velilik yoluna girmektir. Böyle yapan 3 sene sonra mı, 2 saat sonra mı, 2 ay sonra mı velidir? O zaten yarın saat 4'te velayet töreni yapılacak dersen o veli olmaz. O onunla Allah arasındaki bir sırdır. Hangi gece onu onun kalbine atar o belli değil. Olmadım ki ne bileyim ne zaman veriliyor. Ama bir vakit Allah onun kalbini nurlandırır. O sağını solunu başka türlü görmeye başlar. O onunla Allah arasındaki bir sır. Seni beni ilgilendirmiyor. Kimseyi ilgilendirmiyor o. Ama çiftçiye açık bu yol. Üstü başı pislik içerisinde sokakları temizleyen, sokak kirleri pantolonun paçasındaki adama açık. Sen onu demirci dükkanında çalışan körükçü zannetmişsindir. Melekler etrafında hazır ol vaziyetinde bekliyorlardır. Sen körükçü zannediyorsun, adamın mesleği başka. Bu tip işlere aldanmamak lazım. Allah verirken cömertçe veriyor. Yeter ki kul gayret etsin. Şu kadar ki kardeşler, insan başkasının elindekinin ne kıymetini anlıyor, ne de hasetten kurtulabiliyor. Sen de çalış, Allah sana da lütfetsin. Çalışamıyorsun. O sabahlara kadar Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini ihmal etmeyeceğim dedi. Allah onu nurlandırdı, bereketlendirdi. O Allah ile arasındaki bir iş, ne mutlu. Keşke bütün müminler bu makama ulaşmış olsalar. Kardeşler, velilik bir gayret işidir. Ama bu kütüphanelerde kitap okumakla değil, sünneti yaşamakla, sünneti ihya etmekle, bulunduğun mahallede sahabi olmakla mümkündür. İnsanlar sana bakıp, bugün oruç tuttuğuna göre bu adam, demek ki bugün oruç tutmak sünnettir diyorlarsa sen kazandın işte. İnsanlar seni örnek almalılar. Diyebilmeliler ki, bu sünnet olmayan bir işi yapmaz. Bir küçük

0: mülahaza var. Kadınlardan asla peygamber gelmemiştir arkadaşlar. Kadından peygamber olmaz. Kanun bu. 124 binde örnek. Bundan sonra gelirse uyduruk peygamberdir zaten. Bundan sonra gelir mi gelmez mi? Benim aklım karıştı bu dünyada ama Allah'ın dininden gelmez. Bir sürü şeytanın da peygamberi var. Onlardan biri gelir. Erkek kadın onu da bilmem. Lakin kadınlardan velilik makamına ulaşanların haddi hesabı yoktur. Çünkü kadınlar neredeyse %50 indirimle din yaşıyorlar arkadaşlar. Cihat yok, cemaate gitmek yok. %50 rahat cennete giriyorlar. Tabii şeytan da artı %70 performans harcıyor onlar için, o ayrı bir konu. Kadınların velilik makamına gelmelerinde hiçbir sakınca yok. Dediğim gibi erkeklerden çok daha kolay onların veli olma. Doğum yapıyorsun, Allah bunu sevap yazıyor. Kocana yemek pişiriyorsun, sevap yazıyor. Çocuğuna abdest öğretiyorsun sen. Çocuk 80 sene abdest alıyor sen öldükten sonra. 80 sene mezarda sana abdest yazılıyor. Veli olmayacaksın da ne olacaksın? Kadının velilik açısından hiçbir sıkıntısı yok. Kadınlardan öyle meşhur veli kulları var ki Allah'ın, yani insan erkekliğinden utanası geliyor. Allah'tan bizim de Ebu Bekir'imiz var da hiç yarışa falan gerek kalmıyor. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: ...91.8... Gönül frekansınız, Radyo Edep.

0: Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.
0: Hiç kimse kendi gerçeğini yaşamak istemiyor. Hayat yolculuğunda yol alanlar daima genç olmanın peşinde koşarken, gençler ancak çok yaşayanların bilebileceği kadar çok şey bildiklerine inanmak istiyor. Hem hızlı yaşamak hem de nasıl olacaksa her şeyin farkında olmayı arzuluyoruz hepimiz. Hayatı kolaylaştıracak yenilikler her geçen gün çoğalırken, yerinden kalkmaya tenezzül etmeyen adrenalinler için en zor, en imkansız, bazen en tehlikeli görünen işleri kendine hobi ediniyor insanlar. Emek, alın teri kutsal sayılıyordu eskiden. Şimdi alt sınıfları meşgul eden şeyler sadece bunlar. Adına bilgi çağı dediğimiz çağda, bilgiyi edinip içselleştirmenin değil, basitçe depolamanın ve orada unutmanın yollarını geliştirmeyi seçtik. En çok rağbet gören şey en değerli sayılıyor. Oysa bir şey, mesela altın ya da elmas gibi, nadir olduğu için değer kazanmaz mıydı? Bir fotoğrafa bakarak hayal kuran insanlar, yerine uçağa binip dünyanın bir yerlerine giden ve sadece selfie çekip gelen gezi tüketicilerine bıraktı. Kitaplarla kendini tartan okurlar vardı. Şimdi kitapları kendi çaplarıyla okkalayan okurlar var. Gözlerin menzili sınırlandı. Sadece kendisine gösterileni görebiliyor kalabalıklar. Bizi bir şeylerden haberdar etmek için yapılan haberlerden daha çoğu, biz bir şeyleri doğru ve tamam şekilde görmeyelim diye yapılıyor. İnsanların düşünmeye imkan bulabileceği zamanlar boş zaman diye aşağılanarak lüzumsuz uğraşlarla dolduruluyor. Kendi zekasını bile kullanmaya lüzum görmeyen zihinler yapay zekanın elinde oyuncak ediliyor. Eğitim çok tabii bir ihtiyaç olarak değil, çetanın herkes için anlamsızca en yukarıya konduğu bir kariyer planının ilk basamağı olarak görülüyor. İnsanlar her gün anlamlı şeyleri anlamsız şeylerle değiştirip duruyor. Vaktiyle hiç düşünmeden güzelim bakır sahanları verip plastik leğenleri aldıkları gibi. Renaud Guénon, modern dünyanın bunalımında her şeyin yerli yerinde olmadığı bir dünyada yaşadığımıza işaret ediyor. Artık hiçbir şey ve hiçbir kimse normal olarak olması gereken yerde değildir. İnsanlar artık manevi alanda hiçbir gerçek yetki, maddi anlamda ise hiçbir yasal güç tanımıyorlar. Din dışı çevreler rahat rahat kutsal şeyleri tartışmakta, onların niteliğine, hatta varoluşuna bile itiraz etmektedir. Bu aslın üstü yargılaması, bilgisizliğin bilgelik önüne engeller koyması, yanlışın hakikate üstün gelmesi, beşeri olanın ilahi olanın yerini alması, yerin göğü yenmesi, bireylerin kendisini her şeyin ölçüsü yapması ve tamamen izafi ve yanılabilir aklından çıkardığı yasaları evrene zorla benimsetmeye kalkışmasıdır. Hayat hiç dilimizden düşmediği halde en az farkında olduğumuz şey belki de artık. İnsanlığımızın gerektirdiği çok seçenekli, çok ihtimalli güzergahlarda seyretmiyoruz. Sabitlenmiş rotalarda adeta menzili belli raylara mahkummuş gibi dışına çıkılamayan güzergahlara mahkum ediyoruz kendimizi. Hayatı, hayatın içine hiç sığmayacağı sınırlı denklemlerle çözmeye çalışıyoruz. Düşüncelerimizin içini basma kalıp ve güdümlü ezberlerle başkaları dolduruyor. Hayata dokunmuyor, günlere temas etmiyor, insan olmanın sonsuz imkanlarına dönüp bakmıyoruz. İçinde bizim için her şeyi değiştirebilecek sayısız mucizevi sürpriz olduğu halde. Bu çevremizi kuşatan duyarsızlık, bizi bilinçsizle bütün çevremizin cansız olduğunu varsaymaya yöneltmiş olabilir. Oysa elbette sesin üzerinde yıldızlar hala parlıyor.

ve melekler şarkı söylüyor diye bir cümle var Houston Smith'in Unutulan Hakikat isimli kitabında. Hayatın anlamına dair en ufak bir merak olmayan insanlar elbette ölümün adını bile duymak istemeyecek. Çünkü hayat böyle.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Hak dostum, hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme, kisp kispe, semsemte benzer. Geçmiş vakit söylenir, yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eylersek ki, çok söz konuşup sürçülisan etmemek mümkün değil. Şimdiden affola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en hasından bolca merhaba diyerek başlayalım bugünkü programımıza da. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ikramı, ihsanı, inayeti, lütfu, keremi, selamı üzerinize ve üzerimize olsun. Saygıdeğer Hedef Radyo dinleyicileri, kıymetli dostlarımız. Evet, bir haftalık bir aranın ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde, günlerden çarşamba olduğunda gönül frekansınız FM 91.8 MHz üzerinden yayın yapmakta olan Hedef Radyo'da mikrofon

Başındayız, vakti muhabbetteyiz. Sizleri de sevdiklerinizle birlikte radyo başına, bilgisayar başına davet etmiştik, programa davet etmiştik. İnşallah davetimiz sesimizi duyurmamız işe yaramıştır ve sizler de bizimlesinizdir diyelim. Şu anda bizleri dinleyen herkese gönül dolusu selamlar gönderelim. Bugün programın başında Gökhan Özcan'dan yine güzel bir yazı, yerini boş bırakan hayatlar başlıklı bir yazı paylaştık. Tabii ki yazının en can alıcı cümlesi son cümlesiydi. Hayatın anlamına dair en ufak bir merakı olmayan insanlar elbette ölümün adını bile duymak istemeyecek. Çünkü hayat böyle, öyle değil mi? Ölümün adını her ne kadar duymak istemesek de o bize duyuruyor. Bugün yine Karşıyaka mezarlığındaydık. Bir kardeşimizin muhterem babasını rahmeti rahmana uğurladık. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Mekanını cennet makamına âli eylesin inşallah. Mezarlığa girince, daha doğrusu giderken, çıkarken hep şu geldi aklımıza. Zaman zaman böyle mevki makam sahibi insanlar için kullanılır. Mezarlıklar yeri doldurulamayacağını zanneden insanlarla doludur diye. Gerçekten oradaki insanlar da hiç ölmeyi düşünmüyorlardı. Hiç ölecekleri akıllarına gelmiyordu. Nasıl ki bizim gelmiyor. Her ne kadar yakınlarımızdan, arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, ahbaplarımızdan ölenleri görsek de o anlık belki bir düşünce bizlere hasıl oluyor. Fakat sonrasında yine hepimiz hayatın gündelik koşuşturmacaları içerisinde ölümden bir haber bir şekilde ne yapıyoruz? Yaşamaya devam ediyoruz. Halbuki hayatın en önemli gerçeği ölüm. Bugün sizlerle paylaşacağım güzel sözler içerisinde böyle bir söz vardı. Onu paylaşmış olalım yeri gelmişken. Hayatta her şey belirsiz. Öyle değil mi? Ne olacağımız belirsiz. Nasıl yaşayacağımız belirsiz. Başımıza ne geleceği belirsiz. Kesin olan, mukadder bir şekilde kesin olan tek şey var. O da nedir? Ölüm. Rahmetli Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi, yanlış hatırlamıyorsam ya Bilkent'te yapmış olduğu bir güncel meselelere dair konuşma vardı. O güncel meselelere dair konuşmanın başında şunu söylemişti. En güncel mesele ölüm demişti. Evet, hepimiz için en güncel mesele, hepimiz için tek gerçek mesele ölüm. Fakat ne yazık ki ölümden bir haber yaşamaya devam ediyoruz. Hepimiz adına, kendi adıma daha çok konuşuyorum, onu da söyleyeyim. Ha, bundan müstahni olan insanlar var mıdır? Vardır. Ölümü aklından çıkarmayan, hayatını ona göre dizayn eden, o şekilde yaşayan ve güzellikler yapmaya gayret eden insanlar var mıdır? Vardır. Fakat daha çoğumuz, içinde benim de bulunduğum çoğunluk öyle diyelim, gaflete düşme potansiyeli yüksek olan çoğunluk. O yüzden Rabbim aklımızı başımıza almayı, kendisine hakkıyla kul olmayı bizlere nasip eylesin. Çünkü ölümün bizi nerede beklediği belli değil. İyisi mi biz onu her yerde bekleyelim, öyle değil mi? Ölmeden önce ölelim. Ölüm çünkü insan için en büyük vaizdir. İbret almasını bilene tabii. İbret almasını bilmiyorsak ne yaparız? Kesinlikle sonucuna katlanırız. Bugün sizleri programa davet ederken tabii ki yine Hasan-ı Basri Hazretleri'nin güzel bir sözüyle davet ettik. O güzel sözü de sizlerle paylaşmış olalım hemen programın girişinde. O güzel sözü de sizlere aktarmış olalım. Eğer fakirlik, hastalık ve ölüm olmasaydı insanoğlunun kibirden başı eğilmez olurdu. Geçenlerde böyle muhabbet ederken Bünyamin Öztürk kardeşim söyledi. Dedi ki insanlık ölüme çare bulduğu an dedi artık Allah'la bütün ilişkisini keser dedi. Yani onu arıyor zaten, bulduğu an keser dedi. Düşünüyorsun gerçekten öyle. Ölüme de çare bulduktan sonra her şeyi kesebilir. Ama ölüme çare bulabilir mi? Orası meçhul. Eğer fakirlik, hastalık ve ölüm olmasaydı insanoğlunun kibirden başı eğilmez olurdu. Çok meşhur bir avukat var. Hani böyle zaman zaman sosyal medyada karşımıza çıkıyor, Ali Congu. Hemşerimdir aynı zamanda. Selam etmiş olalım. Orada diyor ya, kendini bir şey zannettiğin zaman diyor, hani böyle yukarıdan böyle şey yaptı, kibirlendiğin zaman diyor, hani ben vazgeçilmezim dediğin zaman diyor, hemen bir diyor devlet hastanesine git diyor, seni kendine getirirler diyor ya. Öyle oluyor gerçekten.
bir doktor gel bakalım buraya, ver bakalım hani işte git röntgen çektir, röntgenciye gidiyorsun işte röntgen teknisyeninden yiyorsun fırçanı filan, kendine geliyorsun yani bir şey olmadığını anlıyorsun, kendine getirirler seni diyor. Gerçekten öyle, bazen burnu kaftağında olanları, bazen hani böyle ayakları yere değmeyenleri yere indiren birileri mutlaka olacak. O da bazen işte birisi oluyor, bazen de fakirlik oluyor, hastalık oluyor, ölüm oluyor. Ayağınızı bir yere değdiriyor şöyle, kendinize getiriyor. Ama bu kendine gelme durumu kısa süreli olabiliyor. Hani ateistin ateistliği uçak sallanana kadar diyor ya, uçak sallanana kadar oluyor. Ondan sonra aynı şeye devam edebiliyor. Evet, Fatih Koç geldik demiş. Siz hiç gitmediniz ki, değil mi? Fatih Koç ve ailesi bizi Kayseri'den bile dinlemeye devam ediyorlar. Ankara'dan Kayseri'ye gittiler ama bizden hiç gitmediler. Fatih Koç'a, Ömer Koç'a, Berrin Koç'a, Hatice Koç'a buradan Koç ailesine kısaca selamlarımızı gönderelim. Fatih Tekabim demiş ki aleyküm selam, ağzınıza yüreğinize sağlık üstadım, yayınlarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle demiş. Allah razı olsun. Bugün biraz hani Karşıyaka mezarlığına da gittik ya, böyle ölümü gördük, ölüleri gördük, defnedilenleri gördük, kabirleri gördük. Bugün dedik biraz ölümle alakalı şiirler, ölümle alakalı sözler paylaşalım. Ve Yavuz Bülent Bakiler'in güzel bir şiiri var, Bir Ölünün Mektubu. Bakalım Yavuz Bülent Bakiler Bir Ölünün Mektubu'nda bizlere neler diyor o ölünün ağzından.

Hazreti Süleyman'a bile kalmadı dünya. Baki olan bir tek Allah. Bütün günahları size bırakıp ölmüşüz elhamdülillah. Kaygımız yok bizim yiyip içmekten. Üstümüz başımız temiz. Bir şey yediğimiz yok ki zaten. Oruçluyuz hepimiz. Gün aşırı kabristana bir ölü getirirler. Kalkıp hoş geldin deriz. Canımız sıkılırsa geceleri uzayıp akan yıldızları seyrederiz. Oyuncaksız, salıncaksız küçük ölüler yeni arkadaşlar tanır. Kim sağlayamaz ki zaten burada. Büyük ölülerden utanır. Öldük de kurtulduk Allah'a şükür. Bir ölü arkadaş hep böyle söyler. Bize yanmak bilmem nenize gerek. Kendi halinize ağlayın, sizi diriler. Hem sonra neye ağlarsınız bilmem. Elinizle sardınız, elinizle yuttunuz. Kıblegaha yönelen kabrimizde öylesine mesuduz. Bu mektubu size yazdığım için kızacaklar. Dilin durmaz ki diyecekler. Ölürken çenemin unutkanlıktan bağlanmadığını nereden bilecekler? Hepsinin canı sıkılacak muhakkak. Zebaniye deseler olmaz. Hoş, işin sonunda ölüm yok ama yine de korkarlar biraz.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Evet, Vakti Muhabbet devam ediyor. Ender Tekin'den güzel bir ilahiyle devam ettik. Ölüm dedi Ender Tekin. Ayşen diyor ki merhaba, yine çok güzel bir girişle programımıza başladınız. Her şey için teşekkür ederiz demiş. Allah razı olsun, biz teşekkür ediyoruz. Ne güzel sizleri görebilmek, ne güzel sizlerden mesajlar alabilmek. Fatih Tekin abime tekrar selamlarımı göndereyim. O programa hani bir yerden ulaşamazsam başka yerlerden ulaşayım diye her yerden mesaj atıyor, sağ olsun. Bu da güzel bir şey. Ümit Şahin'e, Mine Yıldız Hanımefendi'ye, Murat Erdoğan Üstadım'a, Mehmet Mete kardeşime, ki sizler de bu mikrofonlardan dinlediniz onu, Fatih Tekin abime, Ali Rıza Çapar kardeşime gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Sağ olsunlar program. Hedef 2023 Ankara'ya buradan selamlarımızı gönderelim. Programın böyle reklamını yapanları biz de zaman zaman buradan ne yapıyoruz? Dillendirmekten geri kalmıyoruz. Sağ olsunlar. Evet, programın başında sizlerle paylaştığımız o hani yerini boş bırakan hayat

Kitaplara dönecek olursak orada René Guénon'un kitabında hani Modern Dünyanın Bunalımı kitabından bazı cümleler almıştı. Ve orada şunu söylüyor René Guénon: din dışı çevreler rahat rahat kutsal şeyleri tartışmakta, onların niteliğine hatta

Karakoç abinin güzel bir şiiri var, Çarpık Çağ diye. Allah gani gani rahmet eylesin kendisine. Hani Akit gazetesinde herkese haddini bildiren iki kişi vardı. Bir tanesi Hasan Karakaya abiydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir diğeri de Abdurrahim Karakoç'tu. O şair hani niteliğiyle taşlıyordu. Çarpık Çağ şiirinden ilk kıtasında şunu söylüyordu Abdurrahim Karakoç ki zaman zaman böyle hani dinsizliklerini alenen ortaya süren arkasından da din hakkında yorum yapanlara ben zaman zaman bunu gönderirim. Doğru mu yanlış mı karar sizlerin diyor. Biz aklın durduğu çağda yaşadık. Ben dinsizim diyen beyinsizlerin din dersi verdiği çağda yaşadık. Evet, dinle alakası yok, dinle ilgisi yok. Fakat bize din hakkında fetvalar veren, din hakkında ahkam kesen bir güruhla karşı karşıyayız. Allah bizleri onların böyle ne diyelim şerlerinden muhafaza eylesin. Evet. Ölümle alakalı sözlerimiz var demiştik. Ölümle alakalı sözler paylaşacağız demiştik. Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de kendisinin öleceğine inanmak istemez. Öyle değil mi? Ölüm herkese gelebilir ama bana gelmez. Anlayışımız bu sanki. Sanki biz hani ölmeyeceğiz, yaşayacağız. Belli bir şeyden sonra artık hani böyle yatağa yatacağız, sonra kalkamayacağız. Böyle bir şey düşüncemiz var sanki. Böyle bir hayalimiz var değil mi? Böyle bir ümidimiz var belki. Evet, herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de bugüne kadar milyarlarca insan geçti değil mi? Kendisinin öleceğine inanmak istemez. Kendimizi belki de böyle avutuyoruz. Kendimizi böyle uyutuyoruz. Halbuki ölüm uyanmaktır değil mi? Ölünce uyanacağız. Şimdi güzel bir şiirimiz var. Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiiri. Bir kulak verelim, arkasından da güzel bir eserle programımıza devam edelim.

Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak yakarmak nafile bugün, gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz, yıllar yılı dost bildiğim aynalar? Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze, ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar? Neylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Evet, öyle bir geçer zaman ki dediğim aynıyla vaki diyor. Zaman çok hızlı geçiyor gerçekten, göz açıp kapayıncaya kadar. Programa başladık, neredeyse sonuna geldik. Bakın, programın

son dakikalarına doğru yavaş yavaş yol alıyoruz. Yavaş değil, hızlı alıyoruz aslında. Hayat da böyle, çok çabuk geçiyor. Gözlerinizi kapatın, daha dün çocuktunuz değil mi? Daha dün çocuktunuz. Bazıları hala çocuk, onlar kendilerini öyle şey yapmasınlar. Yaşı benimle aynı olanlara sesleniyorum. Hani artık yarım asırı geride bırakanlar. Dün çocuktuk, değil mi? Büyüdük. Yaşanmışlıklarımız var. Okuduk belki, belki şehir dışına çıktık, belki ülkeler gezdik. Ve bugün geldiğimiz şeyde bakıyoruz, daha dün gibi. Daha dün çıkmıştım ben Adana'dan, 17 yaşındaydım, Ankara'ya gelmiştim. Üzerinden tam 38 yıl geçti. Düşünebiliyor musunuz? 38 yıl. Dile kolay. Dile bile zor aslında, 38 yıl. Evet, çok hızlı geçiyor. O yüzden bu hızlı geçen zamana karşı dikkatli davranmak lazım. Ve nerede duracağı, nerede biteceği belli değil. Hani dedik ya, başımıza neler geleceğini bilmiyoruz. Fakat tek gerçek var, o da ölüm. Onun da ne zaman geleceği belli değil. O yüzden dikkatli olmak lazım. O yüzden dikkat etmek lazım. Bu aslında yerini boş bırakan hayatlarda insanların bazı gerçekleri duyması için yapılan haberleri görmemesi için onları bastıracak daha farklı, yani bastıracak yönde haberler de yapılıyor diye bir cümle geçmişti, hatırlarsınız. Gerçekten insanların gerçeklerini görmemesi, gerçeklerin peşinde gitmemesi için onları çok çeşitli mecralara yönlendirebiliyorlar. Bunu sosyal medya aracılığıyla yapıyorlar. Öyle değil mi? Eskiden el emeği, eskiden alın teri çok kutsaldı. Alın teri gerçekten değerliydi, öyle değil mi? Şimdi en çok rağbet gören şeyler değerli sayılıyor. Eskiden bir fotoğrafa bakar insanlar hayal kuruyordu. Şimdi hayal kurmuyor. Ne yapıyor? Uçağa atlıyor. Dünyanın öbür tarafına gidiyor. O fotoğrafın çekildiği yerde bir öz çekim diyorlar ya. Selfie yapıp geri geliyor. O daha değerli oluyor. Evet. Gözlerin menzilleri sınırlandı. Görmemiz istenen ne varsa onları görüyoruz. Gerçeklerden bir haber yaşayabiliyoruz. Hani böyle bir fanusun içerisindeki insan gibiyiz. Fanusun içinde yaşayan bir insan gibiyiz. Ne yapılması gerekiyorsa onları yapıyoruz. İnsanın kendisini ayıracağı, kendisini hesaba çekeceği, içine döneceği zamanlar boş zamanlar deyip onları boş işlerle meşgul etme peşine düşüyorlar. İşte spor salonlarına yönlendiriyorlar, yogaya yönlendiriyorlar, bilmem neye yönlendiriyorlar. Hatta insanın hayatını tehlikeye atacak aktivitelere ne yapıyorlar? İnsanları yönlendirebiliyorlar. Lüzumsuz uğraşlarla bizleri uğraştırabiliyorlar. Halbuki boş zaman diye bir şey yok. Bugün Handan kardeşimizin programına konuk olan genç kardeşimiz de aynı şöyle söyledi. Boş zaman diye bir şey yok. Boş zaman gerçekten boş bir kelime yani. Her zaman önemlidir. Ve önemli olan o zamanları boş diyerek harcamamak lazım. Kıymetini bilmek lazım. Abdurrahim Karakoç'tan bahsettik ya, onun güzel bir şiiri vardı. Sana Geliyorum şiiri. Güzel bir münacat aslında. Bu münacatı da sizlerle paylaşalım. Arkasından da güzel bir eserle programımıza devam edelim. Abdurrahim Karakoç, Sana Geliyorum.

Görmeden doğduğum gecenin seherini, ellerim değmeden anama ve günah izi yokken dudaklarımda, bebeklere has bir dille ağlayarak sana geliyorum sana, çırılçıplak.

Bir garip ağaç oldum aşk ülkesinde. Köklerim sığmadı zamana. Silktim ham meyvelerimi, utandım da. Kutsal duygularımla donandım yaprak yaprak. Sana geliyorum, sana dal budak. Ne bir dürüm ekmek var heybemde, ne içecek suyum kana kana.

Bir tutam umutla düştüm yollara. Bazen yürüyerek, bazen koşarak sana geliyorum sana yalın ayak. Yollar uzadıkça yük ağırlaştı. Ateş düştü gönlümdeki harmana. Bıraktım ağrıyı sızıyı bir yana. Hasretinden ıpıl ıpıl yanarak sana geliyorum sana bir avuç toprak. Seyrettim uzaktan benliğimi ki et kemik kan değilmiş mana. Habibin hakkına, ismin hakkına af dilemek için ağlayarak sana geliyorum sana ya Hak.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet. Vakti Muhabbet. Vakti Muhabbet.
0: Vakti Muhabbet sona eriyor. Aslında son bölüme girmiş bulunuyoruz. Son bölümde her zaman olduğu gibi yine Filistin'le, Gazze'yle alakalı bir şiirimiz var. Söz Kalem Dergisi'nden Emel Yeğen'in Sessiz Çığlık şiirini paylaşacağız. Onun öncesinde şunu söylemek lazım. Az önce Umut Mürare'nin o güzel eserinde, Ya Rabbim eserinde dediği gibi rahmetine muhtacız. Yaptığımız hiçbir ibadetimize güvenmiyoruz. Hiçbir ibadetimiz onun bize verdiği nimetleri karşılamaz. Onun bize verdiği nimetleri bırakın, verdiği bir göz nimetinin bir anlık görme. Gözünüzü kapatın, açın, tekrar kapatın. O arada gördüğünüz şey var ya, onun karşılığı bile değilken onun rahmetinden hiçbir zaman ümidimizi kesmiyoruz. Onun rahmetine muhtacız, merhametine muhtacız ve rahmetini, merhametini umuyoruz Rabbimizin. İnşallah rahmete, merhamete erenlerden, uğrayanlardan, Rahim ismi şerifine muhatap olanlardan oluruz. Filistin'de terörist İsrail, katil İsrail bir karar aldı Filistinli eserlerin idamıyla alakalı ve dünya tarihine kara lekelerle geçecek bir karar ve dünyanın buna baş kaldırması lazım, dünyanın buna ses çıkarması lazım. Ama ne yazık ki her zaman olduğu gibi yine izlemeye devam ediyoruz, yine izliyoruz sadece. Ve lanetli kavim, bu lanetli topluluk, aşağıların aşağısı bu mahluklar ne yazık ki yeryüzünde hiçbir merhamete hak etmiyorlar. Ve bunu da görecekler. İnşallah Rabbim bu süreyi kısaltır ve Filistinli kardeşlerimizi onların elinden bu şekilde kurtarır. Ve inşallah buna da bizi memur eyler diyelim, böyle dualarda bulunalım. Evet. Emel Yeğen'in Sessiz Çığlık şiiriyle programımızı nihayete erdireceğiz. Haftaya yine saatler 21'i gösterdiğinde bizler radyoda mikrofon başında olmayı ümit ediyoruz. Gönül frekansınız FM 91.8 Hedef Radyo'da veya hedefradyo.com adresinde canlı yayında olacağız. Sizleri de tüm sevdiklerinizle birlikte bekliyor olacağız. Dostlarınızı, ahbaplarınızı, kardeşlerinizi davet edin. İnanın pişman olmazsınız. Hiç pişman olacağınız bir durum söz konusu olmaz. Onlar da bu güzelliklerden faydalanmış olurlar. Sizler de gündeme dair duygularınızı, düşüncelerinizi yine bizlere ulaştırabilirsiniz. Gerek bizim sosyal medya hesaplarımızdan, gerek radyomuzun WhatsApp hattından bizlere ulaştırma imkanınız var. Bizler de o duygularınızı, düşüncelerinizi buradan paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Programın son dakikalarında Grup Genc'in Gazze eseri var. O da sizlerle buluşacak. Dediğim gibi onun öncesinde Sessiz Çığlığımız, Emel Yeğen'in, ardından da Gazze eseriyle programımız nihayet ermiş olacak. Haftaya tekrar görüşebilmek ümidiyle sizleri yanında hiçbir emanetin kaybolmadığı Rabbimize emanet ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Bugün günlerden Gazze, bugün de günlerden hüzün, matem ve yas. Bugün de her günkü gibi ölen çocuklar, kadınlar ve insanlık, kaybolan ise vicdan. Belirsiz hüzün, biten hayaller, geri gelmeyecek uçan balon ve gökyüzünde uçak uçmayacak bir daha. Asla sevinçten ağlamayacak küskün halk. Bir daha geri gelmeyecek salıncaktaki çocuk, cıvıldayan kuşlar. Bir daha gelmeyecek giden anne, kahraman baba, rüyasında gülen bebek. Sahi neydi mutluluk? Neydi akşama kadar çocukları koşuşturan mutluluk? Annenin sesi mi? Çayın rengi mi? Gökyüzü mavisi mi? Neydi mutluluk? Ben de hatırlamıyorum. Yavaş yavaş değil, hızla ölüyorum. Ölüm kokusu çaresizliğin nefesini

nefese kadar tarafımızı sarmış. Barut etkisi, saniyelik uykular ve anlık sevinçler gelip gidiyor. Yavaş yavaş değil, saniyede ölüyorum ama anlatamıyorum. Bağırıyorum fakat sesim duyulmuyor. Etraf kalabalık, feryat figan, yaralar açık, acılar kesif. Umutlar bir bir gözümün önüne geliyor. Derin bir uyku hali görüyorum ama uyanamıyorum. Her taraf karanlık, her taraf sisli. Kabuk bağlamış sevinçlerim, yaralarım. Hep endişe ve korku dolmuş ruhum. Bir iğnelik canı var hayallerimin. Sönecek gidecek, biliyorum ama söyleyemiyorum.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmud Esat Er Yılmaz.

0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com
7: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
6: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Kainatın efendisi mukaddes kızına bir gün hitaben şöyle buyurdular: "Ey kızcağızım, kocan Osman'ı nasıl buldun? O Ceddin İbrahim'le baban Hazreti Muhammed'e en çok benzeyen insan değil midir? Ey kızcağızım, Ebu Abdullah'a yani Osman'a ihsanda bulun. Çünkü o bana ahlak bakımından ashabın en çok benzeyenidir. Haya ve edep incisi Hazreti Osman radıyallahu anh ile Peygamberimizin kızı Ümmü Gülsüm Hazretleri tatlı bir hayat sürdürmeye başladılar. Bu kutlu izdivacın devamı müddetçe saatlerce dolup taşmışlardı. Her ne var ki bu izdivaç ancak 6 yıl kadar devam edebildi. Ve bu evlilikten bir çocukları bile olmadı. 9. hicret yılında ilahi kaderin sırrı ortaya çıktı ve Allah Celle Celaluhu Resulullah'ın mübarek kızı Ümmü Gülsüm Hazretleri hastalanmaya başladı. Hastalığı şiddetliydi. Hazreti Osman'ın ince kalbi derin bir sızı duydu. Başına budama gelecekti. Fakat ecel rüzgarları cam kandilini söndürmeye memurdu. Çaresiz bu kandil de sönecekti. Ah bu ölüm, bu ölüm değirmeni nicelerini öğütmüş, nice canları almıştı. Ölüm öyle bir deniz ki giden ve içine giren bir daha çıkamıyordu. Nihayet takvimler hicretin 9. yılının Şaban ayını gösteriyordu. Ümmü Gülsüm Hazretlerinin hastalığı birdenbire arttı. Ve dünyadaki son anını da bir nefeste bitirdi. Dilinde kelime-i tevhid son nefesini verdi Ümmü Gülsüm. Tabii ki Hazreti Osman radıyallahu anh'ın istirabını hayal edebilirsiniz. Hazreti Osman o kadar ızdırap

Duyuyordu ki, o kadar kederleniyordu ki, diyor ki vallahi gözyaşları sakalını ıslatıyordu Hazreti Osman'ın. Ahiretin reisi, makamı Mahmud'un celisi, mücrimlerin, suçluların enisi, Arap ve Acem'in medarı iftiharı, dünya ve ahiretin ruhu ve berzahı, İki alemin saadet baharı, Cenab-ı Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, eğer 10 tane daha kızım olsaydı onları birer birer Osman'a nikahlardım buyurdu. İşte Hazreti Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Osman'a olan sevgi ve muhabbeti buydu. Ve varlığın sebebi olan peygamberin bir gün 40 sabah ve 40 akşam Osman İbni Affan bir çadır altında bana komşuluk etti. Onun su şıpırtısını dahi duymadım. Osman ne güzel komşudur diyordu. Ve bir seferinde de Osman arkadaşımdır. Cennette benimle beraberdir diyordu yine kainatın efendisi. Bu büyük insan haya ve edep incisi, hilm ve yumuşaklık abidesi, Hazreti Osman radıyallahu anh Habeşilerinden döndükten sonra Nur şehri Medine'ye hicret ettiğine, artık yüce Rabbine istediği gibi ibadet edebilecekti. İstediği kadar Kur'an okuyacak ve ömür seccadesi üzerinde hakikat namazları kılacaktı. Medine huzur ve saadet kaynağı bir diyar olmuştu. Allah Resulü'nün orayı da nurlandırmış ve insanlığın hasretle beklediği şehadet şafağı Medine ufuklarında nokta nokta ışıldamıştı. Ve ömür ırmaklarını keserleştirip cennet gölüne akıtmak isteyen insanlar şimdi bu Medine diyarına akın akın geliyorlardı. Bu mübarek diyarın insanları da ne kadar âli cenap, ne kadar tatlı ve ne kadar yüce gönüllüydü. Muhacir olarak gelerek din kardeşlerine bütün gönül kapılarını açmışlar ve onları bağırlarına basmışlardı. İşte Hazreti Osman radıyallahu anh da bu diyarın mübarek insanlarından Evs bin Sabit'e misafir olmuştu. Müslümanlar Mekke'den gelen din kardeşlerine bütün gönül kapılarını açmışlar. O muazzez insanları bağırlarına basmışlardı ve ilahi bir sevgiyle kaynaşmışlardı. Müslümanların büyük bir sıkıntısı vardı. İçecek su, bunu bulamıyorlardı. Bunun içinde yine Hazreti Osman radıyallahu an o cömert deryalar deryası kesesinin ağzını açtı. Habeşistan'a hicret eden Müslümanların başı 4 büyük halifelerden 3.'süydü Hazreti Osman. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Hazreti Osman radıyallahu an Müslümanların susuz yanmasına dayanamadı. Allah Resulü de belli başlı bir yerde kuyu açanın cennetlik olacağını müjdelemişti. Son derece zengin, kerem, cömertlik, haya ve edep sahibi olan Hazreti Osman radıyallahu anh bütün servetini dökerek kuyuları teker teker açtırmaya başladı. Bu arada bir Yahudi'nin kuyusu vardı dostlar. Yahudi bu kuyudan gayet yüksek fiyatla su satıyordu. Müslümanların buna gücü yetmiyordu. Hazreti Osman radıyallahu anh Yahudi'ye başvurarak kuyunun yarısını 12 bin dirhem karşılığında satın aldı ve ona şu teklifte bulundu: ya bir gün sen, bir gün ben nöbetleşe su çekelim, yahut da kuyunun öbür yarısını da bana sat. Eğer satmazsan ben nöbetimde bir kova daha yerine 2 çekerim dedi. Yahudi nöbetleşe çekmek yolunu tercih etti. Fakat Müslümanların 2 misli su çektiğini görünce kuyunun öbür tarafını da 8 bin dirheme satmaya mecbur oldu. Ve böylece kuyu tamamen Müslümanların eline geçti. Müslümanlar su sıkıntısı çekmekten kurtuldular. Kaderin ne garip tecellisidir ki dostlar. İleride isyancılar gelecek,
Hazreti Osman radıyallahu

cömertti Hazreti Osman radıyallahu an. Yine saadet devrinde bir gün ak nurlar sahibi Hazreti Osman radıyallahu an 7 tabağı altın ile doldurup 7 hizmetçisinin eline verdi. Bu tabakları içindekilerle birlikte Allah Resulüne götürüp veriniz dedi. Hizmetçiler sonsuzluk nebisinin hane-i saadetine varıp tabakların içindekilerle birlikte Resuller serverine verdiler. Alemin fahri memnun oldular. Peki dediler, gidin efendinize selam söyleyin. Hizmetçiler sevinç içinde haykırdılar. Ey Allah'ın Resulü, efendimiz tabaklarla beraber bizi de size hediye gönderdi. Allah'ın Resulü mübarek ellerini uluvilik alemine kaldırıp dedi ki, ya Rabbi dedi, Osman'ı sana havale ettim. Derhal Cebrail aleyhisselam yetişti. Allah-u Teala'nın ilahi fermanını bildirdi. Cenab-ı Hak buyur diyor ki, ey Habibim, Osman'a benden selam söyle. Hult ve Naim cennetlerini bu hediyesine karşılık olarak ona bağışladım buyurdu. Allahu Ekber. Elhamdülillah. İşte dostlar, cömertlik, Allah için yapabilmek, Allah için insanlara ulaşabilmek, insanları Allah için sevmek. Belki bunları kendi hali ruhaniyetimize geçirmekte zorlanıyoruz. Kendi nefsime söylüyorum, sen diyorum kaç kere Allah'ın rızasını kazanmak için elini cebine attın da birkaç fakiri sevindirdin. Veyahut da Allah için yanında ve çevrende olan fakir, ihtiyaç sahibi bir fakiri sevindirme lütfunda bulunabildin mi? Hayır, hep nefsi, hep nefis koca oğlanı doyurdum, yedirdim içirdim. Ama yine doymadı ki, nefsin doyumu ancak boğaz noktasında kalın bağırsaktan, ince bağırsaktan geçene kadar. Bitti ondan sonra, sonra yine doy, yine ver üzerine, yine doyuramazsın. Nefsi bütün paraların içerisine, maddenin içerisine doy, boğuramazsın yine, yine doyuramazsın. Şehvetin içerisine sok. Yine bir aradan zaman geçsin, yine doyuramazsın. Hep nefis, hep nefis. Allah için diyorum kendi kendime, bu kadar günah deryalarına dalıp çıkıyorsun, Allah için ne yaptın? Ama Hazreti Osman radıyallahu anh'ı görüyorsun, devrin eşsiz güzellerinden bir tanesi. Varlığını Allah'ın yoluna adamış, kucak kucak kainatın efendisine, İslam alemine davası için saçıyor Hazreti Osman aşere-i mübeşşere. Peygamberin Habibinin sevgilisi olan kızlarının bağışlandığı Hazreti Osman. Sonra kendi kendime diyorum ki, ben inançlı Müslümanım elhamdülillah. Tabii ki inanıyoruz Müslümanız ama ne kadar cömert olabiliyoruz ki? Cennet cömertlerin yeridir dostlar. Allah için verenlerin yeridir. Allah için sevenlerin yeridir. Allah için mücadele verenlerin yeridir. Ama her zaman ellerimizi avuçlayıp, her zaman için yere bakıp, her zaman için nefsi nefsi düşündüğümüz sürece bu başımızdaki hiçbir sıkıntı hiçbir zaman düzelmez. İlk önce düzelteceksen kendini düzelt, Allah için düzelt. Sonra öyle ki Rabbinin rızasını kazanmaya çalış da o cennette Hazreti Osman radıyallahu anh'ı görme şerefine ulaş. O kainatın efendisinin yanında olacak. Hazreti Ebubekir onun yanında olacak. Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ömer hepsi birlikte olacaklar. Hasan ile Hüseyin cennetin seyitleri, onlar da orada beraber olacaklar. Peki sen ben niye mahzun olalım ki? Kainatın efendisinin hatırına Allahu Teala inşallah yine o aleme bizi sokar ama Allahu Teala bize cennetini sunuyor, kainatın efendisini sunuyor. Ama biz nefsimize uyup da şu üç kuruşluk basit dünyaya niçin kendimizi satıyoruz? Nefse çok zor geliyor dostlar. Bunu söylemek bu dile de zor geliyor. Allah için söylüyorum, şu basit, şu sahte, şu üç kuruşluk dünya için niçin satıyoruz kendimizi? Her şey madde mi? Her şey şehvet mi? Senden istediği ne ki? İnsan ol diyor. İnsan ol, kamil ol. Cennetin

Senin, Habibim senin, yarattıklarım senin. Senden istediği tek şey var: Allah'a kul, Habibine ümmet ol. Sonra işte cennet, sonsuz cennet, cennetin içerisindeki hakiki cennet. Allah-u Teala'ya ulaşabilmek, o cennetin içerisindeki en büyük güzellik Habibin yanında olmak. Şu anda şu dünya aleminde sıkıntı, üzüntü, bir sürü musibetin içerisindeyiz. Ama imtihanımıza sıkı sarılalım, davamıza sıkı sarılalım, imanımıza sıkı sarılalım, çocuklarımıza davamızı öğretelim, İslamiyeti öğretelim, İslam sancağını kalbimizde dalgalandıralım, arşın kubbesinde dalgalandıralım. Hep nefsi, hep nefsi, hep nefsi haldeyiz. Şu fani dünyayı koy kenara. İstemez misin Habibinin dizinin kenarında oturmayı? İstemez misin Allah'ın dostlarıyla beraber alemi diyarda, hakiki alemde, o güzel yerde kainatın efendisinin sohbetini dinlemek? İster misin Allah-u Teala'yı alada görebilmek? Bunların hepsi sana yakın. Bir tövbenin arkasında, samimi kulluğun arkasında. Hadi bakalım, bir tarafta Rabbin, bir tarafta peygamberin, öbür tarafta üç kuruşluk basit dünya. Seç, ondan sonra da sonuna katlan. Hiçbir zaman da ya Rabbi istedim de vermedin deme. Unutma ki verdin de yerine getirmedim de. Unutmayın ki dostlar, Allah-u Teala cömerttir, cömertleri sever. İşte Hodri Meydan. Şu anda bir muhabbetin içerisindesin. Yarın ayakkabılarını giydin, kapıdan Bismillah dedin, dışarı çıktın, imtihanın başladı. Hadi bakalım, yarın ne kadar samimi İslüman olduğunu, samimi bir mümin olduğunu kendin gör ve ondan sonra da Müslümanlığın hangi noktada olduğunu kendin de ona göre değerlendir. Allah-u Teala İnşallah Habibinin hürmetine gerçek manadaki İslamiyeti, gerçek manadaki aşkı kalbimize versin. Hakikaten isteyelim, Allah için isteyelim. Dualar dilimizin ucunda basit bir kelime gibi olmasın. Dualar ölümün en sıkıntılı anında Allah-u Teala'ya insanın nasıl iltica ederek dua ederken Allah'a yalvardığı an ise öyle samimi dua edelim de Rabbil Alemin tövbe istiğfarın arkasından inşallah bize affı mağfireti ve cennetini versin de Habibinin yanında olmayı nasibi müessir eylesin. Allahu Ekber. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. İşte yine Hazreti Osman diyor ki, hilim, haya, ahlak ve cömertlik denizi Hazreti Osman radıyallahu anh bir gün şu haberi duydu. Allah Resulü'nün evinde hiç yiyecek kalmamıştı ve müminlerin annelerinin renkleri solmuştu. Hazreti Osman birden irkildi ve hemen harekete geçti. Allah'ın Resulü mescitte namaz kılıyordu. Bu hali haber alan Hazreti Osman radıyallahu anh Selman-ı Farisi radıyallahu anh hazretlerine sitem etti. Ya Selman, bu hali niçin bana daha önce haber vermedin dedi. Ve hemen bir semiz koyun, bir miktar bal ve bir çuval un hazırladı. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın evine gönderdi ve götürttü. Ve estağfurullah kendisi götürdü. Dedi ki, ey müminlerin annesi dedi, Allah Resulü'nün bunları zevceleri arasında taksim edeceğini tahmin ediyorum. Ben diğerlerine de aynı şekilde gönderdim. Bunları taksimine lüzum kalmadı. Ben bunları onun ile size hediye ediyorum dedi. İffet ve sinet sahibi Hazreti Ayşe annemiz, validemiz diyor ki, emir verdim, koyunu kestirdim, ekmek pişirdim. Allah'ın Resulü mescitten teşrif ettiler. Unu, ekmeği ve balı görünce dediler ki, ya Ayşe, bunlar nereden geldi? Osman getirdi ey Allah'ın Resulü dedi. Ebedi hayat müjdecisi hemen mübarek ellerini Allah'ın hacet kapısını açıp dua etmeye başladı. Ya Rabbi, Osman'ın gelmiş, gelecek, gizli, aşikar bütün günahlarını bağışla. Ey Allah'ım, onu sırattan geçir dedi. Haya ve edep incisi Hazreti Osman'ın cömertliğini hiçbir insan anlayamaz dostlar. Bu nasıl bir aşk? Allahu Ekber. Düşünün kendi kendinize. Kainatın efendisinin evinde yiyecek hiçbir şey yok.

alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı, kainatın efendisi, cennetin sultanı, evinde hiçbir şey yok. Gel nefis koca oğlana, evinde olmayan şey yok. Ekmek mi? Elinin altında. Diğer yiyecekler, meyveler, sebzeler, çeşit çeşit elinin altında. Sonra diyorsun ki kendi kendine, işte hamdolsun Rabbim gönderiyor. Elhamdülillah. Tabii ki gönderiyor Rabbim. Rızka kefil. Ama niçin gönderiyor? Nasıl gönderiyor? Vallahi billahi tallahi, kainatın efendisinin hatırına, onun yüzü suyu hürmetine yediğimiz bütün şeyleri gönderiyor. Yoksa hangi amelle bunlara talibiz ki? Hangi amelle? Alnımız bile secdeye nazla gidiyor. Davamızı yaşayacağımız yerde yaşamamaya diretiyoruz kendimizi. Örf ve adetlerin üzerine kurmuşuz. Davanın, İslam'ın sancağın üzerine hakikaten davamızı kuramamışız. Hala etrafında dolaşıyoruz. Diyoruz ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ama işte dünyada İslam akın akın ağlıyor. Hem de ne yaş yaz döküyor, ne gözyaşları döküyor. İslam kan ağlıyor. Ondan sonra da ben evimde oturmuşum. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Getirmek istediğim nokta şu: kendini, çoluğunu, çocuğunu, yakınlarını, akrabalarını, ulaşabildiğin insanlara Peygamberimizin güzel ahlakını göster. Kendin yaşayarak göster. Dinini öğret, öğrensinler. Allahu Teala inşallah bunun mükafatını misliyle verecektir. Dikkat edelim dostlar. Samimiyetimize bir kat daha samimiyet ekleyelim. Nur devrinde yine bir gün iman ordusu küfür ordusuyla cenk sahnesinde kılıç tokuşturuyordu. İman kılıcı küfür kanserini kökünden kazımak için sıyrılmıştı. Allah'ın nurunu söndürmek isteyen müşriklere karşı İslam mücahitleri canlarını dişlerine takmış savaşıyorlardı. Fakat İslam ordusunda yiyecek bitmişti. Kıtlık baş göstermiş ve çetin bir sıkıntı başlamıştı. Efendimiz buyuruyorlar ki, vallahi Allah size güneş batmadan yiyecek gönderecektir. Hilim, haya, ahlak ve cömertlik denizi Hazreti Osman radıyallahu anh bu sözleri duydu. Allah'ın Resulü yalnız konuşmaz, yanlış konuşmaz diyerek harekete geçti. Aradı taradı, bir yerde 14 deve yükü yiyecek buldu. Fiyatına bakmadı, ne isterlerse verdi ve aldı. Hemen kainatın efendisinin huzuruna getirdi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Osman'ın Allah'a ve Resulüne hediyesidir. Allah'ın Resulü mukaddes ellerini ulvilik alemine kaldırıp şöyle dua etti. Ey Allah'ım, Osman'a hayır ver ve onu hayır ile mükafatlandır. Cenab-ı Osman radıyallahu anh gözyaşları içerisinde bu duaya amin dedi. Amin dedi. Yine bir gün Sultan Melek Cebrail aleyhisselam Allah'ın Resulü'nün yanına gelip dedi ki, ey Allah'ın Resulü, İbrahim'in ve Yusuf'un sakallarını görmek istersen Osman'ın sakalına bak. Bir peygambere benzeyen muhakkak cennetliktir. Böyle demişti. Kainatın efendisi yine bir gün mukaddes ellerini Allah'ın hacet kapısını açıp dua ettiler. Ve Hazreti Osman'a hitaben dediler ki, ey Osman, Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlasın. Peygamber duası kabul oldu. Bu duanın Allah tarafından kabul edildiğine dair ayetler nazil oldu. Böyle olduğu halde o bakış ve görüş sahibi ve billur gönüllü Hazreti Osman radıyallahu an her gece sabahlara kadar Allah'ın huzurunda dururdu. Kıldığı iki rekat namazda Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Bütün ömrü boyunca bu ulvi adeti bırakmadı Hazreti Osman radıyallahu an. Allahu Ekber.

Oldu ki Osman hesapsız cennete girecektir. Hesaba çekilmeden. Bu ne büyüklük ya Rabbi. Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nur devrinde bir gün ilim ve hikmet kutbu Cenab-ı Ali Keremallahu Veccehu ile sohbet ediyordu. Bunların ve ötelerin en ince hikmetleri üzerine konuşuyorlardı. O sırada insanlığı nesil nesil nurlandırmaya memur olan torunlarından birisi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh yanlarına geldiler. Sonsuzluk nebisi dudaklarındaki ilahi tebessümler olduğu halde Hazreti Ali'ye dediler ki, ey Ali, bunlar cennet ehlinin büyükleridir. Babaları kendilerinden daha büyüktür. Osman bin Affan İbrahim aleyhisselam gibidir. Lut aleyhisselamdan sonra Allah için ailesiyle birlikte göç eden Osman'dır. Osman'ın düşmanının ben de düşmanıyım. Osman'ı babasız İbrahim aleyhisselama benzetirim. Osman ümmetimin en mahcubu ve en cömertidir. Ya Rab, Osman gerçekten senin rızanı ister. Ondan razı ol. 40 kızım olsaydı birbiri peşinden 40'ını da Osman'a verirdim diyor kainatın efendisi. Elhamdülillah ya Rabbi. Hilim, haya, ahlak ve cömertlik delisi Hazreti Osman radıyallahu anh peygamber katındaki kadri kıymeti işte böyleydi. Kainat sultanının bu iltifatları boşuna değildir dostlar. Zira Hazreti Osman radıyallahu anh bütün varını yoğunu Allah Resulü'nün yoluna dökmüştür. Mukaddes İslam'ın çile devrinde en büyük çileyi çekmiştir. Kainatın burcunda tevhid sancağını dalgalandırmak için İslam ordularını teçhiz etmiştir. Malıyla ve canıyla Allah yolunda mücadele etmiştir. Hilim dağı, iman bayrağı, haya ve edep madeni bir sultandı o Hazreti Osman. Allahu Ekber, bu ne güzellik ya Rabbi. Onun hatırına bizi affeyle ya Rabbi. Buyruluyor ki dostlar, sahabilerden Ebu Karfese radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, bir gün Allah'ın Resulü'nün meclisine gittim. Mescidinde bir müddet sohbette bulundum. Hazreti Osman radıyallahu anh da peygamber meclisinde bir geldi ve bir köşeye oturdu. Kainatın efendisi onu görünce dediler ki, ya Osman, bana yakın ol. Peki ey Allah'ın Resulü dedi. Hazreti Osman radıyallahu anh alemlerin tacına biraz daha yaklaştı. Peygamberlerin peygamberi dedi ki, ya Osman dedi, iyice yanıma gel. Hazreti Osman radıyallahu anh daha da yaklaştı. Dizi Allah'ın Resulü'nün mukaddes dizine değiyordu. Hazreti Osman'ın yakasının bağı açıktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle bağladı ve Hazreti Osman'ın iman aynası berrak yüzüne baktı. Mübarek gözlerinden billur billur yaşlar aktı ve dedi ki, ya Osman dedi, önünde büyük işler olacağını bil. Kıyamet günü benim havzıma en önce sen gelirsin. Damarlarından kan akar. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir. Allah'ın peygamberi olarak ben sana Sübhanallah, seni kim böyle yaptı derim. Sen falan falan dersin. O zaman arşın içinden bir nida gelir. Biliniz ki Osman bin Affan her sürülmüş üzerine emir bir padişahtır. Sonra Hak Teala ile senin aranda perde kalkar. Sana tecelli eder. Cenab-ı Hak sana, ya Osman, seni şehit edenler hakkında ne düşünüyorsun buyurur. Sen de, ya Rabbi, eğer sen onları muahize edersen ben de azarlarım. Eğer sen affedersen ben de affederim dersin dedi. İşte sonsuzluk nebisinin
nübüvvet nuruyla görüp haber verdiği hakikatler, zaman gelecek Cenab-ı Osman radıyallahu anh'ı mazlum olarak şehit edecektir. Hatta o kuyular açtırdığı ve insanları sulara gömdüğü halde bir damla suyu bile Hazreti Osman'a çok göreceklerdir.

İç gözlerine ilahi nurun sürmesi çekilen büyük halife Hazreti Osman radıyallahu anh Kur'an'a da çok büyük hizmet etmişti. Bize Kur'an-ı Kerim gibi beyanı, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi sultanı, iman gibi ihsanı lütfeden şanı yüce Rabbimize hamd ederiz ki o kalplerin hayatı ve gönüllerin şifası bulunan Kur'an'ı bize mazhar kıldı. Nurdan örülmüş mukaddes ayetleriyle cihan günlerini gufran sayfalarına çevirdi. Kainat sarayının altın tavanına Kur'an-ı Kerim'i bir şule-i Rabbani olarak taktı. Evet, Kur'an-ı Mübin bir şule-i Rabbani'dir. Kainat deryasında hak kutbunu gösteren bir ilahi pusuladır ki işaretlediği nokta saadet ülkesidir. Kur'an insanlık kulağına erişen en son hak kelamıdır. Kur'an bulutlarından vicdan sahibelerinin sahifelerine hakikat incileri, irfan elmasları dökülmektedir ve onun feyzü bereketini kıyamete kadar da devam ettirecektir. Kur'an kalplere ebedi bir ışık, gönüllere sönmez bir hayattır. Bütün zaman ve mekan boyunca beşeriyetin önünde ve arkasında karanlıkları aydınlatan bir Allah'ın nurudur Kur'an. Kainatın efendisi de hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: Kur'an-ı Kerim bir zahir nurdur, bir zikri hakimdir, en doğru bir yoldur. Onun için bu nur sönmeyecektir. Biliyorsunuz ki dostlar, İslam tarihinde bir altın devir vardır. Asr-ı saadet dediğimiz bu devir gözleri kamaştıracak kadar parlak, insanları hayrete düşürecek kadar haşmetlidir. Hulefai Raşid'in devri dediğimiz bu nurlu devrenin ilk kısımlarında hususiyle Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman radıyallahu anh zamanlarında mukaddes İslam'ın en haşmetli ve en heybetli devreleriydi. Hulefai Raşid'in devrinde sonsuzluk nebisinin fani dünya çerçevesinden ebediyete geçişlerini takip ilk halife Cenab-ı Sıddık'ın seçimiyle başlar. Bütün insanoğluna Allah müjdesini getiren Cenab-ı Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müazzez torunu ve 5. halife Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın istifasına kadar 30 yıl sürmüştür bu ara. Bu ışıklar saçan devrin en büyük hususiyetlerinden birinde hiç şüphe yoktur ki Kur'an-ı Kerim'in bir mushaf haline getirilişi olmuştur. Allah'ın mukaddes kelamı olan Kur'an-ı Azimüşşan, Allah'ın alemlere rahmet diye gönderdiği sevgili Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cibril-i Emin adındaki melek vasıtası ile 22 küsur yılda ayet ayet indi malumunuz. Daha sonra belirttiğimiz gibi en büyük sıddıkiyet ve teslimiyet örneğini Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim ayetlerini bir mushaf halinde toplama işini Hazreti Resul'ün vahiy katiplerinden Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh hazretlerine havale etti. Muazzez sahabilerin fakihlerinden olan Zeyd İbni Sa'id radıyallahu anh da başkanlığında bir komisyon kuruldu dostlar orada. Sonsuzluk nebisinin zamanında yazılan bütün ayetler toplattırıldı. Her bir ayet için Allah Resulü'nün gözü önünde yazılmış olduğuna şahitlik yapan iki adil şahit dinlendi. Komisyon gece gündüz çalıştı, sahabilerin hafızalarında ezberlerine başvuruluyordu. Hem ayetlerin Hazreti Peygamber

0: Peygamberin huzurunda yazılmış olması keyfiyeti esas alınıyordu. İşte böyle çalışıldı. Bütün ayetler bir kitap halinde toplandı. 114 sureden, 30 cüzden, 600 sayfadan ibaret olan Kur'an-ı Kerim, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın ebediyete geçişlerinden sonra Hazreti Ömer'e, onun ölümünden sonra da kızı ve peygamber zevcesi Hazreti Hafsa'ya intikal etti dostlar bu arada. Kainatın efendisinin sahabilerinden Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu anh Ermenistan ve Azerbaycan savaşlarında bulunuyorlardı. Iraklılar ve Şamlılar Kur'an-ı Kerim'i ayrı ayrı üsluplarda okuyorlardı. Birbirlerine diyorlardı ki benim kıraatım senin kıraatından iyidir diyorlardı. İşte bu hali gören muazzez sahabi Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu anh çok üzüldü bu olaya. Nur şehri Medine'ye döndüğü zaman doğruca peygamberin halifesi Hazreti Osman radıyallahu anh'a gitti. Huzuruna çıktı ve gördüklerini tane tane anlattı. Ey müminlerin emiri! Musevilerle Hristiyanlar kendi mukaddes kitaplarında nasıl uyuşmazlığa düştülerse Müslümanlar da aynı uyuşmazlığa düşmelerinden önce onları kurtarmaya çalışalım dedi. Ak nurlar sahibi Cenab-ı Osman radıyallahu anh Huzeyfe bin el-Yeman'ın endişesini yerinde buldu. Peki bu işe el atalım dedi. Derhal müminlerin annesi Hazreti Hafsa radıyallahu anh'a haber gönderdiler. Senin yedinde olan Kur'an'ı bize gönder, musafları kopya edip tekrar geri verelim dediler. Hazreti Hafsa radıyallahu anh peygamber halifesinin isteğine uyarak Cihan Sıddık'ı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh zamanında bir kitap haline getirilen Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Osman radıyallahu anh'a teslim ettiler. İrfan denizine gark olmuş din büyüğü Cenab-ı Osman başta ilim ve hikmet kutbu Hazreti Ali Keremallahu Vecce olmak üzere peygamberler sahabilerinin ulularını topladı. Ey Allah'ın Resulü'nün sevdikleri dedi. Kur'an-ı Kerim'i ilk nüshasından kopya edip İslam merkezine birer adet göndermek istiyorum. Ne dersiniz dedi. Cevap verdiler. İsabet buyurursunuz ey Allah'ın Resulü'nün halifesi. Sonra komisyon kuruldu. Kur'an-ı Kerim'i toplama komisyonu. Ve bu komisyon kurulduktan sonra şöyle dediler. Zeyd İbni Sabit ile aramızda anlaşmazlık olursa onu Kureyş lisanı şivesi ile yazınız. Zira Kur'an-ı Kerim Kureyş lisanında şivesinde nazil oldu. Bu 4 kişilik ilim ve irfan heyeti çalışmaya koyuldu dostlar. Daha sonra müminler emiri Cenab-ı Osman radıyallahu anh heyetinde Enes İbni Malik radıyallahu anh, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh ve Ebu İbni Ka'ab tayin etti. Uzun ve çetin çalışmaların sonunda Kur'an-ı Kerim'i ilk nüshasından kopya ederek çoğalttılar. Cenab-ı Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kutlu sahabileri 6 tane mushaf yazdı. Osman radıyallahu anh bu 6 mushaftan bir tanesini kendisi için ayırdı. Kendisi için ayırdığı mushafın adına imam denir. Şehadet şerbetini içtiği gün mukaddes kanı bu mushafın üzerine aktı. Kalan 5 mushafın birini Medine, birini Şam, birini Basra, birini Kufe, birini de Mekke Müslümanlarına gönderdi. Ve bu şekilde orijinalleri de buna aynısı olarak çoğaltıldılar. İşte 14 asırdan beri insanlık fezasını aydınlatan Kur'an-ı Kerim budur. Ve bundan sonra da kıyamete kadar insanlığa ışık tutacaktır. Şanı yüce olan Rabbimiz buyuruyor ki, ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerinizde olanlar, küfür, şirk ve günahlar için bir şifa ve müminler için bir hidayet ve bir rahmet gelmiştir. Yunus suresi 57. ayette böyle buyuruluyor. Şifasızlıklarla kanayan ruhlara ilahi hikmet eczanesinden kat'i deva vaat eden ilaçları veren Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an kumandasına giren talihli insanlar ebedi zaferlere ereceklerdir. Cihan onlara bir cennet manzarası arz edecektir. İçinde Kur'an okunan evler birer cennet bahçesidir. Hafızalarında Kur'an bulunmayan insanlar bir enkaz altında kalmış felaket zedelere benzerler. Gün gelir, ölüm zelzeleleri onları karanlık akıbetlere yuvarlarlar. Kur'an-ı Kerim'e karşı gösterilen ihmal, günahkarların en büyüğü, günahların en büyüğüdür. Kur'an düşmanlığı ne çetin bir hainliktir ki, Allah'ın kudret eli bu hakikat öksüzlerini kahru perişan edecektir. Ama dostlar, düşünün bir kere, kendi evimizi ele alalım. Evindeki Kur'an-ı Kerim'i kaç sefer açtın da Allah için okudun? Kur'an'dan kaç sefer müracaat ettin? Allah'ın kelamını baştan sona kadar okumak sana nasip oldu mu? Allah için söylüyorum. Konuştuğumuz zaman taş üzerinde taş bırakmıyoruz. Kur'an-ı Kerim diyoruz. En büyük kelam Allah'ın kelamı, Allah'ın kitabıdır diyoruz. Ama ne yapıyoruz Allah'ın kelamını? Hepimiz, birçoğumuz. Evimizin duvarlarında, kılıfların içerisine Kur'an-ı Kerim'i hapsettik ve ondan sonra da Kur'an-ı Kerim elbette diyoruz ki en büyük kelamdır, amennâ saddakna. Ama okumuyorum ki, hayatıma geçirmiyorum ki, Kur'an bana nasıl ol diyor, onu okumadığım için bilmiyorum ki. Sonra da Allah-u Teala elbette onun hesabını soracak. Diyoruz ki evde huzur yok, evde bereket yok. Tabii ki olmaz. Allah'ın kelamı olan evlerde Kur'an-ı Kerim'i hapsedip duvarlara ve raflara gömdükten sonra, okunmadıktan sonra nasıl bereketi beklenir ki? Elbette ki Kur'an-ı Kerim'e bakmak da ibadettir. Onu görmek, onu öpmek, onu sevmek, ona saygı göstermek çok büyük bir ibadettir. Elbette ki başımızın üstünde taçtır ama o taç kalbe işlemeli. Allahu Teala okuyun diye gönderdi. Bu kadar Müslüman bu kadar sıkıntı çekti. Ashab ne kadar sıkıntı çekti. O Kur'an 22 senede nasıl indi? Sahabe iner inmez hayatına geçiriyordu. Satır satır Kur'an-ı Kerim'i hıfzediyordu, ezberliyordu. Ayetler gelir gelmez hayatına nakşediyorlardı. Sonra hepsi tamamlandı ve hepsi bir araya toplandı. Her şey hazırlandı ve bizlerin önüne sunuldu. İşte her şey bitti. Sen zahmet çekmedin, al oku dendi. Ve inanır mısınız dostlar? Söylemekten Allah'a haya ediyorum. Birçok Müslüman o Kur'an-ı Kerim için canlarını verdi. Ne kelleler gitti o Kur'an için, ne bedenler mızraklandı o Kur'an için, ne savaşlar yapıldı o Kur'an için, ne sıkıntılar çektiler, kanlarıyla yazdılar ve günümüze kadar geldi. Ve ben kendi nefsime diyorum, bu kadar sıkıntı çekilmiş ve en büyük kelam olan Allah'ın kelamını evimde okumaktan bile acizim. Allah için söylüyorum kendi nefsime. Diyorum ki kaç sefer o güzel sayfaları karıştırıp okudun? Ne manaya geldiğini nasıl baktın? Ama bir sayfa Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman belki kendi nefsime diyorum, dağlar iniyor üzerime, sıkıntılar basıyor. Ama saatlerce bir televizyonun karşısına geçip saatlerce televizyon seyredebiliyorum. O zaman bir şey olmuyor bana. Düşünebiliyor musunuz ne kadar aciziz dostlar? Kur'an-ı Kerim'i okumaktan vallahi aciziz. Onlar canlarıyla, kanlarıyla, mallarıyla bunun savaşını verdiler. Ve inşallah cennette en güzel yerler onların inşallah. Ve benim her şey önüme hazırlanmış. Ben okumaktan acizim. Ondan sonra diyoruz ki, ya Rabbi, bu kadar sıkıntı, bu kadar musibet, bizim halimiz ne olacak? Söylemeye gerek yok. Siz ve ben müstahak olduğumuz şeyi çok iyi biliyoruz dostlar. Emanete sahip çıkamadığımız için kesilen faturanın bedelini ödemek zorundayız. Ama Allah-u Teala inşallah rahmetiyle, bereketiyle, mağfiretiyle o Kur'an'ı okumayı ve okutmayı, anlamayı nasip etsin de
1: bari son nefesimizde dahi olsa huzur-u ilahiye giderken bu kadar günahlar, hatalar dinlemiş olan kulaklarımız ve birçok gıybet, dedikodu ve yalan söyleyen dillerimiz son nefeste dahi olsa, son nefeste Allah'ın kelamını duymayı ve onu söylemeyi bize nasip etsin. Hani buyruluyor ki, bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haşrolur. İşte nasıl ölmek istiyor isek dostlar, işte o şekilde de haşrolacağız. Evet, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın artık son dönemleri yaklaşıyor. Vefa hazinesi, cömertlik denizi olan Hazreti Osman radıyallahu anh 82 yaşına gelmişti. 35. hicret senesinin Zilhicce ayının 18'inde hayatının son cuma gecesinde bir rüya gördü Hazreti Osman radıyallahu anh. Bütün insan oğluna Allah müjdesini getiren yüce peygamber ve onun hemen yanı başında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh üçü bir aradaydı. Allah'ın alemlere rahmet diye gönderdiği sevgilisi Cenab-ı Osman radıyallahu anh'a hitap ederek dedi ki, ya Osman, seni muhasara edip buraya mı kapattılar? Evet ey Allah'ın Resulü dedi. Seni susuz mu bıraktılar? Evet ey Allah'ın Resulü dedi. Kainatın efendisi bir kova dolusu su uzatıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh yanmış gönül dudaklarıyla suyu yudumluyor. Allah'ın Resulü tekrar buyuruyorlar. Ya Osman, dilersen yarın iftarı bizim yanımızda yaparsın. İstersen yardımına gelip seni kurtarsınlar. Cenab-ı Osman radıyallahu anh sevinç içinde cevap veriyor. Mertebe-i şehadetle iftarı nezdinde yapmak istiyorum ey Allah'ın Resulü. Allahu Ekber. Böyle güzel bir rüya görüyor Hazreti Osman. Anlıyor ki vakit gelmiş. Ve o gün gönülleri aydınlatan din büyüğü Hazreti Osman radıyallahu anh oruçlu. Kur'an okumakta. Ve ani bir gürültü, bu arada asiler eve doluyorlar. Ve bir tanesi, Hazreti Osman bu arada rahlesine eğilmiş Kur'an-ı Kerim okuyor. Asinin bir tanesi onun süt beyaz ak sakalından kavruyor ve haykırıyor. Ve işte ondan sonra da koca Osman'a, Hazreti Osman radıyallahu anh'a göğsüne, hem de iman dolu göğsüne kılıcı saplıyorlar. Allahu Ekber. Haya ve edep incisi Hazreti Osman radıyallahu anh bembeyaz gömleği kıpkırmızı oluyor. Ama dostlar şuraya çok dikkat edin. Kan damlaları açık duran Kur'an-ı Kerim'in üstünde tam şu mukaddes ayetin üzerine damlıyor. Allah sana kafidir ayetinin üzerine damlıyor. Allahu Ekber. İşte Allah sana kafidir damladığı ayet bu. Ve ondan sonra da haya ve edep incisi Cenab-ı Osman radıyallahu anh şehit, ölüp de ölmeyenlerin diyarına göçüyor. Sevgilisiyle bayram etmeye gidiyor. Habibine kavuşuyor Hazreti Osman. Sevdiğine kavuşuyor. Aşık olduğuna kavuşuyor. Rabbine kavuşuyor. Ve kanlarıyla yazıyor bu davayı.
0: Allahu Teala, ya Rabbi yalvarıyoruz sana. Ellerimizi açtık. Huzuru dergahı illetinde nezdinde yalvarıyoruz ya Rabbi. Hazreti Osman'ın dökülen kanlarının hürmetine, sevdiklerinin hürmetine, bu davayı yaşamak için gayret gösterip de dökülen gözyaşlarının hürmetine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ettiği bütün duaların o güzel gecelerde, o gecenin en güzel saatlerinde, kainatın efendisinin gözlerinden dökülen inci inci gözyaşlarının hürmetine, bu sevdiklerinin hatırına bizi afu mağfiret eyle ya Rabbi. İslam davasını üstün kıl ya Rabbi. Davamızı bizden almak isteyenlere hidayet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin hatırına, sevdiklerinin hatırına, o sevdiklerinin ve İslam'ı yaşayanların ve aynı muhabbetlerinin zerreleri kadar da bize ihsan eyle de ya Rabbi. Huzuruna geldiğimizde yüzümüz kararmasın. Allah'ım ne olur bizi affeyle, mağfiret eyle. Seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız ya Rabbi.

Evet dostlar, Allahu Teala'ya hamdolsun senalar olsun. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hayatının belki milyonda birini burada bu günahkar ağızdan söylemeyi, aktarmayı Allahu Teala bize nasip etti. İnşallah onun hatırına, dinleyenlerle ve dinleyenlerimizin de sevdiklerinin hatırına Allahu Teala bizleri affı mağfiret eylesin. Hazreti Osman radıyallahu anh'ı anlatmak mümkün değil tabii ki. Eserler ne kadar anlatılırsa, aktarılırsa aktarılsın zerre dahi değil, ama sizlere içinden eleyip zamanımızın içerisine bu kadar sığdırabildik.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
10: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
11: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
12: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Sehv bölümünde 1231 no'lu hadis-i şerifle devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi İmam Buhari rahmetullahi aleyh, üstadlarından öğrendiği, aldığı, ezberlediği hadis-i şerifleri senetleriyle beraber zikretmiş. Yani kendisiyle sevgili Peygamberimiz arasındaki ricali, ravileri tek tek zikrederek ilk dönem muhaddislerin yaptığı şekliyle bizlere nakletmiş. Babun izâ lem yedrikem sallâ. Bir kimse namazda kaç rekat kıldığını bilemezse, unutursa. Selâsen ev arbaan. Üç mü, dört mü kıldım? Pek kesin bir kanaate varmazsa secde secdeteyni ve huve caliz, bu kimse az kılmış olarak kabul eder. Ona göre namazını tamamlar ama namazdan sonra iki secde yapar. Bu secdenin adı, bu secdelerin adı secde-i sehivdir. Böyle bir başlık koyuyor müellifimiz. Haddetene Muaz ibn-i Fadale قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة Peygamber Efendimizin has talebelerinden, Suffe ashabından Ebu Hureyre rahmetullahi aleyh radıyallahu an anlatıyor. İsmi ve babasının ismi konusunda 36 ayrı görüş var. En tercih edilen görüş Abdurrahman İbni Sahır şeklinde. Ama herkes onu Ebu Hureyre, küçük kedinin babası diye bilir. Kedilere duyduğu, küçük kedi yavrularına duyduğu sevgiden dolayı Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz kendisine böyle bir lakap vermiştir. Ebu Hureyre en çok hadis-i şerif rivayet eden sahabe-i kiram arasında yer alır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadis-i şerifi bizlere naklediyor. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ nûdiye bis salâti edbereş şeytanu ve lehu durat. Müezzin ezan okunduğunda şeytan yellenerek kaçar. Hatta la yesma'l ezan, ezanı işitmesin diye. Ve izâ kudiyel ezanu akbel, ezan bitince, yani ezan o cümlesi bitince tekrar gelir. Ve izâ tuvibe biha edbara, tekrar edilince tekrar uzaklaşır, arkasını döner, kaçar. Ve izâ kudiyet tesvibu akbel, bu ikinci defa tekrarlandığında tekrar gelir.
hatta yahtira beynel mer'i ve nefsihi. Şeytanın görevi kişiyle gönlü arasına girmek, onun kalbine, gönlüne, zihnine bir takım vesveseler aşılamak. Yekul üzkür keda ve keda. Ya şunu unuttun, bak şu işi yapmalıydın. Şu dersim vardı, şu çalışmam vardı, şu telefon vardı diye unuttuğu bazı şeyleri hatırlatır. Malem yekun yedkur, daha önce hatırlamadığı şeyleri hatırlar. Hatta yazaller raculu in yedri kem salla. Hatta o kadar olur ki kaç rekat kıldığını kişi bilemez. Fe izâ lem yedire hadukum, konumuzla ilgili son bölümü. Fe izâ lem yedire hadukum kem salla thalâten ev arbaan. Bir kimse kaç rekat kıldığını bilmezse, 3 mü 4 mü thalâten ev arbaan, 3 mü 4 mü kıldığını bilmezse, fel yescud secdeteyni ve huve caliz, son oturuşta iki secde yapsın. Yani secdeyi sehiv yapsın buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Demek ki böyle tam kesin bir kanaate varmadığımız noktada vacibin terki ve tehiri, vacibin terk edilmesi veya ertelenmesi söz konusu olduğunda secdeyi sehiv gerekiyor. Daha önce ifade ettiğimiz gibi sehiv secdesi, yani yanılma secdeleri, iki secde malum, selam verdikten sonra normal iki secde yapıyoruz. Tekrar oturup ve ondan sonra Ettehiyyatü Allahümme salli barik okuduktan sonra selam veriyoruz. İşte bu secdeyi sehiv vaciplerin terk edilmesi veya tehirinde, farzın tehirinde, vacibin terkinde ve ertelenmesinde, farzın ertelenmesinde söz konusu oluyor. Babu sehvu fil fardı ve tatavvu. Sehiv hem farzlarda hem nafilelerde olur. Yani secde-i sehiv sadece farz namazlara mahsus değil, nafile namazlarda, sünnet namazlarında, revatip namazlarında da secde-i sehiv söz konusudur. Ve secede ibn Abbas radıyallahu anhuma secdeteyni ba'de vitrihi. Mesela Abdullah İbn Abbas vitirden sonra sehiv secdesi yapmıştır. Vitir namazında üçüncü rekata ettehiyyatü okumadan kalkan kimse vacibi terk ettiği için namazın sonunda secdeyi sehiv yapacaktır. Kalel müellif el-İmamul Bukhari'yi rahimahullah. İslam ümmetinin emirül müminin fil hadis, hadiste müminlerin emiri lakabını layık gördüğü bir zat İmam Bukhari. Buhara'da dünyaya gelmiş, İslam dünyasını dolaşmış, 15 yaşındayken 80 bin, 15 yaşına kadar 80 bin hadis-i şerif ezberlemiş bir zat ve hadis ilimlerine yaptığı hizmet sebebiyle İslam dünyasında en çok takdir edilen şahsiyetlerden biri. Ravahul Bukhari denince onun ne kadar seçkin, ne kadar hassas, ne kadar titiz olduğunu İslam alimleri kabulle itiraf etmektedirler. Haddesene Abdullah ibn Yusuf, akhbarana Malik. İmam Malik'in talebesi, Abdullah bin Yusuf'un talebesidir İmam Bukhari. Bir başka ifadeyle İmam Bukhari'nin üstadının üstadı İmam Malik'tir. Akhbarana Malikun an İbn Şihabin. İbn Şihab-ı Zühri Medine alimlerinden, hadis derleme, hadis toplama noktasında Ömer İbn Abdülaziz'in emriyle ilk hadis derleme mecmualarını meydana getiren zat. An Ebi Seleme Tebni Abdurrahman, Ebu Seleme İbn Abdurrahman, Abdurrahman bin Avf ismiyle bildiğimiz cennetle müjdelenmiş 10 sahabiden Abdurrahman bin Avf, zengin, hayırsever Müslüman, bu zatın oğlu fukahadan Ebu Seleme İbn Abdurrahman. 10 cennetle daha dünyadayken bir hadis-i şerifte cennetle müjdelenen 10 sahabi arasında iki tane hayırsever zengin yer almaktadır. Biri Abdurrahman İbn Avf, diğeri Hazreti Osman
radıyallahu anh. Allah mekanlarını cennet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Hani Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu, radıyallahu anhu diyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Sahabe-i kiram ilim, iman, irfan, takva, ihlas, cihat noktasında gerçekten aleyhissalatü vesselam'dan aldıklarını bir sonraki nesle en güzel şekilde nakleden ve Kur'an-ı Kerim'in tebcil ve takdirle anlattığı ilk nesil. İşte Ebu Hureyre ve benzerleri radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak onlardan söz ederken, muhacirlerden, ensardan söz ederken radıyallahu anhum ve radu an ifadesini kullanmakta. Cenab-ı Hakk'ın kendileri için bu ifadeyi kullandığı şahıslar hakkında bizler de o emre uyarak aynen Allah kendilerinden razı olsun diyoruz. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal, inne ahadekum izâ kâme yusalli, sizden biriniz namaz için kalktığında şeytan gelir fe lebesse aleyhi, ona karışıklık vermeye çalışır. Hatta la yedirikem salla, nihayet kaç rekat kıldığını da bilmez. Fe izâ vecede zâlike ahadukum, sizden biriniz bunu bulduğunda, yani böyle bir durumla karşılaştığında fel yescud secdeteyni ve huve câlis, oturduğu zaman oturduğu halde iki secde yapsın. İmam Buhari birbirine çok benzer hadis-i şerifleri zaman zaman nakletmektedir. Mesela bir önceki hadis-i şerifi burada bu hadis-i şerif takviye etmektedir. Mütabaat diyoruz, desteklemektedir. Burada Ebu Seleme İbni Abdurrahman'dan naklederken bir önceki hadiste Yahya İbni Ebi Kesir'den nakledilmiştir. Evet. Yahya İbni Kesir yine Ebu Seleme'den rivayet ediyor. Buradaki İbni Şihab'dan Ebu Seleme kanalıyla bir önceki hadis-i şerifte Yahya İbni Kesir Ebu Seleme kanalıyla Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir. Tabi hadislerin derecelendirilmesinde, hadislerin değerlendirilmesinde, hadis tahricinde önce raviler incelenir. Bu ravilerin güçlü, hafızası güçlü, şahsiyeti güçlü, güvenilir kişiler olması bu hadisin değerine değer katar. Ayrıca metin tenkidi dediğimiz metinlerin incelenmesi de hadis alimleri, fıkıh alimleri tarafından tarih boyunca en güzel şekilde yapılmıştır. Müsteşriklerin, oryantalistlerin, doğu bilimcilerin metin tenkidi yapılmadığı şeklindeki iddiaları geçersizdir. Hadis şerhlerinde metin tenkidinin ne kadar ayrıntılı bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Mevzu hadis kitaplarında metin tenkidi muazzam bir şekilde yapılmıştır. Ve yine ihtilaflı, farklı hükümler ihtiva eden hadis-i şeriflerde de hadis alimlerinin ciddi ciddi metin tenkitleri söz konusudur. Ancak önce esbitil arşe sümmenkuş diye bir tabir var. Önce yani biz tespit etmek durumundayız. Bu haber var mı yok mu? Yani önce haber kaynağını araştırmalıyız. Haberin muhtevasını

işaret etme durumu söz konusu olabilir. Ancak namazdaki kişi çevreden son derece uzak, sessiz, sakin ve gürültüden uzak Rabbisiyle baş başa kalacağı bir yerde namaz kılmalıdır. Namaz mizaha, latifeye, şakaya vesile olmamalıdır. Dolayısıyla namaz kılınan mekan huzurlu bir mekan olmalıdır. Ama çok çok zaruri bir durum varsa, can tehlikesi varsa, hatta bu durumda namazı bile bozmak caiz oluyor. Yani işaret etme durumunda kalındığında bunun da caiz olduğuna işaret etmek için bu hadis-i şerifi naklediyor. Haddetene Yahya ibn Süleyman, kale haddetene ibn Vehbin, kale akbarani Amrun an Bukeyrin, an Kureybin, enne ibn Abbasin radiyallahu anhuma, vel Misvar ibn Mahrame ve Abdurrahman ibn Ezhara radiyallahu anhum. Erseluhu ila Aişe. Kureyb, Abdullah ibn Abbas'ın azatlı kölesi, bu üç zat, Abdullah ibn Abbas, Misver ve Abdurrahman ibn Ezher, Küreyb'i Hazreti Ayşe'ye gönderdiler. Radiyallahu anha. Fekalu ikra aleyhisselame minna cemian. Hepimizden kendisine selam söyle. Selam naklet. Ve selha anir rek'ateyni ba'de salatil asır. İkindi namazının farzından sonraki iki rekatı sor. Böyle bir soru. İkindinin farzından sonra namaz var mı? Ve kullaha inna ukhbirna enneki tusallinehuma. Bize nakledildiğine göre sen ikindinin farzından sonra iki rekat nafile namaz kılıyormuşsun. Senin ikindinin farzından sonra iki rekat nafile namaz kıldığın bize nakledildi. Fakat belegana enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem neha anha. Halbuki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu yasaklamıştı. Bilindiği gibi ikindi namazının farzından sonra bütün namazlar mekruhtur. Yani nafile namazlar diye kastediyoruz. Nafile namazlar mekruhtur. İkindi namazını ilk vaktinde kılsanız da mekruh. Yani akşam namazına yakın kılmış olmanız değil. Mesela bir yaz günü saat 5'te İkindi ezanı okunuyor. Akşam namazı da farz edelim saat 8'de okunsun. Saat 5'te namazı kıldıktan sonra, ikindi namazının farzından sonra herhangi bir nafile, sünnet namaz kılmak mekruhtur. Vakit ne kadar çok olursa olsun. Kaza namazı kılınabilir. Gayet tabii, evet. Yani ikindinin farzından sonra Peygamber Efendimiz nafile namaz kılmayı yasakladığı halde senin böyle bir namaz kıldığın haberi bize nakledildi. Ne derece doğru? وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ اَدْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا. Ben diyor Hazreti Ömer'le beraberdim. Böyle namaz kılanları biz paylıyorduk. كُنْتُ اَدْرِبُ النَّاسَ. İnsanları dövüyordum. مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. Hazreti Ömer radıyallahu anh tavizsiz bir Müslüman. Böyle bir yamukluk, bir eğrilik gördüğü zaman o meşhur kamçasıyla eğriliği düzeltiyor Allah'ın izniyle. Ben diyor Abdullah İbni Abbas da, Abdullah İbni Abbas diyor ki Hazreti Ömer'le beraber bu şekilde insanları engelliyorduk. Evet. Kale Kureyb fedehaltu, evet, görevli Kureyb Hazreti Ayşe validemize gidiyor. Fedehaltu ala Aişete radiyallahu anha. Hazreti Ayşe validemizin huzuruna giriyor. Tabii perde arkasından konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'in hanımlarına perde arkasından konuşmaları emrini vermişti. Peygamberimizin hanımları oldukları halde, müminlerin anneleri olduğu halde, muhatapları sahabe oldukları halde kalplerinin tertemiz olması, vesveseden uzak olmaları, takvaya daha uygun olması sebebiyle perde arkasından konuşuyorlardı. Seyyid Kutup merhum Fî Zilâlil Kur'an'da bunu çok güzel izah ediyor. Muhataplar sahabe-i kiram, Hazreti Ayşe validemizin konuştuğu kimseler sahabe-i kiram ve peygamberimizin hanımları,

oldukları halde, annelerimiz olduğu halde titizlik, hassasiyet ve takvanın zirvesinde oldukları için perde arkasından konuşmaları emredilmişti. Evet. Hazreti Ayşe validemizin huzuruna girdim. Febellagtuha ma erseluni. Benimle bildirdikleri bu haberi kendisine tebliğ ettim. Fekalet sel umme selemet. Ümmü Seleme'ye sor dedim. Ve haraçtu ileyhim fe akhbartuhum bi kavliha. Döndüm geldim, dedim ki Hazreti Ayşe'ye sordum, annemize, Ayşe annemize. Ümmü Seleme'ye sor diye cevap verdim. Bunu da haber verdim. Ferduni ile Ümmü Seleme bi misli ma erseluni bihi ile Ayşe'te radiyallahu anha. Hazreti Ayşe validemize gönderdikleri bu haberle beni Ümmü Seleme'ye gönderdiler. Git Ümmü Seleme'den bu meseleyi öğren dediler. Fekalet Ümmü Seleme radiyallahu anha. Ümmü Seleme validemiz şöyle buyurdu. Semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yenha anha. Evet, ben sevgili peygamberimizin ikindi namazının farzından sonra herhangi bir sünnet, nafile, revatip namazını kılmayı yasakladığını gördüm. Yasakladığını duydum. Thumma ra'aytuhu yusallihima hina sallal asr. Sonra ikindi namazını kılınca bu iki rekat kıldığını da gördüm. Thumma dakhala alayya wa indi nisvetun min bani haramin min al ansar. Sonra Peygamber Efendimiz benim yanıma geldi. Ansardan, haram oğullarından bir grup hanım da yanımdaydı. Fe erseltu ileyhil cariyete, bir kız çocuğunu gönderdim Peygamberimize. Fe kultu kumi bi cembihi kuli lehu. Peygamberimizin yanında dur, ona sor bakalım. Tekulu leke Ummu Selemete ya Resulallah. Semi'tuke tenha an hateyni ve arake tusallihima. Ebu Seleme validemiz diyor ki ya Resulallah, kendisi sizin bu çeşit namaz kılınmasını yasakladığını duymuş ama şu anda da bu namazı, böyle bir namaz kılıyorsunuz. Fe'in eşara biyedihi feste'akhiri anhu. Eğer namazda bir işarette bulunursa uzak dur. Fefaletil cariye, küçük kız çocuğu gitti. Fe eşara biyedihi, Peygamber Efendimiz eliyle hafif bir işaret, yani yaklaşma dedi. Festeakharat anhu, kız çocuğu ondan uzak durdu. Felemmen sarafe kal, namazı bitirince. Yebnete Ebi Umeyye, ey Ebu Umeyye'nin kızı diye hitap etti. Se'elti anir rek'ateyni badel asır. İkindinin farzından sonraki iki rekatı sordun. Ve innehu etani nasun min Abdülkays fes'eluni feşagaluni anir rek'ateyni leti badel zuhur. Beni meşgul ettiler. Öğlen namazının farzından sonraki iki rekatı kılamadım. Ve huma hatayen. Bu kıldığım iki rekat öğle namazının son sünnetinin kazasıdır buyurdu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz nafile namazlara ne kadar önem veriyor. İşte bu hadisi şeriften anlıyoruz. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisine ait özel bir durum olarak bunu naklediyor. Kılamadığı öğle namazının son sünnetini ikindi namazının farzından sonra kaza ediyor. Kaza olduğu için caiz oluyor. Yani peygamberimize özel bir durum, sebebini de bu şekilde açıklıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Sahabe-i kiramın bu titizliğini, sahabe-i kiram bu noktada peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu noktadaki titizliğinin ne kadar takip ettiğini görmekteyiz. Şimdi burada konumuzla ilgili olan nokta, kız çocuğu peygamberimizin yanına geliyor, bir şey soruyor. Küçük bir kız çocuğu tabii bu, buraya gelen. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hafifçe elini kaldırarak işaret ediyor. Yani beni meşgul etme, namazdayım, şu anda cevap verecek durumda değilim manasında. Hafif böyle bir işaretin caiz olduğu
bu hadis-i şerifte

açıklanıyor. Tabi bunlar çok çok lüzumlu zamanlarda kullanılacak durumdur. Yoksa namaz kılarken her zaman insan işaret edecek veya caiz kılacak bir sebep bulabilir. Evet. Burada hadis-i şeriften bunu anlıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namaza durduğu zaman huzur içerisinde, huşu içerisinde namaz kılardı. Ağlamadan, gözyaşı dökmeden namaz kıldığı çok nadir idi sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Aynı şekilde Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh da namaz noktasında gözyaşlarıyla namazlarını eda ediyorlardı. Rabbim namazlarımızı kamil manada eda etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kulluğumuzun ölçüsü, Cenab-ı Hak'la en güzel irtibat, en güzel ilişki, en güzel Cenab-ı Hakk'a yaklaşma vesilesi namazdır. Kul secdeye vardığı zaman Cenab-ı Hak'la arasındaki bütün perdeler kalkmakta ve dualar kabul edilmektedir. Bana yakın olmak istiyorsanız bol bol secde yapın, bol bol namaz kılın buyuruyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Kıyamet gününde bana en yakın olanlar çok secde edenler, çok namaz kılanlar. Biz nafile namazları kaybettik. Namaz zevkini kaybettik. Namaz kılarken gönülden böyle içtenlikle, ihlasla namaz kılma hususiyetini kaybettik. Sanki bir görev var, bu görevi de bir an önce bitirmek istiyormuş edasıyla kıldığımız namazlar belki borcumuzun ödenmesine sebep olur ama arzulanan takvayı, arzulanan manevi dereceyi bize kazandırmayacaktır. Rabbim namazı istenen, istenildiği şekliyle, emredildiği şekilde eda etmeyi nasip eylesin.

Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülkebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren

0: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ
1: Allah'a karşı yalan söyleyen ve kendisine gelen dosdoğru Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok?

0: Allah onların yaptıklarının en kötüsünü bile örtecek ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracaktır.
1: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
0: Allah kuluna kâfi değil midir? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ ذِي انْتِقَامٍ
0: Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah çok güçlü ve intikam sahibi değil midir?

0: كُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ
1: Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah yarattı derler. De ki, o halde gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istese, sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler onun zararını kaldırabilirler mi? Yahut da o bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenenler yalnız ona güvenirler.

De ki, ey kavmim, durumunuzun gerektirdiğini yapın. Gerçekten ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin üzerine daimi bir azap ineceğini yakında bileceksiniz.

0: değil.
1: Ey Muhammed! Biz bu kitabı sana bir gerçek olarak indirdik. Kim doğru yola gelirse kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

0: Allah, öleceklerin ölüm zamanı gelince, ölmeyecek olanların da uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini ise belirli bir süreye kadar bedenlerine salar. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.
1: اَمْ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ
0: Yoksa o kâfirler Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Sen de ki, eğer onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve akıllarını kullanamıyorlarsa da mı şefaat edecekler?
1: قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: De ki, bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.
1: وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا

0: tuğun.
1: Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama Allah'tan başka putlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler.

De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikarı da bilen Allah'ım! Ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin.

0: الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ
1: Eğer yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla beraber bir misli daha zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Çünkü o gün kendileri için hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır.

0: ra'aytuhu ala ilm bel hiye fitnetun velakinne ekserahum la ya'lemun.
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra biz ona tarafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman, bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

0: Bu sözü onlardan öncekiler de söylemişlerdi. Fakat kazandıkları şey kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا

Kazandıkları şeylerin kötülüğü başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlerin kazandıkları şeylerin kötülüğü de başlarına gelecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

0: وَيَقْدِرْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Onlar bilmiyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: İnnehu huvel gafurur rahim.
1: Ey Muhammed! Benim tarafımdan onlara de ki, ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Azap size gelip çatmadan önce tövbe ile Rabbinize yönelin. Ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
1: وَاتَّبِعُوا

Siz farkına varmadığınız bir sırada, azap size ansızın gelmeden önce, Rabbiniz tarafından size indirilenin en güzeline tabi olun.

Rahim, kişinin Allah yanında aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Ben gerçekten alay edenlerdendim diyeceği günden sakının.

Yahut, eğer Allah beni doğru yola iletseydi, ben elbette muttakilerden olurdum diyeceği veya azabı gördüğü zaman, keşke benim için dünyaya bir kere daha dönüş olsa da, iyilik yapanlardan olsaydım diyeceği günden sakının.

Öyle bir kişiye Allah, evet, ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamıştın, büyüklük taslamıştın ve kâfirlerden olmuştun der.

0: musvedde. Eleyse fi cehenneme methven lil mutekebbirin.
1: Kıyamet günü Allah'a karşı yalan uyduranları görürsün. Onların yüzleri simsiyah kesilmiştir. Cehennemde büyüklük taslayanlar için bir yer mi yok?

0: Allah kötülükten sakınanları başarılarından dolayı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler.
1: Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil.
0: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir.
1: Lehu mekalidus semavati vel ardı.

0: Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacaklardır.
1: قُلْ أَفَغَيْرَ

0: Ey Muhammed! De ki, ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi emrediyorsunuz?
1: وَلَقَدْ اُوحِيَ

Andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, mutlaka amelin boşa gider, zarara uğrayanlardan olursun. Hayır, sen yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol.

0: yemini subhanahu ve taala amma yushrikun.
1: O kâfirler Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Kıyamet günü yer tamamen O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O, müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzeh ve çok yücedir.

0: Sûra üflenince, Allah'ın diledikleri hariç, göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra sûra ikinci defa üflenince, hemen hepsi ayağa kalkıp baka kalırlar.
1: وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ

0: بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
1: Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Onların arasında hak ile hüküm verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz.
0: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. Allah onların yaptıklarını daha iyi bilir.

0: لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cehennemin bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bugününüze kavuşacağınızdan korkutan peygamberler gelmedi mi derler. Onlar da evet geldi derler. Fakat azap sözü kâfirlere hak olmuştur.

0: Rahim.
1: Onlara, içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların duracağı yer ne kötüdür denir.

0: وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cennetin bekçileri onlara selam size, hoş geldiniz. İçinde ebedi olarak kalacağınız cennete girin derler.
0: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
1: Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren, bizi bu yere varis kılan Allah'a hamdolsun. Biz cennette dilediğimiz yere oturabiliyoruz. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş derler.

Meleklerin arşın etrafını kuşattıkları halde Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık mahşer halkı arasında hak ve adaletle hüküm verilmiş, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denmiştir. Mü'min Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 85 ayettir. Sure içerisinde Firavun kavminden olup iman eden mü'min bir zatın vasıflarından söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu sureye 3. ayette geçen ve günahları bağışlayan anlamına gelen Allah'ın sıfatlarından gafir kelimesine izafeten Gafir Suresi de denmiştir. Sure içerisinde dinin esaslarına ve tevhid delillerine işaret edilerek kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

0: Amin.
1: Bu kitabın indirilmesi, çok güçlü, her şeyi bilen, günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan ve lütuf sahibi bulunan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş de yalnız O'nadır.

Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girmez. Onların memleketlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın.

0: جَادَلُوا بِالْبَاطِلِ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ.
1: Onlardan önce Nuh kavmi ve arkalarından gelen topluluklar da peygamberleri yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı batılla yok etmek için mücadele etmişlerdi. Ben de onları azapla yakaladım. İşte bakın benim azabım nasıl oldu.''

Arşı taşıyan ve çevresinde bulunan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona inanırlar ve iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbena

Ey Rabbimiz! Onları ve babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları, kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.

0: Şüphesiz ki inkar edenlere Allah'ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet edildiğinizde inkar ediyordunuz diye nida edilir.
1: قَالُوا رَبَّنَا اَمَتَّنَ اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَ اثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَب۪يلٍ
0: Onlar, ey Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır derler.

0: تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
1: Onlara, sizin durumunuz budur. Çünkü siz bir olan Allah'a davet edilince inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır denir.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُر۪يكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُن۪يبِ
1: Mucizelerini size gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama ancak Allah'a yönelen kimseler öğüt alırlar.
0: فَدَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
1: Kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah'a tahsis ederek O'na dua edin.
0: رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ

0: Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ahiretteki buluşma gününe karşı insanları uyarmak için kendi emrinden olan vahyi kullarından dilediğine gönderir.
1: يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى

0: O gün insanlar kabirlerinden çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah onlara, bugün hükümranlık kimindir diye sorar. Sonra yine kendisi, gücü her şeyi kahretmeye yeten ve tek olan Allah'ındır diye cevap verir.
1: El yevme tuceza kullu nefsin bima kesebet.

0: الْحِسَابِ
1: O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

0: Ey Muhammed! Onları yaklaşan kıyamet gününün tehlikesine karşı uyar. O gün yürekler korkudan adeta gırtlaklara dayanmış, onlar da yutkunup dururlar. Zalimler için ne candan bir dost, ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır.
1: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ
0: Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.

Allah hak ve adaletle hükmeder. Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeylerse hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar yeryüzünde kendilerinden daha kuvvetli ve daha çok eser sahibiydiler. Böyleyken Allah onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de olmadı.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ

0: azabı.
1: Bu kendilerine apaçık mucizelerle gelen peygamberlerini inkar etmeleri sebebiyle böyle olmuştur. Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz ki o çok kuvvetlidir, azabı ise çok şiddetlidir.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
1: Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa, bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler.

0: أَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ.
1: Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman eden kimselerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kâfirlerin hilesi mutlaka boşa çıkacaktır.
0: Ve

0: Firavun, "Bırakın beni Musa'yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum," dedi.
1: وَقَالَ مُوسَى اِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Musa, "Gerçekten ben hesap gününe inanmayan, her büyüklük taslayandan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım," dedi.

0: الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
1: Firavun ailesinden iman edip de imanını gizli tutan bir adam dedi ki, siz sırf Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi zararınadır. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı başınıza gelebilir. Şüphesiz ki Allah aşırılık yapan ve yalan söyleyen kimseyi doğru yola iletmez.

0: De.
1: Ey kavmim! Bugün hükümranlık sizindir. Yeryüzünde üstün olan sizsiniz. Ama Allah'ın azabı başımıza gelirse, bize kim yardım eder? Firavun, ben size kendi görüşümden başkasını işaret etmiyorum. Ben size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi.

0: مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ.
1: O iman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, gerçekten ben sizin için Nuh kavminin, Ad ve Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kulları için zulüm istemez.
0: وَيَا قَوْمِ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ

0: الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Ey kavmim, gerçekten ben sizin için bağırışıp çağrışma günü olan kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız o günde sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

0: ba'dihi rasula. Kezalike yudillu Allahu men huve musrifun murtab.
1: Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti. Ama siz onun getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durdunuz. Nihayet o vefat ettiği zaman Allah ondan sonra asla peygamber göndermez dediniz. İşte Allah haddi aşan ve şüpheci olan kimseleri böylece saptırır.

Onlar kendilerine gelen hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışıyorlar. Bu ise hem Allah katında hem de iman edenler yanında onlara karşı büyük bir öfke meydana getiriyor. İşte Allah her büyüklük taslayan zorbanın kalbini böylece mühürler.

0: وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِي تَبَابِ
1: Firavun, ey Haman! Benim için yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına ulaşırım da, Musa'nın ilahına çıkıp görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğunu zannediyorum, dedi. Böylece kötü ameli Firavun'a süslü gösterildi de, doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un hilesi elbette boşa gidecekti.

0: النار.
1: Ey kavmim! Bu dünya hayatı ancak geçici bir eğlencedir. Ahiretse devamlı olarak kalınacak karar yurdudur.
0: Men amile seyyiaten fela yucaza illa mislaha ve men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun fe ulaike

Her kim bir kötülük işlerse, ancak onun kadar ceza görür. Her kim de erkek veya kadın mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir.

Siz beni Allah'ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum.

0: ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار.
1: Hiç şüphe yok ki sizin beni kendisine davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de hiçbir davet hakkı yoktur. Gerçekten bizim dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir.

0: de...
1: Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür.

0: فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ
1: Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atın denilecektir.

Onlar ateşte birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, "Dünyada biz size tabiydik. Şimdi bizden ateşin bir parçasını olsun savabilir misiniz?" derler.

0: Büyüklük taslayanlar da, doğrusu hepimiz ateşin içerisindeyiz. Şüphesiz ki Allah kullar arasında vereceği hükmü vermiştir derler.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ دَعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ
0: Ateşte olanlar cehennemin bekçilerine, Rabbinize yalvarın da bizden bir gün olsun azabı hafiflesin.

0: bela. Qalu fad'u. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ
1: Cehennem bekçileri de, size peygamberleriniz apaçık mucizeler getirmediler mi? Derler. Onlar, evet getirdiler diye cevap verirler. Bekçiler, öyleyse kendiniz yalvarın derler. Kafirlerin yalvarmasıysa elbette boşunadır.
0: İnna lanansuru rusulana vellezina amanu fil hayatid dunya ve yevme yekumul eşhad.
1: Gerçekten biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik yapacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz.

O gün zalimlere özür beyan etmeleri fayda sağlamaz. Onlar için bir lanet vardır ve yurdun kötüsü de onlar içindir.

0: Tabii.
1: Andolsun ki biz Musa'ya hidayet rehberi olan Tevrat'ı verdik. İsrailoğullarına da aklı başında olanlar için bir öğüt ve hidayet rehberi olan kitabı miras bıraktık.
0: Fasbir inne ve'dallahi hakkun ve esteğfir li zenbike ve sebbih bihamdi rabbik. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
1: Ey Muhammed! Sabret! Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını dile. Sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et.

0: Kendilerine gelen kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında tartışanların kalplerinde ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür.
1: لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
0: Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

körle gören bir olmadığı gibi, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.

0: Kıyamet mutlaka gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
1: وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ

0: Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeyi bırakıp, büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.
1: اَللّٰهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا

Geceyi içerisinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler de haktan böyle döndürülüyorlardı.

0: Yeryüzünü sizin için duracak bir yer, göğü de üzerinize bir bina yapan, size şekil verip şeklinizi güzelleştiren ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir.
1: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
0: O daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse dini yalnız ona tahsis ederek ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Ey Muhammed! De ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim. Bana, alemlerin Rabbine teslim olmam

ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا

Sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra alaka denen embriyodan yaratan O'dur. Sonra sizi bir bebek olarak annenizin karnından çıkarıyor. Sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlar olmanız için sizi yaşatıyor. Sizden kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de belirli bir süreye ulaştırılırsınız. Umulur ki aklınızı kullanırsınız.

Yaşatan ve öldüren O'dur. Allah bir şeye karar verdiği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: Kitabı ve peygamberlerimize gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar yakında bileceklerdir.
1: İzil eğlalu fî e'nâkihim ve's-selâsilu yushabûn fil hamîmi thumme fin-nâri yusjarûn.
0: Onlar boyunlarında halkalar ve zincirlerle kaynar suya sürülürler. Sonra ateşte yakılırlar.

0: قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِر۪ينَ
1: Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuğunuz şeyler nerede denir? Onlar da, onlar bizden uzaklaşıp kayboldular. Hayır, biz daha önce hiçbir şeye kulluk etmiyorduk derler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır.
0: ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ وَدَخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ
1: Onlara şöyle denir, bu sizin yeryüzünde haksız yere sevinmeniz ve şımarmanızdan dolayıdır. Şimdi içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür.
0: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ

0: Ey Muhammed! Sabret! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz veya göstermeden önce senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü yalnız bizedir.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ

0: فَإِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ
1: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kıssalarını sana anlattıklarımız da var, durumlarını sana anlatmadıklarımız da vardır. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman da hak yerine getirilir. Ve Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmak isteyenler orada zarara uğrarlar.
0: اللَّهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
1: Kimine binesiniz, kimine de yiyesiniz diye hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.
0: وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً ف۪ي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
1: Onlarda sizin için daha nice menfaatler vardır. Gönüllerinizdeki herhangi bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız.
0: وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ
1: Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz?
0: أَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar kendilerinden hem daha çok, hem daha kuvvetli, hem de yeryüzünde daha çok eser sahibiydiler. Fakat kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.

Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince, kendi yanlarındaki bilgiyle gururlanıp övündüler. Ama alaya aldıkları şey kendileri.

Fakat bizim şiddetli azabımızı görünce iman etmeleri kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunu budur. İşte kâfirler orada zarara uğramışlardır. Fussilet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 54 ayettir. Surenin 3. ayetinde Kur'an ayetlerinin tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklandığını ifade eden Fussilet kelimesi geçtiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Allah'ın varlığının, birliğinin delillerine dikkat çekilmekte ve kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

0: Bu Arapça bir Kur'an olarak ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır.
1: Beşîran ve nezîran fe'e'rada ekseruhum fehum la yesme'ûn.
0: O müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler.

0: Onlar, "Ey Muhammed, senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır. Sen istediğini yap, şüphesiz biz de yapıyoruz," derler.
1: قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ

0: Ey Muhammed! De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Vay ona ortak koşanların haline! Onlar zekatı vermezler. Onlar ahireti de inkar ederler.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
1: قُلْ اَاِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ينَ

0: الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
1: De ki, yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar koşan siz misiniz? O bütün alemlerin Rabbidir.

O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada arayıp soranlar için rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu.

Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler.

0: in emraha ve zeyyennes semâed dünyâ bimesâbîhe ve hifzâ. ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
1: Böylece Allah onları iki günde yedi gök yaptı. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
0: فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودِ
1: Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım.

0: Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri tanımıyoruz dediler.
1: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ
0: Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim vardır dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı.
1: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ

0: Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Semud kavmine gelince, biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Bunun üzerine kazandıkları kötülük yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Onlar derilerine, niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri de, bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz derler.

Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz.

0: İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz.
1: فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ
0: Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile artık onlar hoş tutulmazlar.

0: Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de, onlar kendilerine, önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de hüsrana düşmüşlerdi.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْف۪يهِ لَعَلَّكُمْ

0: İnkar edenler, bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz dediler.
1: فَلَنُذ۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَد۪يدًا وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Biz mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onlar için orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır.

0: الْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ
1: İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de, onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyeceklerdir.

Nahnu awliyaukum fil hayati dunya ve fil ahireti ve lekum fiha ma tashtahi enfusukum.

0: Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.
1: Nuzulen min gafurir rahim.
0: Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir.
1: وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlük kim olabilir?
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ
0: İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün.

Gece ile gündüz ve güneşle ay, Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

0: Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ

0: وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
1: Senin yeryüzünü boynu bükük kupkuru görmen de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her şeye gücü yeter.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا

0: الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
1: Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın, şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla görür.

Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır.

0: miydi?
1: Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ
1: Ey Muhammed! Sana senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir.

0: هم عما أولئك ينادون من مكان بعيد.
1: Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka bu kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı bir dil öyle mi? Derlerdi. Sen de ki,

o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarındaysa bir ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

0: بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ
1: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı vermiştik de, onda ihtilafa düşmüşlerdi. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelenmesine dair bir söz geçmeseydi, mutlaka aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten onlar Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.
0: Men amila salihan felinefsihi ve men esa'e fealeyha ve ma rabbuka bizallamin lil abid.
1: Her kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin kullara zulmedecek değildir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 24. cüz.
4: Şu
5: mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey emsalsiz güç ve kuvvet sahibi olan! Ey en büyük izzet sahibi! Ey en büyük şeref sahibi! Ey mutlak hüküm ve hikmet sahibi! Ey göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin sahibi! Ey en merhametli! Ey aziz! Ey Allah! Mutlak hakim ve hikmet sahibi, yalnız sensin Allah'ım. Mağlup edilemeyen, yalnız sensin. Kalpler de senin elindedir ya Rab. Zelil eden de sensin, aziz kılan da sensin. Ve muhtacız senin eşsiz gücüne. Kudretine muhtacız senin. Senin affına muhtacız. Senin rızkına muhtacız Rabbim. Muhtaç olduklarımızı en iyi bilensin sen. Rabbim, senden özge hiçbir şeye muhtaç etme bizi. Rabbim, sen ki dilediğin şekilde istek ve irade sahibi yapansın kulunu. Ben de irademi senin ellerine teslim ettim. İsteğimi senin ellerine teslim ettim Rabbim. Kullarına olan umudu sök at kalbimden. İrademi al ellerine. Kalbin ameli tevekkülünü yerleştir kalbime. Senin aziz olduğunu, senin vekil olduğunu, senin kafi olduğunu bildir kalbime Rabbim. Senin aziz adınla muhafaza eyle kalbimi. Ne istersem, yalnız senden istememi nasip et Rabbim. İsteklerimin senin sevdiklerinden olmasını, arzularımın senin gösterdiklerinden olmasını nasip et. Gassalın elinde bir meyyit gibi tıpkı, senin aziz adına teslim olmamı nasip et. İhtiyacım olsa bile sebeplere, sebepleri yaratanın sen olduğun hakikatini unutturma bana Rabbim. Rızan için Rabbim, durmaksızın hareket etmemi ve rızan için gerektiğinde hareket etmeden durmamı nasip eyle aziz adınla. Senin gücünün üstünde hiçbir güç yoktur Rabbim. Beni de aziz kıl aziz adınla. Aziz kıl bizi Rabbim. Kubbetül Sahra'yı dualarla kuşatsın meleklerin yeniden.

Biz kıl bizi Rabbim. Parlak bir hilalin altında yeniden ışıldasın El Hamra'nın kızıl taşları. Bizi aziz kıl Rabbim. Kabe'nin üzerinden gök kapıları açılsın birden üzerimize. Ve kesildiğinde bir gün bu dünyada rızkımız. Aziz bir kulunu nasıl alırsan yanına, meleklerinin kanatlarında bizi de işte öyle al incitmeden yanına. Günahlarımızı ört Settar adında. Gaffar adında mağfiret et bize. Mümin adında imanı kalbimize kazı Rabbim. Ve aziz kıl bizi hem bu dünyada hem kitabında müjdelediğin esenlik yurdunda. Amin.

0: Zahirsin sen. Zahirsin ki öyle şiddetle görünürsün ki gözlerden gizlenirsin. Hiçbir şey senden daha görünür değildir gönül gözlerine. Hiçbir şey seni perdelemeye güç yetiremez, gizleyemez gözlerden, gönüllerden.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Hasan-ı Basri, Basralı Hasan, rahmetullahi aleyh, künyesi Ebu Muhammed ve Ebu Said'dir. Adı Hasan bin Ebil Hasan Yesar'dır. Baba adı Firuz, Müslüman olunca Cafer. Anne adı Hayre. Tanınması Hasan-ı Basri. Doğumu 641'de Medine'de doğdu. Vefatı 728'de Basra'da vefat etti. Kabri Salihiye'de. Aslı Basralı. Hocaları Muhsin Ali'den tasavvuf, Hazreti Ali'den tasavvuf. Talebeleri Rabia-i Adeviye, Malik bin Dinar, Habib-i Acemi. Hasan-ı Basri'nin rahmetullahi aleyh, babası Basralıydı. Müslüman olmadan önce Firuz ve Yesar isimleriyle anılıyordu. Müslüman olunca Cafer ismini aldı. İslam ordularının gittiği Meysan fethi sırasında Firuz esir düştü. Ashab-ı kiramdan Zeyd bin Sabit el-Ensari'nin kölesi oldu. Annesi Hayre Hatun ise Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Ümmü Seleme'nin hizmetçisiydi. Bu ikisi Müslüman olmadan evlendiler. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında 641 tarihinde bu evlilikten bir erkek çocuk dünyaya geldi. Doğduğunda teberrüken at koymak üzere halifeye götürdüler. Halife onun güzel yüzünü görünce adı Hasan olsun buyurdu. Henüz Müslüman olmamış bu aile Medine'de Vadül Kura denilen yerde oturuyordu. Annesi Hayre, Ümmü Seleme'nin evine gidip geliyor, onun hizmetini görüyordu. Küçük Hasan'ı da beraberinde götürüyordu. Bir gün Hayre Hanım, Ümmü Seleme'nin bir ihtiyacını görmek için dışarı çıktığında, henüz bebek olan Hasan ağlıyor. Bu durum karşısında Ümmü Seleme radıyallahu anha, onu şefkat dolu kollarına alarak bağrına basar ve emzirir.

Ümmü Seleme ardından kollarını semaya kaldırıp, "Ya Rabbi, sen bu çocuğu aleme imam ve Adem oğullarına uyulacak kimse kıl. Halk ona uysun, onun gittiği hak yolunu tutsun," diye dua buyurdu. Ümmü Seleme radıyallahu anha ihtiyar olduğu halde bu mübarek çocuk sebebiyle Allahü Teala onu emzirmesi için süt ihsan etmişti. Hasan-ı Basri'nin bütün hayatı boyunca fikri yapısına ve yaşayışına tesir ederek mutluluğunu hazırlayacak olayların başta geleni belki de budur. Ondaki hikmet ve fesahatin sırrını bu hadiseye bağlayanlar vardır. Zamanla anne ve babası Müslüman oldular ve kölelikten azad edildiler. Böylece huzurlu ve mutlu bir ailenin çocuğu olan Hasan-ı Basri'nin çocukluğu Medine-i Münevvere'de geçti. Bu sebeple Arapçayı en iyi şekilde öğrendi. Ümmü Seleme'nin evine annesiyle birlikte gidip gelen Hasan-ı Basri, İslam ahlakıyla yetişti. Daha çocuk yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. İlk gençlik yılları Hazreti Osman'ın halifeliği sırasında halifenin irad ettiği bir hutbeyi dinledi. Hazreti Osman'ın sohbetlerinde bulunup istifade etti. Bu büyük halifenin asiler tarafından şehit edilmesine şahit oldu. O sırada 14-15 yaşlarındaydı. Medine-i Münevvere'de bulunduğu sırada sahabenin ileri gelenlerini görüp onların sohbetlerinde bulundu. 70 tanesi Bedir gazasına katılmış olan 130 civarında sahabeden ilim ve feyz alıp hadis-i şerif dinledi. Böylece zahiri ilimlerde yüksek derecelere yükseldi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh 15-16 yaşlarındayken ailesiyle birlikte Medine-i Münevvere'den ayrılarak zamanının önemli ilim merkezlerinden olan Basra'ya gitti. Babasının memleketi olan Basra'ya yerleştikten sonra Abdullah bin Abbas, Enes bin Malik, Abdurrahman bin Semure, Semure bin Cündep, İyad bin Himar, Makil bin Yesar ve Esved bin Seri radıyallahu anhüm gibi sahabilerin ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulundu. Hadis, tefsir, fıkıh ilimlerinde yüksek ilim sahibi oldu. Bundan sonra Abdurrahman bin Semure komutasındaki ordu ile Sicistan'a giden Hasan-ı Basri, ilmi çalışmalarının yanında fetih ordularına da katıldı. Yine İbn-i Ziyad, Horasan'a vali olunca, onunla birlikte Horasan'a gitti. 10 sene kadar süren faaliyetleri sırasında birçok sahabi ile görüştü. Onlardan ilim öğrendi ve rivayetlerde bulundu. Daha sonra Basra'ya dönüp orada bulunan sahabilerden ve tabiinin büyüklerinden ders almaya devam etti. Böylece Eshab-ı Kiram'ın Resulullah'tan naklen bildirdiği itikat, iman, zahir ilimlerini iyice öğrendi ve yetişti. Hasan-ı Basri tasavvuf yoluna girmeden önce inci ticaretiyle meşgul oluyordu. Bu yüzden kendisine Hasan-ı Lü'lü'yi yani İncici Hasan derlerdi. Ticaret için çeşitli yerlere gidiyordu. Bir defasında yolu Rum diyarına düştü. Orada bir törene şahit oldu. Devletin ileri gelenleri, askerler, sanatkarlar ve halk bu törene katılmıştı. Hasan-ı Basri törenden sonra misafiri olduğu vezire bu büyük törenin anlamını sordu. Vezir şöyle anlattı. Çadırın ortasındaki tabut Rum Kayseri'nin oğlunun tabutudur. O genç son derece güzellik sahibi, kuvvetli ve heybetliydi. Bütün fenlerde ve ilimlerde bilmediği bir husus yoktu. Silahşörlükte arkasını yere getiren bir er çıkmamıştı. Gökten gelen bir afet ile kazaya uğradı.
kendisine verilen bütün ilaçlar şifa

vermedi ve kurtulamayarak öldü. İşte her yıl bugün de o genci anmak için gördüğün bu törenler düzenlenir. Herkes onun tabutunun bulunduğu çadırın yanına varır ve şöyle derler: "Her birimiz senin uğruna canımızı fedaya hazırız. Ama ne yazık ki elimizden bir şey gelmiyor. Bütün servetlerimizi, güzelliklerimizi, ilim ve hünerlerimizi emrine tahsis ettik. Ama dünya kurulalı beri insanlar zengin fakir ölümden kurtulmaya muvaffak olamamışlardır," derler. Ey tüccarbaşı! İşte bu manayı anlamak için Kayser ve diğer devlet erkanı ve hükümdarın yakınları çadıra girip cenazeyi kucaklayarak teselli bulmaya çalışırlar. Ellerinden bir şey gelmediğini ve acizliklerini anlayarak dağılırlar. Bu hadise Hasan-ı Basri'ye çok tesir etti. Zaten dünya malının, makam ve güzelliklerinin geçici olduğunu bilen Hasan-ı Basri, bu hakikati yakinen kavradı ve ticareti bırakıp tamamen ahirete yöneldi. Dönüşünde şehre girer girmez elindeki malların hepsini fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Basra hakimi olan Muhsin Ali'den el alarak tasavvuf yoluna yöneldi. Bu yolda kısa zamanda ilerleyip manevi derecelere yükseldi. Hiçbir zaman halktan bir şey kabul etmedi. Ancak hocası Muhsin Ali'nin izniyle vaaz verdi ve talebelerini yetiştirdi. Hazreti Ali radıyallahu anh halifeliği sırasında şehir şehir dolaşır, halkını bizzat ziyaret eder, dertlerini dinlerdi. Nerede bir doğru yolu gösteren bir rehber görse veya duysa hemen yanına varırdı. Bir gün yolu Basra'ya düştü. Devesinden inip orada 3 gün kaldı. Şehri gezerken Hasan-ı Basri'nin vaazını duydu ve onu dinlemek için içeriye girdi. Vaazdan sonra, "Ey Hasan, zamanın hadiselerini anlatan biri misin, yoksa hakiki gerçeği öğretmek isteyen bir kişi misin?" diye sordu. Hasan-ı Basri, gayet mütevazı bir sesle, "Resulullah'tan bize ne ilim geldiyse, onu yaymaya çalışıyoruz. Haberini doğru bulduğum ilmi halka söylemekten çekinmiyorum," dedi. Hazreti Ali tebessüm ederek ona yöneldi ve tebrik etti. Daha sonra Hazreti Ali tasavvuf ile ilgili gizli sırları Bâb-ü't-Taşt denilen yerde Hasan-ı Basri'ye anlattı. Ona icazet vererek insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmakla vazifelendirdi. Sonra tarikattaki ilk hilafetnameyi yazıp Hasan-ı Basri'ye verdi. Hasan-ı Basri, kavuştuğu bu manevi iltifat ve derecelerin verdiği zevkle 40 gün bir şey yiyip içmedi. Sonra irşat seccadesine oturup insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmaya başladı. İlimde rivayetlerine en çok başvurulan alimlerden ve fazilet sahibi yüksek velilerden oldu. İlim aldığı kaynağın sağlamlığı ve asr-ı saadete yakınlığı sebebiyle ilimde çok yüksek seviyeye ulaştıktan sonra fetva vermeye ve talebe yetiştirmeye başladı. İlimdeki şöhreti, ahlakı, ders vermekteki üstünlüğü her tarafa yayıldı. Derslerine ve vaazlarına çok kimse katılırdı. Hatta evi sohbetinden istifade etmek için gelenlerle dolup taşardı. İlim ve faziletlerinden istifade ettiği ashab-ı kiram ile kendi içinde bulunduğu nesli kıyas ederek, "Siz onları görseydiniz, mecnun yani deli zannederdiniz. Onlar sizin iyilerinizi görseler, bunlar iyilik ve hayırdan nasipsiz kimselerdir. Kötülerinizi görseler, bunlar da Müslüman mı?" derlerdi buyurdu. Hasan-ı Basri'nin talebeleri şeytanın vesvesesinden şikayet ederek, "Ey rehberimiz,
şeytandan gayet incindik. Hep bizi yaramaz işlere teşvik ediyor ve elinize geçen dünyayı sıkı tutun, size lazım olacak diyor ve bizi hayırdan alıkoyuyor dediler. Hasan-ı Basri talebelerine gülümseyerek, şeytan şimdi buradaydı. O da sizden şikayet edip dedi ki, şu Adem oğullarına nasihat eyle de benim hakkıma tamah etmesinler. Kendi haklarına razı olsunlar. Ne zaman ki Allahü Teala beni huzurundan kovdu, dünyayı ve cehennemi bana mülk kıldı, cenneti ve kanaati ise onlara verdi. Şimdi bunlar kendi haklarını bıraktılar, benim mülküme tamah ediyorlar. Ben de onların imanlarını almayınca dünyayı kendilerine vermiyorum. Hasan-ı Basri sözlerine devamla, eğer şeytanın vesvesesinden emin olmak isterseniz, dünyayı terk edin ve endişesini gönüllerinizden çıkarın buyurdu. Hasan-ı Basri Allah korkusu ile çok ağlardı. Bir defasında dostlarından birinin cenazesinde bulundu. Cenaze defnedilince kabir başında çok ağlayıp gözyaşı döktü. Orada olanlara şöyle dedi. Ey Müslümanlar! Kabir dünya konaklarının sonu. Ahiret menzilinin ilkidir. Madem ki hepimiz ölüp kabre gireceğiz, o halde nasıl zevk safaya dalıp gezebiliriz? İman ehlinden olanlar kaygılı uyanır, kaygılı akşamlar. Bunlar iki korku arasındadır. Biri geçmiş bir günah ki Allahü Teala tarafından nasıl karşılanacağı belli değil. Biri kalan bir ömür ki devamı müddetince hangi tehlikelerle karşılaşılacağı belli değildir. Sonunda ölüme varacağını bilen, kıyamette itilip kakılacağına inanan kişiye gereken şey, üzüntü ve endişe içinde olmaktır. Orada hazır bulunanlar bu sözlerinden dolayı ağladılar. Başka bir seferde de, eğer Kur'an-ı Kerim okuyorsanız, dünyada hüznünüz çok olsun, çokça ağlayınız buyurdu. Hasan-ı Basri, rahmetullahi aleyh, zamanının halifesi Ömer bin Abdülaziz'e yazdığı mektupta da dünyanın boş olduğunu şöyle anlattı. Şüphesiz ki dünya geçip gidilecek bir konaktır. Ebedi kalınacak yer değildir. Dünyada zenginlik ona dalmamaktır. Üzerinde yaşayanlar her an birer birer ölmektedir. Onu üstün tutan zillete, toplayan fakirliğe düşer. Dünya zehir gibidir. Onu bilmeyen yer, o da onu öldürür. Dünyada yaralı olup da yarasını tedavi ile uğraşan kimse gibi ol. Yaralı kimse, yarasının azmasından korkarak perhiz yapar. Daha şiddetli acıya düşmemek için çektiği acıya sabreder. Tuzakları süsler altında gizlenmiş olan şu gaflet dünyasından sakın, ona dalma. Bitmeyen arzularla, gönüller çeken sözlerle süslenmiş, nicelerini aldatıp kendine meftun etmiştir. Süslenmiş gelin gibidir. Gözler ona bakmakta, kalpler ona hayran, nefisler ona aşık. O ise aşıklarını öldürüyor. Yaşayanlar ölenlerden, sonrakiler öncekilerden ibret almıyor. Arif olanlar bile bu hususta dalgındır. Ona düşkün olan ondan dünyalık elde eder. Fakat aşırı giden aldanır. Ahirete gideceğini, dönüşünü unutur. Kalbi dünyaya dalar ve ayağa kayar. Sonra da büyük bir pişmanlığa ve derin bir hasrete düşer. Dünyaya düşkün kimse muradına kavuşamaz. Bir gün olsun rahat nefes alamaz. Her gün ayrı bir düşünce, keder getirir. Derken dünyaya o kadar dalar, ömür biter de ecel bir gün onu yakalayıverir. Sonunda azık

hırsız bir vaziyette ahiret yolculuğuna çıkmak zorunda kalır. İşte böyle duruma düşmekten sakın. Ey müminlerin emiri! Dünyadan kendini muhafaza edebildiğin müddetçe sevinçli ol. Yoksa ne kadar üzülsen yeridir. Dünya kimi sevindirirse sonunda mutlaka beğenilmeyen bir şey vardır. Dünyada sevinen aldanmıştır. Bugün faydalı görünen dünya yarın zarar verir. Dünyada ümit, bela beraberdir. Dünyada kalmanın sonu yok olmaya gider. Onun sevinci hüzünle karışıktır. Dünyada insanın başına ne geleceği belli olmaz ki beklenip tedbir alınsın. Dünyadaki arzular yalancıdır. Emelleri boştur. Onun iyiliği kederdir. Eğer iyi düşünürse Ademoğlu onda her an tehlikeyle karşı karşıyadır. İnsan rahatlık halinde de musibet zamanında da tehlikeli durumlara düşmemeye gayret göstermelidir. İnsana öleceğini Allahü Teala ve peygamberleri bildirmemiş olsa bile dünya onu uykudan mutlaka uyaracaktır. Bununla beraber yine Allahü Teala'dan azab ile korkutan, cennet ile müjdeleyen rehberler geldi. Allahü Teala'nın indinde dünyanın zerre kadar kıymeti yoktur. Resulullah'a dünya hazineleri arz olundu da o kabul etmedi. Verilmiş olsaydı bile Allahü Teala'nın nezdindekinden sivrisinek kanadı kadar bir şey eksilmezdi. Dünya imtihan için salih ve ibadet edenlerden alındı. Aldatmak için de Allahü Teala'nın düşmanlarına verildi. Dünya verilerek aldatılanlar dünyayı elde etmekle, ele geçirmekle kendilerine ikram edildiğini zannederler. Allahü Teala'nın Musa aleyhisselama şöyle buyurduğu rivayet edilir. Zenginliğin geldiğini gördüğün zaman bu cezası çabuklaştırılmış bir günah de. Fakirliğin geldiğini görürsen hoş geldin ey salihlerin alameti de. İstersen rahatlık sahibini öv. İsa aleyhisselam, katığım açlık, şiarım korku, bineğim iki ayağım, elbisem yün, ışığım ay, yemeğim ve meyvem yerden bitenler. Yanımda hiçbir şey olmadan sabahlar ve akşamlarım, yeryüzünde benden zengin kimse yoktur buyurmuştur. Hasan-ı Basri'nin Basra Mescidinde verdiği dersler, büyük bir talebe topluluğu tarafından takip edilirdi. İlmi, zühdü, konuşmasındaki fesahatiyle herkes tarafından sevildi ve şöhreti her tarafa yayıldı. Hatta halife ve valiler onun ilminden istifade edebilmek için adamlar veya mektuplar göndererek başvurdular. Ömer bin Abdülaziz'in halifeliği zamanında alimlere ve evliyaya büyük bir hürmeti olan Basra valisi Adi bin Ertat, Hasan-ı Basri'yi Basra kadılığına getirdi. Devlet adamlarıyla olan münasebeti bu şekilde artmış oldu. Adaleti, takvası ve hizmetleriyle meşhur Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz, rahmetullahi aleyh, Hasan-ı Basri'ye mektup yazıp, adil devlet reisinin nasıl olması gerektiğini kendisine yazmasını istemişti. Bu arzu üzerine Hasan-ı Basri şu mektubu yazdı. Ey müminlerin emiri! Bilmiş ol ki Allahü Teala adil devlet reisini zulme, haksızlıklara mani olucu, zayıflara yardımcı, darda kalanlara destek olarak yaratmıştır. Adil devlet reisi kendi malını nasıl korur ve evladına nasıl şefkatli davranırsa tebaasına da öyle davranır. O bedendeki kalp gibidir. Uzuvlar onun iyi olmasıyla iyi olur. Bozulmasıyla da bozulur.